0: Çağrınızı aldım.
1: Lanet olsun.
2: Kafanın etrafında heyecan verici bir şeyler duymaya başladın mı? Ofis mağazanın arka tarafında. 10 dakika içinde nakit para kamyonu geliyor. O yüzden çıkmak için 5 dakikan var.
3: Bu iş bittiğinde ödeşiriz. Kardeşim aklanınca seni onun etrafında görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı?
2: Dediğin gibi olsun.

0: Bu sefer cezalandırılmasını istiyorum.
1: Bunu çalmadı. Bu ona ait.
2: Bunu yapmayacağını ikimiz de biliyoruz.
3: Kes artık. Çünkü bu sefer çok yakınım.
2: Neye? Beni tutuklamaya mı? Evet, birinci sınıf ebeveyn baba.
3: Jamie, sen bunun için fazla akıllısın.
2: Orijinalliğini kaybettiğin için üçüncü sınıfa düştün.
3: Tamam, tamam. Buna ne dersin? Bu kez sana işlem uygulayacağım. Günü kilit altında geçirebilirsin.
2: Bunun ne işe yarayacağını sanıyorsun?
3: Belki de ihtiyacın olan uyandırma servisidir.
2: Defol.
3: Annem bunun hakkında ne düşünürdü, bir fikrin var mı?
2: Git başımdan.

0: Ne oluyor?
1: Parayı bana ver.
0: Lanet olsun dostum, kasada para yok.
1: Parayı bana ver.
0: Pekala, tamam, sakin ol, sakin ol.

İndir şu lanet olası silahı, yoksa bu sürtüğün işini bitiririm. Para nerede? Sen silahları indir dedim. İndirin. İndirin.

0: Babam tamamen...
1: Baban haklı James.
0: Sen de mi yoksa?
1: Bugün senin yüzünden işimi kaybettim.
0: Kimin umurunda? Zaten işinden nefret ediyordum.
1: Benim umurumda, tamam mı?
0: Senin için bu kadar önemliyse gidip aptal işini geri alacağım, tamam mı?
1: Jamie, bak.
0: Hayır, izle.

0: Sen buraya gel. Buraya gel. Hayır, şuraya geç. Geride dur. Geride dur. Geride dur.
1: Ne yaptın sen böyle?
2: Josh.
3: Geri çekil. Hadi.
0: Hey. Kahramanlık etme adamım. Geride dur. Geride dur.
3: Tina.
4: Hayır.
0: Kes şunu.
3: Gel buraya tatlım.

0: Kimseyi gördün mü? Kimse yok mu? Ha? İmdat! Biri yardım etsin! İmdat!
1: Hey, buradayım.
0: Tina nerede? Tina nerede? Aman tanrım.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Sadece sakin ol.
1: Ona yardım edebilir misin?
0: Sakin ol.
1: Neler oluyor? Az önce ne oldu?
0: Onu sudan çıkarmamız gerek. Onu bu rafın üzerine kaldırmama yardım et. Gidip bu ayağı sarabileceğimiz bir şey.

0: yer bulmanı istiyorum. Havlular, elektrik bandı falan her neyse.
1: Tamam.
0: Her ne olursa.
2: Baba! Baba!
3: Tanrım. Jamie!
2: Baba!
3: Jamie!
2: Baba!
0: Elini ver.
3: Jamie.
2: Baba. Baba.
3: Dışarı nasıl çıktın?
2: Arabadaydım. Otoparktaydım. Ve Ryan. Ryan. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ryan hala otoparkta.
4: Unut gitsin Elliot.
2: Ryan hala otoparkta.
4: Unut gitsin. Burası suyla doluysa aşağısı da dolmuştur.

0: Tina?
1: Tina!
0: Pekala. Yardımına ihtiyacım var. Babana yardım etmeni istiyorum, tamam mı? Ellerini buraya koy ve dizine baskı uygula. Bunu benim için yapabilir misin? İyi olacaksın.
1: Tina!
0: Tina. Hey. İyisin. Bana bak. İyisin, tamam mı?
2: Ne oldu? Herkes nerede?
0: Geralt.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Biraz susar mısın lütfen?
2: Nereye gitti? Duyuyor musun?
3: Susmadığın için duyamıyorum.
2: Yardım ettiğim için gerçekten üzgünüm Kyle.
1: Arkanda, arkanda!
0: Hadi gürültüyü sen bul. Bul onu. Aferin bulayım.

Sesimi duyan var mı? Hey! Kimse var mı? Lanet olsun. Olamaz. Olamaz. Bu da ne? Ah!

0: Hazır mısın?
1: Buradan çıkmamız gerek. Burada kalamayız. Yardım çağırmalıyız.
0: Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Onu gözünün önünden ayırma.
3: Su yükselmeye devam ediyor.
1: Hayır hayır olamaz.
3: Bütün kasaba suyla dolmuş olmalı.
1: Hayır öyle şey olmamıştır. Bak bizim için gelecekler. Burada olduğumuzu biliyorlar. Bizim için gelecekler.
4: Yani hala buraya gelecek birileri olduğunu düşünüyorsun.
1: Sen hepsi senin suçun.
4: Benim değil dostum. Bugün değil. Bugün tabiat ana hepimizi günahkar olarak gördü.
1: Neden çeneni kapatmıyorsun?
5: Bu bacak da bir yere yüzemez.
6: Ben burada kalacağım. Siz bir çıkış yolu bulun ve bir kurtarma ekibiyle gelin.
7: Ne? Hayır Caş. Bekle.
3: İyi de nasıl çıkacağız?
6: Otoparkın dolmasıyla birlikte geriye sadece yükleme bölümünün deposuyla ön giriş kaldı.
7: Caş, burada kalamazsın tamam mı? Bunu benim kadar iyi biliyorsun. Bu beraberinde artçı şoklar getirecek.
6: Daha fazla dalga biliyorum. Hızlı ol o halde.
7: Steven ve ben ön tarafı kontrol edeceğiz.

0: Ben yükleme bölümüne bakacağım.
1: Hiç sanmıyorum. Bab. Evet. Sen git.
2: Tamam.

0: Şaka yapıyor olmalısın. Telefonunu nasıl şarj etmezsin?
1: Her şeyi ben yapamam Kyle. Hem neden sen şarj etmedin?
2: Çünkü benim telefonum değil.
1: O halde senin telefonun nerede? İşte. Böylesi çok daha iyi. Ne oldu?

0: Dubley, neden böyle hırıldıyorsun?
1: Çünkü o bir gerizekalı.
0: Hiç komik değil Kyle. Sen gerizekalı değilsin Bully. O da neydi öyle?
1: Hiçbir fikrim yok.

0: O da ne? Nereye gitti?
1: Herkesi sudan çıkarın.
0: Ne?
2: Herkesi sudan çıkarın.
3: Neler oluyor?
2: Tira! Sudan çıkın hemen.
3: O tarafta çıkış yok.
2: Acele edin.
3: Kapalı.
2: Çıkın sudan.
0: Çabuk ol, yürü.
3: Neler oluyor?
2: Tira, Steven çıkın sudan, hadi.
3: Collins.
2: Tira.
0: Nerede o? Nereye gitti?
2: Tira.
0: Nerede?
4: Yardım edin, lütfen yardım edin.
3: Geri çekil.

0: Lanet olsun.
1: Nereye kayboldu?
2: Onu gördün mü?
3: Bunu yapan ne olabilir? Burada ne var? Orada.

0: 150 santim falan olmalı.
1: Ne 150 santim olmalı?
2: 160.
1: 160 mı? Ne demek istiyorsunuz?
0: Sırtının üstünden kuyruk üstüne kadar 180 santim.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: 3,5 metrelik bir köpek balığı demek.

0: Bana ayakkabını ver.
1: Anlamadım.
0: Ön camı kırmak için sivri uçlu bir şey lazım. Ayakkabılarını ver.
1: Çıldırdın mı sen? Bunlar tam 300 dolar.
0: Ama zaten ıslanacaklar. Ver hadi.
1: Olmaz.
2: Heather.
1: Sana ayakkabımı vermiyorum.
0: Onlar orijinal değil.
1: Hatırlatırım. Bana onları geçen Noel'de verdin ve 300 dolarlık olduklarını söyledin.
0: Hatırlatırım. Söylediğimi biliyorum ama değiller, tamam mı?
1: Bana sahte ayakkabı aldın.
0: Şu an sana söylemeseydim bilemezdim.
1: Sana inanamıyorum. Sahte ayakkabı.
0: Hadi ver şu ayakkabını. Ne yapıyorsun?

0: Teşekkür ederim.
1: Buradayım. Hey, buradayım, baksana.
0: Tuhaf oğlan sen misin?
1: Aman tanrım. Seni göreceğimi, gerçekten sevineceğimi hiç düşünmemiştim.
0: Birilerini buldun mu? Başka birileri var mı?
1: Her yerde cesetler var.
0: Rampayı kontrol ettin mi peki?
1: Tamamen sıkışmış, içeri giremiyorum. Telefon falan var mı orada?
0: Ha, hayır yok. Hayır.
2: Lanet olsun Kyle. Kyle!
0: Ne? Ne var?
1: Aman tanrım, lanet olsun.
0: Lanet olsun.

0: sorun yok. Kız sanırım gitti. Aman Tanrım!
1: Dostum bu olamaz. Bu kesinlikle olamaz. Sen bir polissin değil mi? Bir şeyler yapmak zorundasın. Tanrı aşkına bir şeyler yapsana.
2: Bir fikrin var mı?
1: Bunun komik olduğunu mu sanıyorsun?
3: Komikten öte ironik.
1: Sahi mi? Lütfen paylaş. Eminim şu anda hepimiz güzel bir ironik gülüş yapabilirdik.
3: Bir düşünün. Günde 8 saat, haftada 6 gün burada kendini yırtıyorsun. Doğru mu? Muhtemelen önümüzdeki 40 yıl boyunca bu şekilde sürüneceksin. Yani her ne şekilde olursa olsun bu yer er ya da geç seni öldürecekti.
1: Lanet bir aşağılıksın. Bilmeni isterim. Öldürdüğün kadın adı Julie'ydi. Ve benim arkadaşımdı.
3: Ben kimseyi öldürmedim.
1: Fark etmez. Senin soygunun sırasında öldü. Bu senin suçun adi herif. Buradan sağ çıkarsak yemin ederim bunu sana ödeteceğim.
2: Geri geliyor. Neden sürekli aynı şeyi yapıyor? Yani daireler çizip duruyor.
4: Çünkü bizim ne olduğumuzdan emin değil. Meraklı.
1: Neyi merak ediyor?
5: Bir köpek balığı sadece bir tek şeyi merak eder. Bizim yemek olup olmadığımıza karar vermeye çalışıyor.
6: Bu da ne?
7: Bekleyin millet.
6: Bekleyin.

0: Başka bir sorunumuz var.
1: Sen ne diye gülüyorsun ha?
2: Çünkü kablolar suya değdiğinde bu mekanın Noel ağacı gibi aydınlanacağını fark ettim.
3: Jessup, elektriği nereden kesebiliriz?
4: Ambar. Bütün güç kontrol üniteleri ambarda. Ben gidelim.
1: Ne?
5: Herkes lafın sonuna doğru gitsin. Ayrıca olabildiğince fazla gürültü çıkarın.
4: Oraya doğru yüzeceğim.
6: Josh, hayır. Yani yapamazsın. Koluna bir baksana. Köpek balığı direkt üstüne gelecek. Bu kolla yapamazsın.
4: Başka bir seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum.
0: Durun. Bir fikrim var.
1: Görebiliyor musun?
5: Evet görüyorum ama senden sır olarak saklıyorum çünkü sana sürpriz olsun istiyorum.
1: Çok düşünceli olduğun için sağ ol Kyle. Bu bir erkek arkadaşta her zaman hayal ettiğim bir özellik. Ah, buna daha fazla dayanamam. Seni şaşırtabilir ama ben böyle durumlarla başa çıkabilecek donanıma sahip değilim. Arkaya bulayım.

0: ne gibi lanet olası şeye gitmesini söylemek.
1: Lanet olsun.
2: İmdat! Yardım edin!
1: İçeri gelin, içeri, içeri.
0: Yardım et, bir şeyler yap.
1: Tamam.
0: Yardım et.
1: Tamam, arabada durun, orada durun. Olabildiğiniz kadar sessiz ve hareketsiz kalmaya çalışın.
0: Çıldırdın mı sen?
1: Bak dinle, beni dinle.
0: Neden suyu atlayıp bir tur atmıyorsun
1: ha? Sadece beni dinle, hareket etmemelisiniz, tamam mı? Çığlık attığınız sürece köpek balığı gelmeye devam eder. Gir ve bekle. Köpek balığının bana doğru gelmesini sağlayacağım, tamam mı?
0: Dur dur dur, ne dedin sen?
1: Onu buraya çektiğim zaman siz de şurada duran karavanıma doğru yüzeceksiniz.
3: Bu çılgınlık.
4: Bebeğim bana bak. Sakın kımıldama. Olabildiğince sessiz kal. Bunu yapabilir misin?

0: işe yarayacağını düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Bir cheeseburgeri asla ambalajlı yemezdim. Ama tabii ben köpek balığı değilim.
2: Al.

0: Bak. Beni tanımıyorsun. Ama Tina Singapur'a geldiğinde...
1: Bunu bilmek istemiyorum.
0: Bilmelisin. Biz asla... Orada olduğu süre boyunca... Seni özledim. Olanlar... Senin hatan değildi. Söylediği buydu.
2: Hey, biraz su buldum. İyi mi? Geri dön. Tamam mı? Sadece geri dön. Hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Hey, iyi misin? Bak, bunu birlikte aşmayı denemek zorundayız, tamam mı? Biliyorum.
1: Ne zaman bitecek? Neden bunlar oluyor? Neden?
0: Annem ölüm döşeğindeyken 2 yıl önce öldü. Çok hastaydı. Denedim. O ölmeden birkaç ay önce ayrıldım ve dayanamadım. Amerika'ya gittim. O öldüğünde orada değildim. Yani bu benim hesaplaşmam. Hayat seni harcarım diyor. Bundan nasıl kaçabilirsin ki?

0: Ver. Bunun bir sırrı var. Nazik bir şekilde yapmalısın. İki plastik parçasını soyarak ayır. İşte böyle bak. Al.
1: Sağ ol. Öldürülen kız arkadaşın mıydı?
0: Jolie mi? Hayır, sayılmaz. Onu ve her şeyi biliyordum ama...

0: Onun yerine benim olmam gerekiyordu. Hızlı bir giriş çıkış, başka kimse yok. Sanırım dedikleri doğru. Bırak şeytan eline tutsun, Tanrı sana bunu ödetir.
1: Onu buradan uzaklaştıramayacağız, değil mi?
2: Buna inanmıyorum. Hayır.

0: İşe yarıyor. İşe yarıyor. Hadi gidin gidin.
1: Hadi hadi hadi.
0: Gidin gidin hadi. Yüzün. Yüzün. Hadi yüzün. Tırmanın. Tırman.
2: Gidin Molly. Lanet olsun. Geri çekil.

0: Eğer çıkabilirsen yardım bul ve onları buraya getir.
1: Tabii tabii, olur.
0: Hazır mısın?
1: Hadi bakalım.

0: Benimle konuşmayacak mısın yoksa?
1: Hayır.
0: Heyder, ben...
1: Sus! Deneme bile! Katil!
0: Ben katil değilim.
1: Evet, öylesin. Sen bir köpek katilisin. İnsan katilinden bile daha beter. Nasıl yapabildin?
0: Heyder, başka şansım yoktu ama.
1: Hadi oradan. Senin her zaman seçeneğin vardır zaten. Katil.
0: Her neyse.

0: Şu boru beni taşır mı? Bu taraftan çıkamıyorum. Şu kapıya ulaşmak istiyorum. Ne dersin?
1: Bilmiyorum, dene bakalım.

0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: İyi çıkarıyorsun. Aynen devam et.
2: Başaracak mı?
3: Kapa çeneni bebeğim. Hadi.
0: İyi gidiyorsun, evet. 2 metre falan kaldı.

0: Böyle oturup onun bizi teker teker avlamasını beklemeyeceğiz.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: En azından kendi ecelimle öleceğim ve zamanını bu lanet balık belirlemeyecek.
1: Peki aklında ne var? Onu yakalayacak mısın?
0: Niye olmasın?
1: Yakalayabilirsen ne yapacaksın ki? Ateşi yakıp ona tartar sosu mu hazırlayacaksın?
0: Onu bu rafa bağlayacağım ve çıkışa doğru çılgınca yüzeceğiz. Buradan defolup gideceğiz. Tek ihtiyacım olan şey bir kanca.
1: Herkesi kurtaramazsın dostum. Bunu anlamış olmalısın.
2: O kadar da imkansız değil. Köpek balığının dikkatini dağıtabilirsek oraya yüzüp kancaları alabilirim.
1: Ben yapacağım.
3: Ne? Hayır baba, olmaz. Bu bacakla yapamazsın.
1: Bacağım bunu yapmamın sebebi.
3: Baba lütfen.
1: Kızımı koru. Ne olursa olsun onu buradan çıkart, tamam mı?
4: Acele et, çabuk. Gürültü yap.

Tamam, bekle.

0: Mesele ne? Onu tanıyor musun yoksa tanımak mı istiyorsun?
1: Tanırdım.
0: Demek tanırdın. Çünkü bakışlarınla bir şeyler olduğunu çok belli ediyorsun.
1: Uzun zaman önceydi.
0: Güven bana. Burada yaşadıklarımız bildiğimiz her şeyi bize unutturacak.

0: Hala onu takıyorsun.
1: Evet. Tina.
0: Mecbur değilsin. Bunu yapmak zorunda değiliz Josh.
1: Hayır, mecburum. Sana karşı dürüst değildim. Duba'yı her zaman ben kurardım. O gün Rory benim için yapmıştı. Ama orada benim olmam gerekiyordu.
0: Josh.
1: Kendimden nefret ettim. Ama olanları bilmeden önce her şey bir anda kayıp gitti. Üzgünüm. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çok üzgünüm Tina. Sadece üzgünüm.
0: Mesele şu ki Josh, bana asla üzgünüm demek zorunda değildin. Tüm yapman gereken bunu kendine söylemendi. Orada olacaktım.
2: Hey, orada hepiniz güvende misiniz?
1: Evet.

0: Neden yemi almadı?
1: Bana sorarsan bu gayet açık. Sadece birkaç saat geçtikten sonra canlı yem tercih etmeye karar verdi.
0: Hiç komik değil.
1: Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Yere yat! Geri çekil! Geri çekil! Bu son kurşunu sana sakladım Doyle.
2: Seni adi pislik.
1: Sensin o.
3: Cesetteki maskeden ne haber?
1: O ben değilim dostum. Kendimize bir köpek balığı alsak nasıl olur? Oldukça iyi bir fikir değil mi? Daha iyi yeme ihtiyacımız var. Bu da oldukça leziz görünüyor değil mi Doyle?
2: Kör bebeğini dinle. Bunu yapmak istemezsin.
1: İstemez miyim?
2: İstemezsin.
3: Daha önce yaptığın şu an önemli değil. O halde onu bırak ve bir çözüm yolu bulalım.
1: Sen kapa çeneni polis. Zırvalama, birini vurdum. Bundan öteye gitmiyor. Şimdi buradan çıkıyorum ve bu lanet köpek balığını avlıyorum. Ne olacaksa olsun. Görelim bakalım. Ne olacaksa olsun.
0: Hayır.
1: Hayır, kim onu kurtarmayı düşünür?

yardım etmek mi istiyorsun? Canlıyı mı istediğini mi düşünüyorsun? Pekala. Ona istediğini verelim.

0: kimsenin bizim için geleceğini sanmıyorum. Eğer gelecek olsalardı çoktan burada olurlardı.
1: Bilmiyorum. Belki de deniyorlardır ve bizim gibi aynı dertle boğuşuyorlardır.
0: İşaret. Biliyorum. Yaşasın. Sen iyi bir köpeksin.
1: Kalk.

0: Sorun yok tatlım. Hadi.
1: Ne yapıyorsun?
2: İşaret falan veriyorum. Bu da ne?
1: Buray. Tanrım, Buray. Ha, gidip onu almalıyım.
0: Jamie. Hayır. Jamie. Peşinden git lütfen.

0: Jamie!
1: Hayır! Ray!
0: Köpek balığı var! Sudan çıkın hadi!
1: Gidin! Gidin! Gidin hemen!
2: İlgini ver!
0: Hadi!
1: Babamın arabası bu. Silah var.
0: Ne?
1: Arkada silah var.
0: Diğer tarafa git. Köpek balığın üzerine çek.

0: herkesi rampanın arkasına götürün ve sudan uzak tutun.
1: Ne yaptığının farkında mısın?
0: Bunu bağlayacağım ve bir yol açıp bizi dışarıya uçuracağım.

0: Herkes iyi mi?
1: Evet.
0: Tina.
2: Josh.
0: Lanet olsun. Sudan çıkın.

0: lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Neden buradayım? Hani memlekete götürecektin beni.
1: Götürdüm. Sakinleştirici verdiler. Bütün gece uyudun orada. Sabah da buraya getirdim seni. Eğer ilaçlarını alırsan, terapiye düzenli devam edersen bir sıkıntı olmayacakmış.
0: Sıkıntı olmayacakmış diyen kim?
1: Yağmur. Merak etme. İlgileneceğim ben seninle. Birkaç güne düzelecek her şey.
0: Birkaç meteor düşerse belki.
1: Yok yok. Benim gözüm senin üstünde olacak. Aynı zamanda senin bana yaptığın gibi.

0: Esra gitti mi benden? Şimdi herhalde yolda görse karşı kaldırımı söker. Çok mu korkmuş benden? Ben ona denize girelim dedim. Bana güvendi. Boy verelim dedim, verdi. Tam yüzeye çıkacakken bastırdım. Dibe vurdu ya. Bir kulaç bile atamadık birlikte. Bir daha denize girmez o zaten. Şimdi artık karaya kök salar. Kara daha güvenli çünkü.
1: Anıl. Sen ilaçlarını neden bıraktın?
0: Ağırlık yaptı. Ben Hikmet babanın ölümünü hakkıyla ağlayamadım. İlaç çünkü gözyaşlarımı emiyordu ilaç. Kalbimi susuz bıraktı.
1: Nasıl? Sen babama ağlayamadın diye mi bıraktın ilaçlarını? Onu nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Biz zaten biliyoruz onu ne kadar sevdiğini. Değdi mi buna yani, değer mi?
0: Değerdi ya. Değerdi. Çünkü siz... Belki babamın ölümüne hiç ağlamadım. Çünkü gözyaşlarımı hak etmiyordu benim babam. Senin babana geliyordu. Senin baban soğuk kalan kurabiyeyi benimle paylaşmıştı ya. Ben senin baban için hakkını ağlayamadım ya.
1: Tamam. Tamam, üzülme. Düzelecek her şey, tamam.
0: Yok, üzülmüyorum. Gözyaşı rötarı bu.
1: Söz ver, bir daha böyle bir şey yapmayacaksın.
0: Bir daha böyle bir şey yapmam. Yapmam için kaybedecek bir şeyim olması lazım. Kalmadı ki.
1: O ne demek öyle? Ben varım.
0: Seni de mi kaybedeceğim?
1: Ya hayır, öyle değil yani, ben varım. Neyse, ben konuşacağım Esra'yla, tamam mı? Merak etme sen.
0: Konuşma Esra'yla, zaten Esra bana fazla iyiydi.
1: O ne demek ya, saçma sapan konuşuyorsun, yapma böyle.
0: Yok ya Esra, artık beni bir daha görse çok korkar. Ama korkmamış gibi yaparmış gibi yapmasın, peruk takmasın, istemem.
1: Anıl, bak. Bu işleri beceremeyen bir tek sen değilsin. Ben de bayağı büyük çuvalladım. Yani en güzel anımızın içine ettim. Ama bunların hepsi bizim için engebe. Biz bunları aşabiliriz. Yani yeterince sağlam, kuvvetli koşarsak eğer... bunların üstünden atlayabiliriz, bu engebelerin üstünden.
0: Yok. Yanlışım var. Biz engebe aşamayız çünkü biz engebenin ta kendisiyiz biz.

hastası gibi aşamayız. Papyon bile değilim ben. Kara deliyim.

0: Bak ne diyeceğim. Hadi gel seni havuza götüreyim. İster misin? Hem muzlu süt de ısmarlarım sana. Hadi.
1: Yok lan, bir daha yüzmek istemiyorum. Yüzmeyeceğim. Dibe battım ben ya. Görmüyor musun? Baloncuklara bak. Bir şey soracağım. Sen yüzüğü verdin mi ona?
0: Verdim.
1: Ne dedi peki?
0: Bilmiyorum.
1: Neden bilmiyorsun? Nasıl bilmiyorsun? Niye bilmiyorsun?
0: Kaçtım çünkü.
1: Kara deliğe mi? Beni kurtarmak için mi kaçtın?
0: Yani sadece o değil.
1: Ha.
0: Ne yapıyorsun?
1: Engebeleri düzleştirmem lazım.
0: Ne? Ne yapıyorsun?
1: Dur, buldum. Dur.
0: Anıl.
1: Ya
0: Anıl, ver şunu.
1: Dur. Bir dakika. Dur. Şifren kaç?
0: Ne yap? Sana ne? Ne yapacaksın? Versene şunu.
1: Ya şifreni... Heh, buldum.
0: Anıl bak, saçmalama. Bak, zaten her şey karmaşık. Daha da berbat hale getirme. Ver şunu.
1: Ya dur. Bir gecede iki kadının birden hayallerini vuramam ben. Bu çok fazla, tamam mı? Çok fazla bu.
0: Anıl ver şunu.
1: Gel. Bir dur. Heh.
2: Şöyle bir işaret, ne bekliyorsam artık.
1: Ya niye açmıyor ya? Çok mu kızgın sana?
0: Açmıyor mu?
1: Ha.
3: Efendim.
1: Ha, açtı.
0: Açtı mı?
1: Açtı.
0: Ne diyor?
1: Ne diyorsun?
2: Ben ne diyeceğim? Sen aradın, Allah Allah.
1: Doğru, ben seni aradım.
2: Han, sen misin? Sesin bir garip geliyor.
1: Değilim. Olmamı ister miydin?
2: Kimsiniz? Anıl sen misin?
1: Benim.
2: Han nerede?
1: Han dün gece benim yanıma kaçmak zorunda kalmış.
0: Deme onu, deme.
1: Çünkü dün gece bana yardıma koştu. Benim aklımın dümeni koptu. Biz virajı alamadık. Karaya oturduk.
2: Hay Allah. Evet, çok üzüldüm Anılcığım. Şimdi iyi misin peki?
1: Gözyaşıma kavuştum ama Esra'yı kaybettim. Artık o bir daha denize girmez, karada kalır. El bile sallamaz.
2: Esra'yla mı kavga ettiniz?
1: Yok. Ben denizde üzledim. Ama dalgalıymış. Yuttu bizi.
2: Yapabileceğim bir şey var mı? Benim?
1: Var. Benim yüzümden bir dalga da size vurmuş. Bunu telafi etmem lazım.
2: Anlamadım.
1: Bak, tam çok engebeli.
4: Ama sen onun engebesini...
1: Aldırma, takılma yani. Takılıp düşme. Atla üzerinden güzelce. Onun engebesi kendine. Sana çelme takmaz yani.
2: Han mı istedi aramanı?
1: Yo, ben istemedi. Ben telefonu kendim aldım. Şifresi senmişsin. Kendim çözdüm.
2: Ben miymişim? Doğum günüm falan mıymış?
1: Yok, tanıştığınız günmüş. Yani onun doğum günüymüş. Tanıştığınız gün yeniden doğmuş yani.
2: Ona söyle, ben bu yüzüğü takamam. Bol geliyor parmağıma.
1: Yüzüğü takamazmış.
0: İstemiyor mu?
1: Yok, yenisini istiyor. Bunu bol almışsın.
0: Hayır, aynı ölçüde aldım. Geçen seferkiyle aynı. O zayıflamıştır o ya.
1: Hayır, sen zayıflamışsın.
2: Ne kadar zayıflayabilirim? Baş parmağım bile olmuyor. Karıştırmış işte besbelli.
1: Buraya gelebilir misin?
2: Nereye?
1: Yanımıza, otele gelebilir misin? Gelirken bir de Esra'nın birkaç fotoğrafını getirebilir misin? Ben sonsuza kadar onlara bakacağım.

0: Ay. Sabahtan beri Esra da Esra, Esra da Esra. Al sana Esra. Vallahi yıldım.
1: Boyun geçmiyor.
0: Durma. Çalacağım şimdi.
1: Esra.
0: Aa. Ay, tutturdu Esra, Esra diye.
2: Ömerciğim.
1: Neden ağladın Esra?
2: Benim birazcık moralim bozuktu ama şimdi seni görünce çok iyi oldu.
1: Kim üzdü seni?
0: Aman. O kadar mı kötü geçti kız?
1: Anne gel Esra'ya kakao sütü yapalım da sevinsin.
0: Bak bu çok iyi fikir. Ne dersin Sırık? Yapalım mı sana kakao?
2: Olur istedim.
0: Hadi. Hadi yapalım kakao.

0: Safiye. Ha. Ne okuyorsun?
1: Anıl vermişti. Babalar ölünce mutlaka okunması gerekirmiş. Ben geç bile kaldım.
0: Çok güzeldir. Çaylarımız da oldu. Peki Safiye, sana bir soru. Hı. Çayın yanında en iyi ne gider?
1: Ay ben kurabiye getirmiştim. Tüh, arabada unuttum.

0: kadar özenmişsin.
1: Ha, yok. Yok canım, ne yaptım? İki tabure koydum, bir şey yapmadım ki. Ama çay da var içersen termosta. İçer misin?
0: Bu... o sana verdiğim değildir herhalde.
1: O.
0: Onu... sakladın mı bunca zamandır?
1: Ambalajını sevdim. Onun rengi falan.
2: Neyi özlersen bulursana getiririm demiştim.

0: Gerçekten bayağı güzelmiş.
1: Dedim ben sana.
0: Ana da muzlu süt sever. Ay niye öyle yaptı ki o çocuk ya? Yani yanlış bir şey yapmaktan mı korktu acaba? Sinirleri kaldıramadı.
2: Yok Okşancığım, bu öyle bir şey değil.
0: Çok da iyi çocuk be. Vallahi çok iyi çocuk ya.
2: Dünya hassas kalpliler için zor bir yer.
0: Doğru. Ama bak ben sana bir şey diyeyim mi? Han da geçti o yollardan, Safiye de geçti. E ne oldu sonunda? İyileştiler. Döndüler hayata. Ya ben sana demiyorum evlen de çoluk çocuğa karış diye. Ya böyle bir şey demiyorum. Ama Anıl'a sırtını dönme be. Vallahi Han'la senden başka kimsesi yok onun. Ay garibanım benim be.
1: Gariban ne demek anne?
0: Gariban demek çok iyi kalpli ama yalnız demek.
1: Esra gibi mi?
2: Ömer, ben yalnız değilim ki. Bir kere her şeyden önce sen varsın. Hadi içelim. Neriman. Neriman. Ah, ben de sizi kahvaltıya çağıracaktım. Hani ablam yok ki, aç kalmayın diye bir gelin diyecektim.
3: Niye aç kalalım abla? Ben şimdi nefis bir omlet yapıyorum peynirle. Sen de kahvaltı eder misin benimle?
4: Oo, sen omlet yapıyorsun tek başına.
3: Aa, ne var? Ben yani atomu parçalamıyorum sonuçta. Alt tarafı bir omlet. Kurşunun mamasını verir misin gelmişken? Bak burada, kabı da orada.
4: Allah Allah. Kurşunu bile mutfağa almış demek. Allah Allah. Vay be. Nereden nereye geldik ha? Yeter. Bak hemen geldi. Hemen geldi.
3: Nasıl yiyor? Abla. Bu sabah uyandığımda ilk kez ne dedim biliyor musun?
4: Ne dedin?
3: Oh be dedim. Yani hayat meğerse böyle bir şeymiş. Kendi evinde istediğin zaman istediğin odaya girebilmek. Ne bileyim, istediğin zaman banyo yapabilmek. Sonra pencereyi izin almadan açabilmek. Çamaşır suyu olmadan nefes alabilmek. Şöyle oh kokuyu içine çekebilmek. Biliyor musun? Ben artık hiç astım krizi geçirmiyorum.
4: Çok şükür.
3: Çok şükür. Ama tabii keşke babam da bugünleri görebilseydi.
4: Yani gördü ama Neriman. Evinde köpek bile besleyebildi sonunda.
3: Yani. Ama böyle bizimle hayatın keyfini daha çok sürebilseydi keşke. Ne bileyim. Mesela beni başka bir ülkeye giderken yolcu edebilseydi.
4: Keşke. Ma, neyse zaten daha okulunu bitireceksin. Çok var ona.
3: Dur. Ayağıma şey yapma kız.
0: Kim? Han mı geldi?
3: Yok Ege'dir, onu ben kahvaltıya çağırmıştım.
0: Ne? Bana bak. Sen çok oldun ha.
4: O sen vallahi coştun. Coştukça coştun. Ablamı şu kadar tanıyorsam asla izin vermez Neriman.
3: Ya sana zahmet kapıyı açarmışsın.
4: Laflara bak. Hayret bir şey ya.
3: Ya ama şimdi ben omlet yapıyorum ya, uyanmasın diye.
5: Bak daha pişmedi, pişmek üzere.
4: Ha böyle bir şey görmedim ya. Şuraya bak.
6: Merhaba Gülben abla.
4: Merhaba.
6: Şey Neriman içeride herhalde.
4: İçeride içeride. Yürek yemiş doymamış, yanına bir de omlet yapıyor.
6: Nasıl?
4: Geç içeri gir. Gir gir gir. Ay iyi ki ben buradayım. Tabii skandala imza atılmayacak yani. Hadi ablamı geçtim. Geçiyorum ablamı. Han diyorsa ne olacak? Geldi diyelim, baş başasınız evde. Ne olacak?
6: Ben de diyorum ama dinlemiyor işte. Hayır bu bir şey değil. Daha ne hayalleri var Neriman'ın bir bilsen.
4: Ne? Ne hayalleri var? Söyle, söyle. Şimdi söyle çabuk.
6: Şimdi söyle mi?
0: Neymiş?
3: Tamamdır. Çabuk. Hadi bakalım salona. Sana da servis açıyorum abla.
4: İyi aç, tabii aç. Yiyin bari yeriniz için mecburen. Versen düşürürsün, yerine bir şey olur. Aa. Mecbur yiyeceğim.
3: Düşürmez mi aslında da?
6: Ya Neriman, ya rahatsız olduysa ablan şimdi? Ben gideyim başka zaman gelirim.
3: Hayır, hiç öyle bir şey yok. Burası benim evim, sen de benim misafirimsin. Hadi, hadi bakalım itiraz yok, itiraz yok.
7: Yeter mi bu kadar?
8: Yetmez, hepsini koy. Hepsini koy sen. Koy, koy.
7: Al bakalım. Geldi mi acaba?
8: Ha. Saçını düzel.
7: Niye? Kötü mü?
8: Yok. Ama derbeder duruyor. Ya da dur, düzeltme. Düzeltme sen onu. Biraz şey, dağınık kalsın. Belki üzülür, şefkat duyar.
7: Hadi hadi.
8: Evet. Hoş geldin.
3: Hoş buldum.

0: Selam. Patates poğaça almıştım ben size. Kahvaltı yapmaya vaktiniz kalmamıştır diye.
1: Sağ ol. Sağ ol ya, ben geceden beri bir elektroşok yedim, onunla duruyorum.
0: Ciddi misin?
1: Değilim. Esra da mercimekli köfte yapardı. Ama yeşil soğanı az koyardı ama ben ona hiç kızmazdım. Çünkü önemli olan yoğurması.
0: Şunları vereyim, ben sana çok da rahatsız etmeyeyim sizi daha fazla.
2: Ver sen onu bana.
1: Sağ ol.
2: Sağ ol. Çok makbule geçti.
0: Ne demek yani, başka bir şey istiyorsanız yaparım.
2: Aslında yapabilirsin. Dışarıda biraz konuşalım mı?
0: Ben bence onu bırakma şimdi böyle.
2: 5 dakika sadece.
1: Sana bir şey soracağım. Sen hiç çok sevdiğin birini unutmak zorunda kaldın mı? Unutabildin mi peki? Aldım ben cevabımı.
0: Anılcığım, bir de şey var ama mesela onun iyi olduğunu bilecek kadar yakınında da durabilirsin. Yani ya bu da bir yol, arkadaşlık.
1: Siz Han'la arkadaş olabildiniz mi hiç?
0: Olduk tabii, değil mi? Olmadık mı?
2: Olduk. Mis gibi arkadaş olduk biz.
1: Ben de o zaman Han gibi yapayım, mis gibi arkadaş olayım. Bundan sonra geceleri arkadaşımın fotoğrafına bakıp buyurum.
2: Sen artık poğaçanı ye.
1: Yok yok.
2: Yok?
0: İyi bak kendine, görüşürüz. Olur mu? Bir de... Poz ver. Belki sonra gülersin. Vakti gelince veririm sana bu fotoğrafı.
1: Arkadaşına selam söyle.
0: Kime?
1: Arkadaşına. O da seninle gelmiyor mu?
2: Ya 5 dakika gidip geleceğim ama.
1: Yüzünü değiştirmeyecek misiniz? Sustunuz.
0: Yok, buradayız biz. Gitmiyoruz bir yere.

0: Bir çay daha.
1: Olur. Sağ ol.
2: İşte bak, Esat olsaydı mesela, yok canım sen hiç zahmet etme ben alırım derdi. Ama Esat olsaydı.
0: Ablacığım, Ege benim misafirim. Esat abi senin kocan.
2: Biliyorum onu anladım tabii ki de. Ben hani böyle iyi bir örnek oluşturması açısından söyledim.
1: Sağ ol Gülben abla, oluşturdu.
2: Hı, aferin. Bu arada seni çok tebrik ediyorum. Sınıf birincisi olmuşsun. Hayır yani hiç çalışkan da bir tipin yok senin, nasıl oldu anlamadım.
0: Ama ummadık taş baş yarar derler abla, bak atasözü bile var bunun.
2: Doğru valla.
0: Tamam, gelecek planların arasında neler var?
2: Çünkü umut vaat ediyorsun ya, belli ki planların vardır diye düşünüyorum.
1: Vallahi Gülben abla, tek isteğim önce dedeme şöyle rahat bir emeklilik hayatı yaşatmak. Adam hala çalışıyor beni okutmak için, yazık.
2: Aferin sana Kıvırcık. Hep böyle ol. Dedeni hiç bırakma, tamam mı? Yani siz böyle beraber olursanız her zorluğun üstesinden gelirsiniz.
0: Tabii ama şey değil mi? Beraber olmasalar da aşarlar her zorluğu. Çünkü zaten birbirlerini çok sevdiklerini bilirler.
2: Tövbe tövbe. Allah korusun Neriman, niye ayrılsınlar şimdi ya?
1: Ben de aynı senin gibi düşünüyorum Gülben abla ama Neriman bu konuda birazcık ısrarcı. Dedemle ayrılmamız için hiçbir sebep yok.
0: Var. Var efendim. Ufak bir sebep var. O da senin istikbalin.
2: Neymiş o? Anlat bakayım bana, ne o?
1: Neriman, sen beni bunun için mi çağırdın buraya? İkna etmek için mi?
0: Konuşalım istedim, evet. Çünkü başka türlü olmuyor. Kaçıyorsun.
1: Ya sen niye taktın ki buna bu kadar?
0: Çünkü bu senin için çok büyük bir fırsat. Düşünsene nasıl bir deneyim olacağını bir hayal et. Bambaşka bir ülkedesin, bambaşka bir kültürdesin.
1: Deneyimmiş. Ya gören de seni ailesinden ayrı takılan özgür bir ruh sanır Neriman. Daha düne kadar iki sokak öteye gidemiyordun. Şimdi gelmişsin benden, dedemden ayrı başka

0: Bir kıtada yaşamamı bekliyorsun ya.
1: Tamam Ege. Sen bildiğin gibi yap.
0: Neriman. Neriman, tamam özür dilerim. Gel konuşalım. Ama haksız mıyım Gülben abla ya? Ya sürekli bana baskı yapıyor bu konuda. Ben daha Neriman akşam dışarı yemeğe çıkaramazken o benden neler bekliyor ya?
2: Orada dur bakalım Ege. Neriman'ın yapamadıklarının hiçbiri onun suçu değil. Bak şu kız mutfağa daha yeni girebiliyor. Daha yeni girip kendine bir tane yumurta kırabiliyor. Saçını nasıl toplayacağına bile daha yeni kendisi karar verebiliyor. Sen öyle değilsin ki. Deden sana çok güveniyor. Attığın her adım da arkanda. O yüzden bir daha Neriman'a sen yapsaydın da görseydik deme. Seni bu eve davet edebilmesi bile büyük cesaret. O kızda var bu cesaret. Sende var mı?
3: Geldiğin için sağ ol. İyi oldu çünkü kendi gözlerimle gördüm. Anıl iyi değil. O yüzden öyle apar topar yanından gitmek zorunda kaldım.
1: Anladım.
3: Bu kadar mı?
1: Ne söylememi istiyorsun ha?
3: Onu bahane edip yanından gittiğimi düşünüyorsun değil mi?
1: Hayır. Sorduğum soruya cevap verme cesaretin olmadığını düşünüyorum.
3: Asıl senin cesaretin yok. Ben sana evlenme teklif ettim, cevap bile vermedin.
1: Han yapma ne olur. Bak biz birbirimizi senelerdir tanıyoruz ya, senelerdir.
3: Tamam, biraz şaşırmış olabilirim. Böyle bir haber beklemiyordum ama.
1: Ay kusura bakma Han, çok özür dileriz. Beklemediğim bir haberle seni üzdük. Ama maalesef geldi o haber. Doktor söyledi. Çocuk sahibi olma ihtimalim çok düşükmüş.
3: Ceylan şunu söyleyip durma lütfen.
1: Han ben sana her şeye rağmen benimle evlenir misin diye sordum. Sen hiçbir şey söylemedin bana. Hiçbir şey. Buna rağmen diye sordum.
3: Her yolu deneriz. Ben bu devirde imkansız diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bak Naciye. Gerekirse doktoru değiştiririz. Hem o nereden biliyormuş ki? Biz denemedik bile daha.
1: Hala soruma cevap vermiyorsun ha. Gerçeği söylesen daha az canım yanardı.
3: Ne gerçeği Ceylan?
1: Baba olmayı bu hayatta her şeyden daha çok istediğin gerçeği. Benden bile. Hakkın da var. Yapma. Hiçbir önemi yokmuş gibi davranma. Üzülme. Zaten olmamıştı parmağıma.
3: Ya sen neden her defasında bana sırtını dönüp gidiyorsun? Tamam. Benim her an kafamda net bir cevabım olmayabilir. Ne diyeceğimi net bir şekilde bilmiyor olabilirim. Kafamın içi karma karışık olabilir. Ama neden sanki sana çok kötü bir şey yapmışım gibi sürekli sırtını dönüp gidiyorsun?
1: Bazen suskunluk en ağır cevaptan bile kötü geliyor biliyor musun insanı?
3: Sen susmadın sanki.
1: Sen benimle her şey varım diyebiliyor musun?
3: Sen benimle her şey var mısın?
1: Ya sana inanamıyorum gerçekten ya.
3: Babama söz vermemiş olsan çoktan çekip gitmiştin zaten.
1: İstediğin kadar üste çıkmaya çalış. İstediğin kadar haklı olmaya uğraş. İkimiz de biliyoruz Han. Ben seni koşulsuz kabul edebildim her halinle. Ama sıra sana gelince sen yapamadın. O yüzden bütün bu çabaların, haklı olmaya uğraşmaların. Tamam Han, en haklı sen ol. En büyük haklı sen ol. Esra'nın şey dairesi kaçıncı kattaydı?
4: 4. Neden?
1: Burası mı?
4: Burası da. Neden onu anlamadım.
1: Ya gitsene sen.
4: Niye gideyim ya?
5: Esra merhaba.
6: Merhaba. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha? Bir şey olmuş. Niye nefes nefesesin? Anıl'a bir şey mi oldu an?
1: Yok, ona hiçbir şey olmadı. Bir su alabilir miyiz biz?
6: Tamam, geçin içeri.
4: Yok, sağ ol. Girmeyelim şimdi.
1: Tamam. Ya niye hala buradasın sen?
4: Ne söyleyeceğini merak ediyorum.
1: Sana ne?
4: Ne demek sana ne?
1: Nasıl?
4: Sağ ol.

0: Evet. Teşekkür ederim. Esra, kusura bakma, böyle çat kapı geldim. Şimdi söyleyeceklerimden sonra da diyebilirsin yani, bu kadın ne alaka? Öyle bir samimiyetimiz de yok.
1: Estağfurullah.
0: Ama söylemesem çok içimde kalacaktı. Ben şimdi Anıl'ın yanından geliyorum.

0: raporlarını istedi benden. Çünkü bir daha senin yüzünü göremeyeceğini düşünüyor. Ben hepsini verdim. Ama bu sende kalmalı diye düşündüm. Sizden habersiz çekmiştim. Yani sana böyle bakan biri ne kadar ürkütücü olabilir bilmiyorum. Ama onu her düşündüğünde son hali değil de bu hali gelsin aklına, olur mu? Çünkü o kendini son halinden ibaret zannediyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşürüz.
1: Ben korkmuyorum. Sadece...
2: Boş ver, üzülme. Olmayacaktı zaten. İkimiz de biliyoruz. Artık o da biliyor.

0: Esat, yavrum bak çok zorlanacaksan ben giderim Gülben'le aşıya. Hallederiz biz yani.
1: Yok anneciğim ya, aşk olsun. Ben giderim. Ben zaten kızımın yanında olmak istiyorum. Gideceğim anne.
2: Aferin sana. Aferin kızım. Oh. Tamam. Mamasını da yedi. Her şey hazır. Esat'cığım çıkalım mı artık?
1: Olur. O zaman ben gideyim arabayı buraya getireyim. Fazla yürümeyelim, tamam?
2: Hadi. Olur vallahi, çok iyi olur. Canım iyi misin sen?
1: İyiyim yani, iyiyim, yok bir şeyim ya. Tamam gidiyorum, ben çaldırınca çık, tamam mı? Görüşürüz anneciğim.
2: Tamam.
0: Görüşürüz oğlum.
2: Allah Allah. Böyle Beti benzetmiş gibiydi sanki ya.
0: Gülben, benden duymuş olma ama Esat iğneden çok korkar. Bir gün okuldan kaçmıştı sırf aşı olacağım diye.
2: Ya?
0: Ya.
2: Aa. Ay şey, hayır han bana hiç söylemedi ki bunu. Allah Allah. İğneye olmayacak.
0: Daha kötü kızı olacak.
2: Aa, yok canım artık bir şey olmaz, kaç yıl geçmiş üstünden. Hem ben kan verirken hiç korkmamıştı, çok soğukkanlıydı. Bir şey olmaz, korkma.
0: İyi peki, sen öyle diyorsan.
2: Çok komik bir şey. Tamam o zaman ben masal alayım, sen de gelirsin, çıkarız.
0: Tamam canım.
3: Ceylan bir saniye. Ceylan dur, bir saniye bekle. Sen haklıydın. Ben sana yeterince dürüst davranmadım. Aslında baba olamamaktan korkuyorum. Hatta evliliği yürütememekten. Sana hayatı zindan etmekten korkuyorum. Ve bu korkular böyle üst üste binince boğazıma bir suskunluk çöküyor. Yani senin suçun değil.
0: Madem bu kadar korkuyordun, niye evlenme teklif ettin sen?
3: Sanırım gider ayak babamın verdiği umut yüzünden.
0: Anladım. Teşekkür ederim dürüstlüğün için, sağ ol. Olmamış farz ederiz. Hani ben sana teklif ettiğimde de öyle yaptık ya, yaşanmamış gibi davrandık. Kabul edelim han. Biz evlenemiyoruz çünkü ikimiz de içten içe biliyoruz ki yürütemeyeceğiz. Arkadaş olarak devam edelim.
3: Ama senin çocuk sahibi olmak için son şans.
0: Bu da beni ilgilendiriyor. Benim meselem yani. Bakarım olmadı, bir köpek sahiplenirim.

0: mis gibi koktu. İyi ki ölmedin Naci. Yoksa ben nerede mangalda pişmiş sucuk yiyeceğim de... ayaklarımı toprağa değdireceğim de... kıyameti koparırdım vallahi.
1: İnşallah gittiğin yerde istediğin kadar sucuk yiyebiliyorsundur baba.
0: Bana bak. Buranın tapusu sende değil mi? Uyanık ol. Naci yapmaz ama o Esat anasının gözü. Evleri üstüne geçiriverir vallahi. Ama ikisi de iyi çocuklar. Hele bu. Çok sabırlı. Sen de fena değilsin Safiye. Kendine bakıyorsun artık. Neydi o eski halin? Güve gibiydin. Bak şimdi kelebeğe döndün.
1: Naci korkma. Hayaletle falan konuşmuyorum. Sanki baba varmış gibi öyle hayal kuruyordum.
2: Korkmuyorum Safiye. Ben bu sucukları zaten onun şerefine yapıyorum.

0: Biliyor musun? Baba gitmeden birkaç dakika önce bizi gelecekte nasıl gördüğünü, hayal ettiğini anlatmıştı. Ben de hem onun hem de ikimizin hayalinin peşinden koşarak buldum aslında burayı. Baksana şurada elma ağacı bile var. O topladığım elmalar onlar. Toprakla, bahçeyle uğraş. Çamurdan, tozdan, kirden korkma demişti bana. Çok güzel bir bahçe yapacağım kendime. Kendi ellerimle ekeceğim, biçeceğim her şeyi. Söz veriyorum baba, yapacağım bunu.
1: Kurabiyeleri arabada unutmuşsun. Hadi git getir kızım.
0: Ya baba ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya?
2: Ne oldu Safiye, yine kurabiye mi istedin?
0: Ay tövbe estağfurullah, nereden bildin? İnanamıyorum, bildin Naci.
2: Safiye ben de ara sıra onunla konuşuyor gibiyim. Sanki onu duyuyorum bazen.
1: Ya gene mi makarna diyor. Çayın yanında kurabiye yok mu diyor.
2: Deyin çok ne diyor biliyor musun? Sizinle gurur duyuyorum diyor. Çünkü son zamanlarda en çok bu cümleyi kuruyordu.
0: Hadi olmadı mı hala şu?
2: Bakayım.
1: Olmuştur artık.

0: çok güzel olmuş. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun Safiye. Sen de çok güzelsin.
0: Ay Naci. Yani gençken bu kadar söylemiyordum bunu. Ne oldu? Sürekli söylüyorsun.
1: Ne yapayım Safiye? Sen de gün geçtikçe daha çok güzelleşiyorsun. Ben ne yapabilirim?
0: Sen sucuk yap. Ben başka bir şey istemiyorum.
2: İstemiyor musun? Arabayı kim öğretecek peki sana?
1: Şimdi damadıma iyi bak diyor değil mi?
0: Hayır. Kızımın karnını iyice doyur diyor. Çok konuşma diyor.
1: Ben de alayım şundan.
0: Al. Senin çatalın bu.
1: Teşekkür ederim.
0: Aa. Ay ben unuttum. Masal'ın aşısı vardı bugün. Gideyim de bir arayayım.
1: Tamam tamam. Şimdi yemeğini yem. Sonra ararsın.
0: Yani en azından mesaj atayım. Merak ederim şimdi.
1: Hayır Safiye. Önce yemeğimizi yiyelim. Doktorun ne söylediğini unutma. Önce kendi ihtiyaçlarını.

0: Bu aşının bir yan etkisi falan olmaz değil mi?
1: Yok, merak etmeyin. Sadece biraz ateş olabilir. Onun dışında da bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten bir yarım saat kadar da burada beklemeniz gerekiyor.
0: Niye? Neden bir şey olmuyorsa niye tutuyorsunuz, niye bekletiyorsunuz o zaman?
1: Tedbiren, prosedür amaçlı.
2: Aman de aman, benim kızım çok mu cesurmuş, çok mu usluymuş. Şimdi biz mikropları, virüsleri kovalayacak mıymışız hemen? Kovalayacak mıymışız? Kızımıza yaklaşamayacaklar mıymış? Değil mi babası?
0: Bu aşı böyle şişlik yapıyor mu? Ya iz bırakan aşılardan mı bu?
1: Yok, siz de bir yandan bacağını açarsanız iyi olur.
0: Hay Allah. Ya çok acıyacak mı ya? Yani çok ağlar mı? Bilelim de biz de hazırlıklı olalım diye diyorum ben de yani.
2: Esat'cığım bak vallahi beni de geriyorsun. Zaten diken üstündeyim. Dayanamayacaksan çık sen canım. Hadi vallahi.
0: Hayır ya, ne demek? Olur mu öyle şey? Dayanırım. Sen merak etme.
3: Hemen geçecekmiş babacığım.
0: Hiç acıtmayacakmış hemşire ablası. Değil mi ablası?
1: Evet, biz hazırız.
0: Ya yine çok büyük değil mi ya? Bir yaşında daha ya, o küçücük.
1: Merak etmeyin, büyük değil. Korkmayın, hiç acımayacak. Esat'cığım çık hadi sen.
0: Hayır ya, iyiyim tamam, iyiyim.
2: Ama bembeyaz oldun. Bak kızımız da hissetti hem korktuğunu. Sen çık hadi. Vallahi biz hallederiz bak.
0: Hayır ya, yok bir şeyim, gayet normalim. Yani sonuçta elim titremiyor falan, gözüm seyirmiyor. Yok bir şeyim yani, normalim.
2: Eskiden öyle mi oluyordun?
1: Esat Bey, bence de siz dışarıda bekleseniz iyi olur. Böyle bayılacak gibisiniz.
2: Aşkım hadi ne olursun bak benim hatırım için. Vallahi vaktimiz kalmadı. Korkuyor çocuk. Hadi bebeğim ne olur. Biz halledeceğiz, merak etme.
0: Tamam tamam. Sen daha rahat edeceksen çıkayım o zaman.
2: Evet, benim rahatım için hadi.
0: Tamam. O zaman ben hemen kapıdayım. Korkma tamam mı? Hiç korkma.
2: Tamam korkma. Hiç korkma. Anneciğim. Bir dakika. Benim kızım çok mu cesurmuş? Annesine mi çekmiş? Ha?
1: Şimdi siz sıkıca tutun. Hiç kıpırdamaması lazım.
2: Tabii. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Akşama fincan böreği. Kızım. Fış fış.
0: Yavrum.
2: Tamam.
0: Babacığım, tamam. Geçti kızım, geçti canım benim. Geçti. Hiç acımayacak, bak hemen geçecek. Yarın olunca hatırlamayacaksın bile. Ben sana veririm, tamam kızım.
1: Tamam canım.

0: Alo, Memdu amca merhaba. Şey, bir buluşabilir miyiz? Konuşmak istediğim bir şey var da. Tamam ama Ege'nin haberi olmasın lütfen.
1: Neriman, ne oldu? Bizimki bir şey mi yaptı? Başını derde mi soktu?
0: Hayır, hayır. Ama kendi hayatıyla ilgili büyük bir hata yapmak üzere. Beni dinlemiyor. Belki sizi dinler.
1: Ne hatası kızım? Ne diyorsun sen?
0: Ege bölüm birincisi olmuştu ya. Bir yıllığına yurt dışında okuma şansı kazandı. Bir sene ama. Gidip gelecek hemen.
1: Bak sen. Bizimki okulu bile bitiremez derken neler başarmış. Aslan oğlum benim. Bana bir şey söylemedi.
0: Söylemedi. Çünkü gitmek istemiyor.
1: O ne demekmiş? Neden böyle bir şey yapsın? Kal mı çocuk? İnsan böyle bir fırsatı neden teper ki? Benim için mi?

0: Hadi al pijamalarını gidiyoruz.
1: Neden?
0: Eğer bir gece daha bu koltukta uyursan belim tutulacak çünkü.
1: Evinde uyu o zaman.
0: Olmaz, seni yalnız bırakamam.
1: Yalnız değilim ki ben. Anılarım var.
0: Anıl hadi. Birkaç saat en azından.
1: Ablan kızmaz mı?
0: Ablam evde yok. Olsa da kızmaz zaten.
1: Birkaç fotoğraf alabilir miyim?

0: Naci, Ağustos böceği gördün mü hiç?
1: Yok. Hayır, görmedim ama onlara büyük haksızlık yapıldığını biliyorum Safiye.
0: Aa, niye?
1: Şimdi masal var ya hani, karınca bütün bir yaz kışa hazırlanıyor filan. Ağustos böceği de bütün bir yaz yan gelip yatıyor diye suçlanıyor yani. Ağustos böcekleri kışı göremezmiş ki.
0: Aa, neden?
1: Toprağın üstüne çıkınca sadece 4 hafta hayatta kalabiliyorlarmış.
0: Aa, toprağın altında ne kadar yaşıyorlarmış?
1: 17 yıl.
0: Ne?
1: Çok ciddiyim Safi.
0: 17 yıl? Nasıl yani? Toprağın altında 17 yıl yaşıyorlar, sonra çıkıp sadece 4 hafta mı yaşıyorlar?
1: Evet. Eşleriyle kısa ve mutlu bir süre geçiriyorlar. Sonra maalesef...
0: Ay Naci, tamam sus ne olursun. Vallahi çok üzüldüm. Vallahi kahroldum. Tevekkeli ondan hep böyle içli içli bağırıyorlar demek ki. Ah canım benim. 17 yıl. Toprağın altında. Böylece yazı bekliyor sevdiğine kavuşmak için. Yine benimki iyi vallahi 22 yıl. Aa, neyse. Aman sonumuz benzemesin, tövbe estağfurullah. O masalı da doğru düzgün anlatsınlar ya. Ayıptır, günahtır yani.
1: Tamam işte Safiye, sen düzgün anlatırsın masalı.
0: Aa, bak ben masalı aramadım, nasılsın diye sormadım hiç Gülben'e.
1: Tamam sakin ol Safiye, ben aradım, konuştum Esat'la. Her şey yolunda. Gülben biraz korkmuş ama Esat onu sakinleştirmiş. Tamam yani.
0: Nasıl sen? Esat'ı arayıp nasıl olduklarını mı sordun?
1: Evet, ne var bunda?
0: Merak mı ettin yani?
1: Niye buna bu kadar şaşırıyorsun ki Safiye?
0: Ay yok, senin için 17 yıl da beklenir, 22 yıl da beklenir yemin ediyorum. Toprak altında da toprak üstünde de senin için beklenir vallahi Naci.
1: Safiye, bu son geçirdiğimiz doğum günü var ya, benim hayatımın en güzel doğum günüydü. Ama şimdi benim sana bir sürprizim var.
0: Ne sürprizi?
1: İşte bu.
0: Ne bu?
1: Eğer istemem dersen yırtar atarız. Ama eğer içimde kaldı, ben bunu yapmak istiyorum dersen işte burada.
0: Naci, sen benden utanıyor musun? Lise mezunu bile değilim diye.
1: Olur mu öyle şey Safiye? Hayır. Sadece önünde bir sürü seçenek olduğunu göstermek istiyorum sana. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç değildir. Bak biz bunu 22 yıl sonra bile söyleyebiliyoruz.

0: Çok gençsin burada. Niye göstermedin ki daha önce?
1: Bilmem. O günleri özlerim diye korktuğumdan herhalde.
0: Yapma ya. Ne vardı ki o zamanlar? Yoksa yakıyor muydun ortalığı? Ha dedem.
1: Bırak zevzekliği bak. Gel sana bunları göstereyim.
0: Ne bunlar?
1: Bak. Bu Almanya'dayken.
0: Aa, sen ne ara gittin ki oraya?
1: Bak. Bu da İtalya'da. O yaz gezmediğimiz yer kalmamıştı. Kışın biriktirdiklerimizle tabii. 6 ay orada garsonluk yaptım ben. Bak buradaki dönerciyi görüyor musun?
0: Hakikaten çok gençsin ya. Sen misin ya? İnanmıyorum.
1: Bu da Roma. Orayı görmeni çok isterim. Birkaç arkadaş Almanya'dan trene atlayıp gitmiştik.
0: Vay be. Havalıydın demek öğretmen olmadan önce ha? Zaten şurada birebir bana benziyorsun. Bak farkında mısın? Aynıyız orada.
1: Çok isterdim. Keşke benzeseymişiz ama pek öyle değil galiba.
0: Anlamadım. Niyeymiş o?
1: Çünkü sen benim gençliğime benzemek yerine yaşlılığıma benzemeyi tercih ediyorsun oğlum. Ben ağır sorumluluklar üstlenmeden önce gençliğimin hakkını vermeyi bildim Ege. Gezdim, gördüm, yepyeni şeyler öğrendim. Özgürlüğün ne demek olduğunu. Hiç bilmediğim bir sokakta kaybolduğunda korkmak yerine durup o sokaktaki sokak çalgıcılarını dinlemenin keyfini o zaman öğrendim.
0: Neriman söyledi sana değil mi?
1: Senden duymayı tercih ederdim.
0: Dede lütfen bu konuyu konuşmayalım. Lütfen beni de ikna etmeye çalışma tamam mı?
1: Neden?
0: Kararım kesin çünkü.
1: Ege, ben kendine bakamayacak kadar yaşlı mıyım sence?
0: Değilsin.
1: O zaman neden korkuyorsun oğlum? Neden beni bırakıp gidemiyorsun? Alt tarafı 1 yıl.
0: Çünkü istemiyorum dede ya. Zorla mı? Ben seninle kalmak istiyorum. Demek ki ben senin kadar böyle deli dolu çılgın bir genç değilmişim yani. Olamaz mı?
1: Anladım. Sen benden uzak olmaktan değil, yalnız kalmaktan korkuyorsun. Ama korkunun ecele faydası yok. Gideceksin. Ve yapabildiğini gördükçe kendine olan güvenin, saygın artacak. Yepyeni şeyler öğreneceksin. Hem de öyle kitaplardan, internetten öğrenemeyeceğin şeyler. Ve benim yaşıma geldiğinde bütün bunlardan pişman olmadığını göreceksin. İyi ki o zaman dedem beni ikna etmiş. İyi ki Neriman beni benden fazla düşünmüş diyeceksin.
2: Abi ben buna tereyağı da süreyim. Çok kuru olur yoksa.
3: Tamam.
2: Anıl abi sen tostun yanına bir şey içer misin?
3: Kızılcık şerbeti.
2: Şey ondan yok. Ama istersen gazoz var.
3: Gazozun bence çok anısı var.
2: Yani ister misin, istemez misin?
3: İsterseniz isterim.
4: Ver Neriman, ver sen gazozu.
2: Tamam. Ama sen de yerde oturmasan keşke. Karnın ağrıyacak yoksa.
3: Yok ya, dibe çöktüm ben. Burası iyi.
2: Ben bakayım.
4: İnmiş Neriman.
2: Ege.
4: Selam söyle. Çok iyi baksın kendine.
0: Biraz konuşabilir miyiz? Oraya tek bir şartla giderim. Sen de benimle gelirsen. Ki gelirim demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Zaten ortalamaların da yüksek. Olmasa da zaten abin her türlü yollayabilir seni.
2: Olmaz. Üzgünüm ben gelemem.
0: Neden?
2: Babamı daha yeni kaybettik. Burada bana ihtiyaçları var. Çok yanlış bir zaman benim için.
0: Benim sana onlardan daha çok ihtiyacım var ama. Hem onlar yalnız değil ki.

0: Ablamın ne kadar evhamlı olduğunu biliyorsun. Hem daha bugün sen kendi yüzüme vurdun. Şuradan şuraya gidemiyorsun dedim. Yani asla göndermez beni. Mezun olunca tamam ama şimdi göndermez.
1: Benim geleceğime verdiğin önemi sen kendine neden veremiyorsun Neriman? Ya her şeyi geçtim. Bir sene boyunca benden ayrı kalmaktan da mı korkmuyorsun? Benim ödüm kopuyor şahsen.
0: Yani oraya gidince senin gözün beni görür mü zannediyorsun? Oh be diyeceksin, dünya varmış.
1: Ve bunda senin için hiçbir sakınca yok, öyle mi?
0: Ya

yüzmek istiyor. Sen karada kalmak istiyorsun, değil mi? Bence siz ikiniz de balıksınız. Dostum.

0: Neriman! Han biz geldik.
1: Hoş geldiniz.
0: Aa! Senin ne işin var burada?
1: Han beni gözünün önünde istiyormuş, boğulmayayım diye.
0: Kendisi nerede?
1: Yukarıda odasında Ceylan'a yüzük almış ama yanlış almış, sonra da düzeltmemiş.
0: Ne? Han Ceylan'a yüzük mü almış?
1: Evet ama evlenmeyeceklermiş.
0: Niye, Ceylan hayır mı dedi yoksa?
1: Hayır yok, Han evlenmekten korkuyormuş. Tost yapacağım ben, ister
0: hayır,
1: misin?
0: Hayır sakın. Giremezsin sen benim mutfağıma. Naci sen ilgilen de sen yapıver. Sakın gireyim deme ha. Benim bir işim var.
2: Nereye Safiye?
0: Han Efendi'nin yanına. Mutluluk alerjisi var bunun. Duruma el koyayım.
1: Hocam, çift kaşarlı seviyorum ben. Tost.

0: Han, niye bir ileri iki geri gidip duruyorsun hala? Ne istediğin belli. Korkmasana ya artık. Gidip alsana onu.
1: Abla, o bir an evvel çocuk sahibi olmak için benimle evlenmek istiyor. Vakti kalmadığı için yani.
0: Ceylan vakti varken de seninle evlenmek istiyordu Han. Kabul etmeyen sendin, hatırlasana.
1: Evet, bendim. Çünkü babamın yanıldığı bir şey var. O annemle mutlu olmasa da bir zamanlar Perihan'la mutlu olmayı becermiş. Ben beceremiyorum, kimseye güvenemiyorum abla. Madem vakti kalmamış, o zaman bu kadar korkak biriyle vakit kaybetmesin. Gitsin başka birini bulsun.
0: Yani sen baba olma hayalinden vazgeçtin. Öyle mi?
1: Bir kadın değil belki ama eğer baba olursam, yani bir çocuğum olursa belki beni hep sever diye düşünmüştüm. Ama olmaz mı? Bencillik.
0: O seni sevecek, sen de onu seveceksin. Bunun nesi bencillik Han?
1: Abla sen neden yapmıyorsun o zaman? Neden anne olmuyorsun?
0: Korktuğumdan değil, istemediğimden. Çünkü ben onu yaşadım, doydum. İstemiyorum ama sen baba olma hayali kuruyorsun. Tamam mı? O yüzden korkma kardeşim. Bahanelere sığınma.
1: Abla ben daha bir köpeğe bakamıyorum. Haftalardır siz veriyorsunuz mamasını, siz gezdiriyorsunuz onu.
0: Biz olmasak ne yapacaktın? Sen bakacaktın.
1: Emin değilim. Neyse. Ben bir Anıl'a bakayım. Acıkmıştır.
0: Gel benimle.
1: Ne yapıyorsun?
0: Gel abla? Benimle.
1: Abla.
0: Geç şuraya.
1: Lan ne yapıyorsun? Çekiştirme beni ya.
0: Geç şuraya. Ne görüyorsun?
1: Benim hiçbir şey göresim yok abla. Uğraşma benimle.
0: İyice bak. Ne görüyorsun?
1: Zavallının tekin işte.
0: Başka?
1: Bencil. Korkak.

0: Mızmız. Aciz birine. Başka da hiçbir şey değil.
1: Ben ne görüyorum söyleyeyim mi sana? Sevdiğimi kantarın topuzunu kaçıran ama yine de daima sevdiklerinin yanında olan, onları koruyan, başlarına bir şey gelecek diye ödü kopan, onlara bir şey olmasın diye canını gözünü kırpmadan verecek bir adam görüyorum. Ya söylesene bana, bu adamdan daha iyi bir baba olabilir mi şu hayatta ha? Ha? Daha iyisi nasıl olur? Ceylan bile bunu gördü, anladı. Onu o kadar terk ettiğin, kalbini kırdığın, küstürdüğün halde ya. O bile anladı bunu. Han, sen çok iyi bir baba olacaksın. Ailene çok iyi bakacaksın. Yani etrafındaki herkes bunu görürken sen nasıl göremezsin ya?
0: Siz görmek istediklerinizi görüyorsunuz abla. Ben o saydıklarının hiçbiri değilim. Ben ne sevmeyi ne de sevilmeyi hak ediyorum. Sırf benden uzaklaşamasın, gidemesin diye ona evlenme teklifi ettim. Sence bu sevgi mi? Yoksa bencillik mi?
1: Sen aynaya bakınca bencil, berbat, sevme özürlü bir adam mı görüyorsun yani?
0: Aynen öyle.
1: İyi tamam peki. O zaman biraz daha yakından bakman lazım senin.
0: Ne yapıyorsun? Abla saçmalama, aç şunu, ne yapıyorsun?
1: Açmayacağım. Anlayana kadar kilitli kalacaksın orada. Zaten yabancısı olduğum bir yöntem de değil.
0: Ya sen beni böyle ikna edebileceğini mi düşünüyorsun? Aç şunu.
2: Safiye ne oluyor? Sesinizde ne dinliyor?
0: Heh Naci. Söyle aklı başına gelsin. Açsın şu kapıyı söyle.
1: Naci bana bak, sakın bana bilge bilge konuşmaya kalkma. Bir süre içeride kilitli kalacak, öyle olması gerekiyor.
2: Ha cezalı mı?
1: Evet.
2: İyi tamam.
0: Ya ne demek tamam?
2: Madem başka çare bırakmadı sana. Suyu var değil mi?
0: Anıl sen yapma bari.
1: Hadi yürüyün tostumuzu yiyelim, kahvaltımızı yapalım hadi.
2: Geç
3: ya. Annem beni kazan dairesine kilitlediğinde ikna olmadım ben. Söyle ne olacak?

0: Ne kadar kalacak orada?
1: Aklı başına gelene kadar.
0: Ne yaptı peki? Sana karşı mı geldi?
2: Genzine mutluluk kaçmış, öksürüp duruyor. Ama ablan tedavi edecek onu.
1: Aynen öyle oldu, doğru söylüyor.
0: Biliyor musunuz, Ege seneye burada yok. Yani okumaya gidecek bir seneliğine yurt dışına.
1: Aa, aferin be, kıvırcığa bak sen. Kedi olalı bir fare tutmuş.
3: Neriman sayesinde, o ikna etti.
1: Sana da aferin Neriman. İnşallah yukarıdaki de korkaklığını yener bir an önce.
0: Benim de onunla gitmemi istiyor.
1: Lafımı geri aldım. Korkak değil, fazla cesurmuş o. Hiçbir yere gidemezsin Neriman. Unut onun söylediğini sen.
4: Neden Safiye? Ege gidebildiğine göre Neriman niye gidemiyormuş?
1: Çünkü ben kardeşimi tanıyorum Naci. O öyle bir şey yapamaz. Evinden bir gece bile ayrı kalmadı o. Gidemez yani, hiç karışmasan boşu boşuna bir şey söyleme bence.
3: Ya istiyorsa abla?
1: İstemiyordur Gülben.
2: Peki istiyorsa peki?
1: Allah Allah. Neriman, soralım kendisine. Sen ailenden uzakta bambaşka bir ülkede yaşamak ister misin?
0: İstemiyorum. Ege'ye de zaten söyledim istemediğimi.
1: Buyurun, istemiyor işte. Konu kapandı.
2: Açılmış mıydı ki konu? Ben anlamadım onu.
1: Sen muz ye biraz, vitamin al. Anlarsın.

0: Neriman. Bir saniye. Aslında gitmek istiyorsun değil mi?
1: Ablamı üzmek istemiyorum. Okulu bitince giderim yani.
0: Ablandan hiçbir şey öğrenmedin mi Neriman? Hayallerini ertelemenin neye mal olduğunu görmedin mi? Öğrenmedin mi? Zaman çok kıymetli. Eğer seni gerçekten mutlu edecek şeyi bulduysan onun peşinden gitmelisin. Sonra pişman olursun.
1: Ablamı üzersem de pişman olurum.
0: Ablana çok benziyorsun biliyor musun? O da başkaları için kendi hayatını feda etti. Ama ikinizin de yanlış anladığı bir şey var. Yaşamak fedakarlıktan bile zordur. Çok büyük cesaret ister. Sen yaşamaktan korkma olur mu?

0: Abla.
1: Hı.
0: Kızmazsan sana bir şey diyeceğim.
1: Söyle neymiş?
0: Gel bir otur şurada.
1: Allah Allah.
0: Abla. Bence Neriman gitmek istiyor. Ama senden çekindiği için söyleyemedi.
1: Yok bence sen yanlış anlamışsın Gülben. Ayrıca o daha okuluna devam ediyor. Ben onu o kadar uzağa da yollamam. Allah Allah, küçücük çocuk daha o.
0: İyi de yalnız olmayacak ki. Ege var yanında.
1: Gülben senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Neriman daha yumurta kırmayı bilmiyor.
0: Biliyor işte. Öğrenmiş. Geri kalanı da öğrenir abla. Hem ben de evlendiğimde tek başıma bir evi çekip çevirmeyi bilmiyordum ki. Şimdi tek başıma kendi bebeğime bile bakabiliyorum.
1: Sen de evinden uzakta yaşamayı denedin. Becerebildin mi? Hayır. Bak ben de orman evine bile gidemiyorum daha. Demek ki neymiş? Biz ancak böyle bir arada birlikte olduğumuzda kendimizi güvende hissedebiliyoruz değil mi Gülben? Han'ı hatırla. O gittiğinde nasıl özlemiştik, nasıl kahrolmuştuk hatırla.
0: Biz artık o zamanki insanlar değiliz abla. Özlersek de bağrımıza taş basarız. Hem babamın hayali ne olacak? Neriman için tam da bunu istemişti.
1: Okulu bitirdikten sonra demişti o. Ayrıca tamam yeter. Uzatma işte, olmayacak öyle bir şey. Hepiniz çocuksunuz be daha. Kazık kadar adamı ben kalkmışım banyoya kilitlemişim.
0: Zamanında annemin sana yaptığı gibi. Han'a da Neriman'a da aynı şeyi yapıyorsun. Han'ı odaya, Neriman'ı da bu eve kilitliyorsun abla. Hayallerine engel oluyorsun. Sen annemle savaşamamıştın. Ama umarım Neriman sana itiraz edecek gücü bulur. Benim gibi dizini

0: Safiye. Niye uyuyamıyorsun biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum Naci. Yaptığın patates kızartması çok yağlıydı. Dokundu mideme.
0: Hayır. Ha yemek yemedi o yüzden uyuyamıyorsun.
1: Ben gittim verdim yemek yani. Yemedi ne yapayım?
0: İstediğin kadar hapset Safiye. Hiç kimseye zorla istemediği bir şey yaptıramazsın. Hatırla. Geçen sene beni kazan dairesine kapattığında an ben ikna olmuş muydum? Hayır. Çünkü inanmıyordum. Umudumu kaybetmiştim.
1: Sen ister inan ister inanma. Şu anda hayattaysan o kazan dairesi sayesinde.
0: Hayır canımın için. Sana olan inancım sayesinde hayattayım.
1: İyi. Umarım o da inanacak. Birini bulabilir gerçekten aynaya bakabilirse eğer. Uyuyacağım ben müsaade edersen. İyi geceler.
0: İyi geceler.
1: Nereye?
2: Su alacağım.

0: Ya hadi peynir ekmek ye bari hadi.
1: Canım istemiyor.
2: Kapı aç gidebilirsin.
1: Onu da canım istemiyor.
2: Buraya tekrar döndüğümde benden hiç hoşlanmamıştın, hatırlıyor musun? Hatta yakama yapışıp ailemin etrafında dolanma demiştin.
1: Kim olduğunu hatırlamıyordum o zaman. Ama sen bizle ilgili her şeyi biliyordun.
2: Evet. İlk terk edilişini biliyorum.
3: Derdin ne bizimle? Ne istiyorsun?
4: Hala anlamadın değil mi?
3: Neyi?
4: Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın.
1: Ablam mı söyledi? Sen nereden biliyordun benim öğretmenimi?
2: Yok, kendisi anlattı. Melek.
1: Ne? Sen tanıyor muydun onu?
2: Ankara'da aynı okulda çalıştık. 2 yıl. Rehberlik öğretmeniydi. Malum. Bir seferinde dayanamayıp içimi döktüm ona. Hayattaki en büyük pişmanlığımı anlattım.
4: Ablanı kaybedişimi.
2: Sonra bir günde o bana içini döktü. Bu hayatta kendini hiçbir zaman affedemediği şeyi anlattı.
1: Neymiş?
2: Küçücük, yalnız bir çocuğa sırtını dönüp gitmek. Çocuk o kadar yalnız, o kadar kimsesizmiş ki. Canıraş ona sığınmış. Ama o çocuğun sevgisinin büyüklüğünden korkmuş. Anlayamamış onu. Kaçıp gitmiş. Bu hayatta kendini hiçbir zaman affedemediği şey de buymuş. Bana dedi ki sen sakın korkma. Eğer korkarsan ne iyi bir öğretmen olabilirsin dedi, ne de iyi bir baba.
1: Benden bahsettiğine emin misin?
2: Biz yıllarca sizden çok konuştuk. Safiye'den, senden, hatta annenden bile. Bakın. Mutsuz bir ailede büyüyen bir çocuğun hayattaki ikinci şansı nedir biliyor musun? Öğretmeni. Melek senin ilk aşkın değildi. Bu hayattaki ikinci şansındı. Ama o zamanlar o daha toydu. Hata yaptı. Sevilmeye ya da onun ilgisine layık olmadığın için değil. O bunun altından kalkamadığı için.
1: Neden anlatıyorsun bunları bana?
2: Sen altından kalkabil diye. Sen seni terk edenlerden ibaret değilsin o. Anılarından da ibaret değilsin. Seni onların inşa etmesine izin verme. O küçük çocuğa onların davrandığı gibi davranma. Kendine sırtını dönme. Gözün korksa da sevmeye çalış. Babanın sözünü dinle.

0: Çöplerden kurtulduk sanıyordum.
1: Öyle aynalarla konuşarak olmayacak bu iş abla.
0: Nasıl olacak peki han? Ha? Sevdiğin kadın yerine çöplere mi gidip sığınacaksın? Hayır, madem aynalara söyleyecek bir şeyin yok, o zaman derdin kiminle ise onunla konuş. Onunla yüzleş.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.

0: Değerli izleyenler, bugün Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı Kastamonu'dayız. Efendim, Kastamonu'yu sizler için hızlı bir şekilde gezmeye hemen başladık. Kastamonu'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Gastronomi anlamında zengin bir şehir, tadılacak çok fazla lezzet var. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, Kastamonu'da ilk durağımız Cumhuriyet Meydanı. Kastamonu'da iki önemli meydan bulunuyor. Efendim, birisi şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı, diğeri de Nasrullah Meydanı. Değerli izleyenler, Kastamonu'ya çok sayıda turist kafilesi geliyor ve efendim Kastamonu'yu gezmek isteyen turistlerin başlangıç noktası işte şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı. Özel bir meydan, Nasrullah Meydanı ile birlikte sembolleşmiş durumda. Efendim, askeri törenler, resmi törenler ve bir takım etkinlikler burada yapılıyor. Ve arkamızda da tarihi valilik binası var. Aslında bulunduğumuz meydan buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Cumhuriyet Meydanı birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Evet, Kastamonu'yu gezmeye Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayın diyoruz. Ve efendim Kastamonu'yu gezmeye devam ediyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Kastamonu'da efendim güzel ilimiz Kastamonu'yu elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Ve değerli izleyenler, Kastamonu'nun geleneksel taş baskı sanatı var. Taş baskı sanatıyla yapılan örtüler.
1: Geçmişi geleceği taşıyoruz, evet. Böylece.
0: Kaç yıllık bir sanat?
1: Bu çok 17. yüzyıl ve öncesine
0: Osmanlı
1: dayanıyor.
0: Osmanlı dönemine dayanıyor.
1: O zamanlar insanlar çok konuşmaz ama ifadelerinde mutlaka geleneksel işte figürler kullanıp kendilerini bunlarla ifade ederlermiş.
0: Şimdi burada kalıplarımız var. Ne ağacından yapıyorsunuz
1: bu
0: kalıpları?
1: Bu ıhlamur ağacından yapılıyor. Gelinim ve oğlum da bunun oyma işlemini yapıyor.
0: Ailece yapıyorsunuz. Evet, İşin mutfağından bu sanatı
1: evet,
0: icra
1: yani
0: ediyorsunuz.
1: Hep beraber. Şimdi bir anneyi görenler tabii merak sarıyor bu işlere. Bu Hitit güneşimiz.
0: Evet.
1: Hititlerden kalma.
0: Tamam.
1: Burada boyamız ve teknemiz var.
0: Şimdi burada değişik ıhlamur evet. ağacından yapılan kalıplar var ve hepsinin üzerinde motifler var. Şimdi hepsinde bu, verdiği bir mesaj
1: aynen.
0: var.
1: Evet. Bu sıralı geyik dediğimiz Kastamonu yöresine ait.
0: Gözümüz alışkın.
1: Bu Zümrüt Anka masal kuşudur. Geyiğimiz kutsiyeti olan bir hayvandır. Davut yıldızı var. Burada da nazar değmesin diye eskilerde çok kullanılmış figürler var. Bunlar da cennetin 9 katmanını ifade ediyor. Yani
0: süper.
1: İnsanlar
0: hadi basalım.
1: Bunu yapmışlar.
0: Efendim, bunu izleme kısmı son derece keyifli. Evet. Bakın, gözünüz alışkın Hitit motifine.
1: Evet.
0: Masa örtülerinden. İşte o keyifle kullandığınız, hepinizin evinde bulunan masa örtüleri taş baskı sanatıyla, taş baskı yöntemiyle yapılan masa örtüleri işte bu şekilde yapılıyor.
1: Birine kızdıysanız, sinirlendiyseniz böyle koyup bir vallahi güzel dövüyorsunuz.
0: Terapi yöntemi tamamen stresinizi falan alıyor.
1: Atıyor, evet.
0: Ay ben de yapayım.
1: Yapın.
0: Ver. Ben şimdi bir kere de ben yapayım, ver.
1: Hemen batırayım.
0: Seviyorum ben bunu yapmayı. Daha önce denedim.
1: Şu araya girelim mesela.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Yani dikkatli olmamız lazım efendim bunu
1: tabii
0: yaparken.
1: Tabii geri dönüşü yok. Silgisi yok bunun.
0: Evet.
1: Bastıma gidecek.
0: Basıyorum şöyle, evet. Ucu ucuna denk getirmeye
1: denk
0: çalışıyorum.
1: Vuruyoruz.
0: Vallahi sinirli değilim şu anda ama elin ağrımıyor mu?
1: Yok.
0: Ay benim elim ağrıdı, şurada 4-5 defa vurdum. Yetti mi? Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi alıyorum.
1: Alın. Buna yeni alışanların eli çok ağrıyor.
0: Benim ama çok ağrıdı. Şahsen çok ağrıdı. Evet. Şurası boş kalmış.
1: Olsun. Yo. Şimdi şöyle
0: böyle.
1: Bakın.
0: Bu, aa, burası böyle kalıptan.
1: Bu kusursuz olmaz. Bak, kul kusursuz olmaz.
0: Olmaz. İlla kayar motifler.
1: Yani kul kusurlu olur. Kusursuzluk Allah'a mahsus diyoruz.
0: Ne boyası bu?

0: Organik'te var. İçinde bazı maddeleri var. Tamam. Kendi yaptığımız bir boya.
1: Ha, kendiniz yapıyorsunuz.
0: Evet. Bunun altında su dolu, üstünde boya bölümü.
1: Motifimizi bastık kalıbımızla. Evet. Ondan sonra kuruması lazım.
0: Bu evet bittikten sonra kuruyor? Bu bir gün bekliyor. Tamam. Yarın yıkama işlemi var.
1: Tamam. Ha, yıkanıyor kullanılmadan önce. Evet, ondan sonra asla çıkmıyor mu?
0: Çıkmaz. Çamaşır suyu da dökseniz çıkmaz.
1: Turistlerin en çok aldığı ürün nedir?
0: En çok beğendikleri bu sıralı geyik ve bu şey
1: masa örtüsü.
0: Kıyafet de alıyorlar, çanta.
1: Artık önlük. Kıyafetler yapılıyor, kıyafet. Çantalar yapılıyor. Çantalar plaj, da çok güzel.
0: Çantası ve plajda güzel, evet. Kullanmak üzere takım şapkasına kadar üretimini yaptık. Bunu da ilk önce ben başlattım.
1: Bravo, bravo. Kastamonu'da aslında bu sanatı en eski icra eden isimlerden evet. birisin. Evet, evet. Hilal gel, efendim aileden sanatçı, ailece bu sanatı icra ediyorlar. Şöyle Hilal'i de alalım, bir el sallayalım ve Kastamonu'yu gezmeye devam edelim. Evet. Ellerine emeğine sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Her şey
0: sağ
1: çok ol. Güzel.
0: Çok sağ ol.
1: Kastamonu'nun taş baskı sanatının nasıl icra ettiğini, nasıl sevgini kattığını tüm evet. izleyenler gördü. Efendim işte severek kullandığınız ürünler, taş baskı yöntemiyle yapılan ürünler bu şekilde yapılıyor. Elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Hilal'cim teşekkürler.
2: Ayağınıza sağlık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Kastamonu'dan sevgiler, selamlar. Hadi şöyle bir el evet. sallayalım.
0: Herkesi bekliyoruz.
3: Değerli izleyenler, Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı, güzel mi güzel ilimiz Kastamonu. Doğal güzellikler anlamında, tarihsel anlamda, gastronomi anlamında, merkeziyle, ilçeleriyle müthiş bir zenginliğe sahip ve tarihsel anlamda Kastamonu son derece zengin bir rota çiziyor. Efendim şu anda Kastamonu merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyoruz. Kasabaköy'deyiz ve tarihi Mahmut Bey Camii'nin önündeyiz. Efendim mükemmel bir eser. Candaroğulları Beyliği döneminden kalan eşsiz bir yapı ve ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim gezi rotanıza Mahmut Bey Camii mutlaka olmalı. 2014 yılında UNESCO geçici dünya mirası listesine girdi Mahmut Bey Camii ve değerli izleyenler geçtiğimiz Eylül ayında yani 2023 yılında Mahmut Bey Camii UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazandı. Efendim caminin yapımında kesinlikle çivi kullanılmamış. Tamamen bindirme tekniğiyle inşa edilmiş. İçerisinde ahşap direkler var, süslemeler var. Kalem işçiliğinin en güzel örneklerini görebilirsiniz. Zaman içerisinde cami tabii ki restore edilmiş ancak caminin içi kesinlikle ellenmemiş. Yani orijinal yapısı bozulmamış. Caminin dışı ve minare kısmı restore edilmiş. Efendim dışarıdan bakıldığında Mahmut Bey Camii sade bir görüntü veriyor ama içine girdiğinizde gerçekten bambaşka bir ambiyans sizi bekliyor. Evet, özellikle ahşap direkleri, kalem işi süslemeleri ziyaretçiler tarafından müthiş ilgi görüyor. Değerli izleyenler, Mahmut Bey Camii eşi benzeri olmayan mükemmel bir eser. Zaten bu yüzden de 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazanmış. Efendim caminin her tarafında ayrı bir detay, ayrı bir zenginlik, ayrı bir güzellik var. Ve Mahmut Bey Camii'nin özel kapısını, özel mimarisini sizlere göstermek istiyorum. Efendim bu kapı Mahmut Bey Camii'nin orijinal kapısı değil. Orijinal kapısı Ankaralı bir nakkaş tarafından yaptırılmış ve şu anda Kastamonu'da Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi'nde bulunuyor. Bu kapı replika, yani orijinali değil ama bu da orijinal kapının birebir aynısı. Kastamonlu bir ustamız tarafından yaptırılmış ve camiye ilave edilmiş. Efendim güvenlik amacıyla orijinal kapı tabii çok değerli olduğu için Etnografya Müzesi'ne götürülmüş ve orada sergileniyor. Ancak efendim replikası bile bu kadar güzelse orijinal kapının nasıl olduğunu düşünemiyorum. Evet, gerçekten mükemmel bir mimari, mükemmel bir eser. Zaten bu yüzden de benzerlerinden ayrılıyor ve camide çivi kullanılmaması en önemli detay.

0: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Yine gastronomi diyoruz, yine yöresel yemek diyoruz. Evet efendim, zengin bir mutfak, zengin Türk mutfağından Kastamonu'nun nasibini bol bol almış. Sema ablacığım, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Önce Kastamonu'muza, sonra konağımıza şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz.
0: O şeref bize ait. Burası çok güzel, burada olmak, sizlerle birlikte olmak çok güzel. İyi misin Cemal?
1: Çok iyiyim. Ben televizyonda hep izliyordum da sizi, bu kadar güzel olduğunuzu bilmiyordum.
0: Ay canım benim, çok teşekkür ediyorum. Sen de çok tatlısın.
1: Evet, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi ekşili pilav yapacağız.
1: Yapalım.
0: Ekşili pilav mı?
1: Ekşili pilav. Ekşili pilav diye geçer. Şivesiyle. Ekşili pilav mı der? Şimdi kibarlaşıp ekşiye döndü de biz Kastamonu ekşili deriz.
0: Tabii,
1: ya.
0: Yöresel şivede neyse.
1: Ekşili pilav yapacağız.
0: Ekşili pilav yapıyoruz. Evet. Nasıl yapıyoruz?
1: Ekşili pilavımızı nasıl yapıyoruz? Ekşili pilavımızın özelliği bol ottan olması. Şu anda biz buraya maydanoz, dereotu, nane, soğan bulabildik. Bunun içine ısırgan otu, ebe gümeci, yöremizin otlarına göre, mevsimine göre ot koyarız. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işimiz güle güle olsun.
0: Her işimiz güle güle olsun Kastamonu'da. Evet, zaten öyle oldu.
1: Kastamonu dedükleri, etli ekmek yedükleri, bekoşuma gidiye gelemeyen, gidemeyen dedükleri diyerek ben de soğanlarımı elime alıp doğramaya başlayayım.
0: Hadi bakalım.
1: Hemen bakalım.
0: Kolay gelsin inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: İzleyenler de ekranları başında Kastamonu bölümünü keyifle güle güle izliyorlardır.
1: Bir gün Allah'ım bir telefonum çalıyor, bir telefon evde duruyordum. Telefonum çalıyken bir baktım Ankara'dan misafir geliyormuş. Sema Hanım, Ilgaz'a geldik, evde misin diye yala. Aynam, eteklerim çalpara çaldı. Bir koşuştum.
0: Yapmasındır sana bir şeyler.
1: Yaparın ama telaşelendim. Sonra? Ne diyeyim? Sonra arabama bindim. Doğru Ilgaz'ın yeşilliklerine doğru gittim. Misafirlerimi aldım. Şu meydana götürdüm. Meydanı çekmişsinizdi, Cumhuriyet Meydanı.
0: Çektik.
1: Şöyle durdum o şeylerine. Sağımızda kulemiz, solumuzda kalemiz, ortadan da akıya Karaçamak deremiz diye başladım Kastamonu'yu anlatmaya. Misafirle baktılar, sonra Nasrullah'a el attım. Dedim ki buradan su içen 7 yıl içinde ya geri gelirmiş ya burada kalırmış dedim. Öyle anlattım. Aman hapa sapaz bir su içtiler. Baktım renkleri.
0: Nasıl içtiler suyu?
1: Hapa sapaz.
0: Ne demek hapa sapaz?
1: İki avuçlarına koyup içtiler
0: kana
1: şöyle.
0: Kana.
1: Evet. Hapa sapaz içtiler. Suratlarına
0: nasıl
1: baktım.
0: Nasıl suyundan içtiler?
1: Suyundan içtiler.
0: Hapa sapaz.
1: Tamam.
0: 7 değil siz 17-27 kez falan gelirsiniz Kastamonu'ya.
1: Evet. Şöyle baktım renkleri sapsarı olmuş. Acıktıklarını anladım. Eve el attım. Hamuru yoğurdum. Sacı kapadım. Eti çırptım. Cozur bir etli ekmek ediverdim ama bu yetmez dediler. Üstüne bir de helve kırıverdim. Kastamonu bu da şeyle mi duracağızla? Aman dedim cıkkıda simitli tiri ediveyin. Cıkkıda banduma ediveyin. Her şeyden cıkkıda ediverdim. Şöyle misafirlerim çok memnun kaldılar. İnşallah sizleri de memnun edebilmişiz.
0: Ay valla benim, ben şu an çok memnunum ama ağzım açık kaldı. Yöresel şiveyle Kastamonu'yu nasıl özetledi? Yani hikaye anlatır gibi anlattı ama Kastamonu'nun önemli tüm sembolleri o anlatımında vardı. Cumhuriyet Meydanı, Nasrullah Meydanı, etli ekmek, başka Nasrullah'ın suyu. Sonunda ne vardı? Sonunda bir şey daha vardı. Yani tirit, Kastamonu simidi,
1: tiridimiz, bandumamız, her şeyimiz çok
0: bununla
1: güzel oldu.
0: Bununla mı birinci oldun?
1: Bunun daha devamı var da.
0: Daha ben, uzun mu
1: tabii,
0: bu?
1: Tabii. Kastamonu'yu kadınlarını anlattım.
0: Şimdi tereyağımızla soğanımız kavruluyor.
1: Kavurmayı. Ben baş soğan burada kullanmadım. Soğanımız çok diye yeşil soğanların baş tarafını yaptım.
2: Bu pilav bildiğiniz pilavlara hiç benzemiyor.
1: Ben soğanın üzerine önce baharatlarını koydum. Şöyle güzel bir koku çıksın diye.
0: Karabiber, pul biber, tuz. Tamam.
1: Daha sonra da biber salçamız var. Domates salçamız var. İstediğimiz kadar. Bakın onu istediğimiz kadar koyuyoruz.
0: Bazıları kırmızı seviyor.
1: Evet.
0: Salçasını çok seviyor.
1: Çok seviyor.
0: Böyle bazı daha az seviyor.
1: Yıkayıp haşladığım bulgurumuzu istediğiniz kadar siz... Ben bu kadarını koyuvereceğim. Şu şekilde suyu üstünden taşacak şekilde.

şekilde. Kapağını alabilirsem memnun olurum kızlar. Şu üstünden geçene kadar suyumu koydum. Ölçü yapmadım ben, göz kararı yaptım. Çünkü bulgurumu ölçülü koymadığım için suyunu da üstünden biraz geçirdim. Daha sonra yoğurduyla

0: Evet, çok değişik. Çok değişik hanımlar. Öyle bildiğiniz bulgur pilavı Erman gibi abi, asla değil.
1: Ben koyacağım, siz karıştıracaksınız.
0: Şöyle izleyenler evet, de görsün. Ben şöyle karıştırayım. Karıştıra karıştıra yoğurdumuzu evet, ilave edelim. Evet, gerçekten öyle bildiğiniz pilavlar gibi falan değil. Ben size söylemiştim. Ayşeli pilav, Kastamonu'ya özgü, coğrafi işaretli, çok değişik ve besleyici. Valla daha nasıl, her evet, çeşit yeşillik var. Domates evet, var, salça, baharat, yeşillik.
1: Evet.
0: Siyez şey bulguru için var. Daha ne olsun? Çok güzel. Bu nasıl şöyle bir pilav?
1: Bu nasıl bir koku?
0: Of of of.
1: Berna Hanım tadına baksın.
0: Ellerine sağlık. Tarsiye canım koyalım benim. Of, bu nasıl bir şöyle pilav? Yani buna pilav demek haksızlık. Değerli izleyenler, Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı Kastamonu'yu gezmeye devam ediyoruz. Efendim, Kastamonu'da şimdiki durağımız Nasrullah Meydanı. Nasrullah Meydanı Kastamonu için son derece önemli bir sembol ve Nasrullah Meydanı Nasrullah Külliyesi'ne ev sahipliği yapıyor. Külliyenin içerisinde köprü bulunuyor, medrese bulunuyor, şadırvan bulunuyor ve Nasrullah Camii bulunuyor. Efendim, Nasrullah Camii son derece önemli anıtsal bir eser. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş, 1506 yılında Kadı Nasrullah tarafından yaptırılmış, günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda. Efendim, tarihsel anlamda önemli bir eser, önemli bir anıtsal yapı. Ancak tarihsel anlamda Nasrullah Camii'nin şöyle bir önemi var. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele yıllarında Anadolu'yu gezerek Kurtuluş Savaşı'na destek isterken Kastamonu'ya geliyor ve arkamda gördüğünüz Nasrullah Camii'nde vaaz veriyor. Evet, ve bunu İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünden önce yapıyor. Evet değerli izleyenler, ilk defa İstiklal Marşımız arkamda gördüğünüz Nasrullah Camii'de okunuyor ve orada halka bir vaaz veriyor milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Kastamonu'da. Efendim, Kastamonu mutfağı malum zengin bir mutfak. Bizler de Kastamonu mutfağına özgü yöresel yemekleri, yöresel lezzetleri tanıta bitiremiyoruz. Semra Sultanımızla birlikteyiz. Semra Sultanımız hoş bize geldiniz, hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz, merhaba.
0: Efendim, Kastamonu olmazsa olmaz yöresel yemekleri tirit ve bandumayı yapacak. Evet, tirit ve banduma Kastamonu'nun olmazsa olmaz yemekleri. Evet. Sultanım, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz, burası çok güzel.
2: Çok güzel anlattınız.
0: Teşekkür ediyorum. De. Beğendin mi?
2: Çok güzel anlattınız.
0: Evet efendim, aslında tarihle lezzet şu anda buluşmuş durumda. Harmanlanmış durumda. Kastamonu mutfağına özgü bu özel lezzetleri, yöresel yemekleri işte 550 yıllık tarihi bir bedesten de sizlere tanıtmak istedik. Bandımayla tirit yapacağız ama Kastamonu mutfağına özgü belli başlı yöresel lezzetler, belli başlı semboller de masamızda duruyor. Evet, masamız gerçekten şahane ve buram buram Kastamonu kokuyor. Masamızda bulguru, neler var? Şöyle bir geçelim.
2: Siyez bulguru.
0: Evet.
2: Özellikle Kastamonu'nun en özel ekşili
0: çok
2: pilavı.
0: Çok ünlüdür.
2: Ekşili pilavı.
0: Çok ünlüdür
2: evet,
0: siyez bulguru. Genetiğiyle
2: gelen
0: oynanmamış
2: gitmez
0: bulgur.
2: Aynen. Evet. Gelen tatmadan gitmez. Sebzeli, yoğurtlu yapılıyor. Aman.
0: Ekşili pilav
2: ekşili
0: yapıyorsunuz.
2: Ekşili pilav.
0: Evet. Çok
2: otlu,
0: yaygın.
2: Ot oluyor içinde. Dereotu falan. Yani evet, gayet şahane bir şey oluyor. Gelen mutlaka bunu, dışarıdan gelenler tadar.
0: Evet, Siyez bulgurunun coğrafi işaret belgesi
2: ondan
0: var.
2: Evet.
0: İhsan Gazi ilçesine özgü Siyez bulguru. Efendim, çok güzel de ekşili pilav yapılıyor
2: evet,
0: o bulgurdan. Çekme helva,
2: çekme
0: tabii ki.
2: Çekme helvamız, o da Kastamonu'nun en meşhur
0: çekme
2: tatlılarından birisi.
0: Olmaz.
2: Gelenler mutlaka tattığı gibi paketlerle de memleketlerine götürürler.
0: Hadi o zaman başlayalım. Ne yapıyoruz
2: tirit
0: önce?
2: Tirit yapıyoruz önce.
0: Tirit yapıyoruz. Tiritin ham maddesi.
2: Aynen, kel simidi böyle elimizle.
0: Şu gördüğünüz simit.
2: Özellikle elde parçalamak gerekiyor.
0: Bakın böyle parça daha, pincek yapmış, bölmüş. Yani Kastamonu böyle kaldı.

0: Kahvaltıya simit alıyor. O simit bayatladığı zaman, beklediği zaman tirit mi yapıyor?
1: Aynen, tirit. Tamam. Tazeyken çayla kahvaltıda yeniyor. Bayatlayınca tirit yapıyor.
0: Evet, burada gastronomi anlamında aslında ciddi bir dönüşüm söz konusu. Tamam, bu nedir?
1: O suyumuz, kemik suyundan. Kemik tirit suyu. Tirit için özel.
0: Tamam. Hı-hı. Eti haşladın, kemiği haşladın.
1: Aynen, o suyumuz. Suyu da onun kaynıyor. İçine simitlerimizi böyle döküyoruz.
0: Esas maddemiz kel simidi. Kastamonu'nun kel simidi.
1: Burada bir iki saniye.
0: Lezzetli bir kaynayacak. Simit. Evet. Bakın et suyunda.
1: Evet.
0: Bu simidi bir güzel yumuşatıyoruz. Şöyle 1-2 dakika. Aynen. Asla ziyan biraz edilmiyor altına. Simitler. Şimdi simitlerimizi bir güzel
1: bunu
0: böldük.
1: Kaldıracağım.
0: Et
1: tereyağımızı
0: yumuşattık. Tamam. Tamam. Bol tereyağı. Değerli izleyenler, et suyunda yumuşayan tiritlerimizi yani simitlerimizi
1: süzdürerek.
0: Evet, suyunu süzerek tabağımıza alıyoruz. Sunumumuz çok güzel. Bakır sahanımıza alıyoruz. Şimdi Kastamonu'nun kel simidi et suyunda yumuşuyor, ondan sonra tirit mi oluyor?
1: Evet, tirit oluyor.
0: Tirit mi bu şimdi? Daha olmadı ama.
1: Daha olmadı, daha evet. Olmadı, evet. Kemik suyunda olması gerekiyor lezzetli olması için.
0: Sadece kıymayla, sarımsaklı yoğurtla ve kastamonu simidiyle bir de tereyağıyla yaptığımız tirit.
1: Döküyoruz böyle. Oo. Çok pratik bir yemek aslında. Çok çabuk yapılan. Şu anda hazır olmuş durumda tiridimiz.
0: Tiridimiz hazır mı?
1: Hazır.
0: Çok beğendim. Çok pratik. Vallahi 5 dakikanın içinde yaptık. Sultanım, ellerine emeğine sağlık. Çok güzel olmuş.
1: Afiyet
0: evet,
1: olsun.
0: Değerli izleyenler, şöyle tridimizi bu tarafa alalım. Evet, şimdi bandıma yapmak için ne lazım? Bu nedir?
1: Yufka.
0: Tamam. Sen mi açtın? Hazır mı?
1: Hazır alıyoruz ama elle açılmış.
0: Tamam, ne yaptınız
1: el
0: böyle?
1: Açımı. Bu katlanıyor. Tamam. Yuvarlak olarak açılıyor yufka şeklinde.
0: Tamam.
1: Ortasından kesilip açar mısın şöyle katlanıyor.
0: Biraz? Tamam.
1: Ondan sonra bu şekilde...
0: Ha, bunları tek tek katlıyorsunuz.
1: Tabii tek tek katlanıyor. Zor ama. Biz zamanımız olmadığı için hazır alıyoruz.
0: Tamam. Kullanıyoruz. Başka ne lazım?
1: Etimiz.
0: Cevizimiz var.
1: Cevizimiz var.
0: Tavuk eti.
1: Tavuk etimiz var.
0: Bununla mı oluyor bir tek, yoksa böyle hindiyle, kırmızı etle falan da oluyor mu?
1: Kırmızı etle olmaz.
0: Bakın, tiritte et suyu kullandık. Bunda ama bandımada tavuk suyu kullanıyoruz.
1: Başlayalım mı?
0: Başlayalım sultanım.
1: Böyle. Alıyoruz.
0: Evet, sunumumuz özel, tabaklarımız bakır, lezzetler özel, tamamen yöresel, öz hakiki Kastamonu yemekleri.
1: Evet, yufkalarımızı böyle.
0: Vallahi çok güzel.
1: Suya çok güzel bir şekilde içine iyice suyunu alacak şekilde bandırıyoruz. Evet.
0: Süper. Süper. Aa, çok değişik diziyor.

0: Hanımlar. Şimdi tereyağımızı döküyoruz.
1: Evet. Evet, artık son dokunuş. Lezzet şölenimiz.
0: Böyle cozur cozur edecek tereyağı.
1: Tamamlanmıştır. Cozur cozur etti. Heh. Tereyağımız köpük köpük.

0: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Olumsuz medeniyet, devam edin.
3: Burası güçlü 49.
2: Şu anda kilisenin içindeler. Yaklaştığımız zaman ateş açıyorlar.
4: İkinci Dünya Savaşı'nda Alman tankları zırh ve silah bakımından Amerikan tanklarından üstündü. Düşmanın gelişmiş araçlarına karşı Amerikan tankçıları büyük kayıplar verdi.
5: Cevap verin! Cevap verin! Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz?
4: Nisan 1945. İtilaf devletleri Nazi Almanyası'nın içlerine kadar ilerledi.

0: Lanet olası şey. Yakaladın mı o?
1: Öldürdüm onu.

0: Gordo, kes şunu. Rahat bırak adamı.
1: Gordo, adam öldü.
2: Öldü diyorum.
1: Biraz saygılı ol. Rahat bırak onu.
3: Hepsi senin suçun.
1: Yeter artık, daha bitiremedin mi?
3: Bana laf söylemeye aklın yok senin. Sıkıştırıp durma öyle.
1: Sıkıştırdığın falan yok. Öyle olsa bilirdin. Başka düşmanlar da gelecek.
3: Canım cehenneme don. Burada olmamız senin hatan.
2: Niçin geldiysen onu yapacaksın.
1: Bana bak.
3: Lanet olsun. Ne diye yaptın bunu şimdi? Tahmin etmeye çalışıyorum. Beni tekmelemek mi istiyorsun? Eline ne geçecek ha?
1: Robert 2-6.
3: Niye sürekli beni tekmeliyorsun?
1: Hayvan olduğun için. Köpeksin sen. Tek anladığın tekme tokat.
3: Bir daha sakın öyle deme bana. Ben ne hayvanım ne de köpeğim.
4: Vamos cabron, vamos.
1: İspanyolca konuşmak istiyorsan başka bir tanka git. İspanyol tankına. Bu bir Amerikan tankı. Burada İspanyolca konuşmayız.
4: Senin tepen niye attı acaba çavuş? Almanca konuşuluyor da ben İspanyolca konuşamayacak mıyım yani?
1: Bible, hangi ülkedeyiz? Almanya'da Almanca konuşulur. Bunun bir savaş aracı olduğunu açıklar mısın?
3: Benim savaş aracım da bu.
0: Çavuşum.
4: Savaştan önce de Almanca biliyordun. Beni aptal yerine koyma.
1: Hepinizden kendinize gelmenizi istiyorum.
0: Keşke bu kadar çok bağırmasan. Red'i sen öldürmedin, Almanlar öldürdü.
1: Doğru ama kurtardığım da söylenemez.
0: Vakti dolmuş demek ki. Biz şimdiye kadar şanslıydık.
1: Şanslı mıydık?
0: Evet efendim. Hayattayız.

0: bomba atar.
1: Gunes, bitir işini tatlım.
2: Şimdi tatlan oldum demek. Tamamdır Gordo. Çalıştır bakayım.
1: Motor ısıt, soğumuş.
3: Bujilerde yoğunlaşma var.
1: Bas gaza, çıkar bizi buradan. Bible namlı yöne çevir.
4: Anlaşıldı.

0: Şu kutuları çekin buradan. Öldüğünüzü sanmıştım.
1: Şeytan kötüleri kollarmış.
2: Seni gördüğüme sevindim.
1: Ekip hala birlikte mi? Nate, Lindbergh.
3: İyiler.
1: Güzel.
4: Devam edin.
5: Onları kolunu tut. Tamam.
2: Tuttum.
3: Yere yatırın. Yere yatırın. Hadi.
1: Tamam.
3: Yavaşça yere indirin.
6: Çavuş. Çavuş. Kaldır. Üçüncü müfrezenin geri kalanı nerede?
1: Sadece biz kaldık.
3: Boyd. Boyd. Onu evine gönderecekler değil mi?
7: Bunu bilemem Grady.
1: Red'in ölümü hepimizi üzdü. Ama yapacak işlerimiz var. Grady, cephane ve erzak eksiğini tamamla. Gordo, suyla benzini hallet. Boyd, biraz yemek bul ve mekanik arızalarını halletmeye çalış.
7: Mekanik arızalara hiçbir şey yapamayız. Nereye gidiyorsun?

0: Başlamış kolye.
1: Olabilir. Sen kimsin?
0: Er Ellison. Size rapor vermem söylendi. Yeni yardımcı sürücünüz.
1: Hayır değilsin.
0: Evet. Evet öyleyim.
1: Ha, demek öyle. Bunu kim söyledi sana?
0: Kıdemli başlamış. Elinde defter olan.
1: Daha neler?
0: Bakın orada.
1: Adın ne senin?
0: Norman.

0: Ne kadardır ordudasın?
1: 8 haftadır.
0: Evin orası. Söyleneni yap. Kimseyle çok fazla yakınlaşma.
2: Uzak, uzak bir tepede acı ve utancın simgesi olan eski bir haçları üzerinde severdim o eski acı. Bağlı kalacağım o eski haça.
1: Merhaba, ben Norman. Cephe. Cephe ne tarafta acaba?
3: Cephe ne tarafta mı? Her tarafta evlat. Burası Almanya. Etrafımız Almanlarla çevrili. Değil mi Grady?
4: Aynen öyle.
1: Kitabımı alabilir miyim lütfen?
3: Tank okuluna mı gittin?
1: Tank okulu mu? Hayır. Ben... Daha önce bir tankın içini bile görmedim. 5. Kolordu'ya giden bir yazıcıydım. Beni kamyondan indirip buraya gönderdiler. Bu işte bir yanlışlık olmalı.
4: Yanlışlık mı? Ordu yanlışlık yapmaz. Asla yapmaz.
3: Mezureli misin?
1: Hayır.
3: Dindar biri misin?
1: Kiliseye giderim.
3: Hangi mezheptensin? Psikoposluğa mı bağlısın? Evet, onlardansın. Protestansın değil mi?
1: Evet. Öyleyim.
3: Kutsandın mı?
1: Vaftiz edildim.
3: Onu sormamıştım.
4: Onu sormadı sana.
3: Gordon'a sormuştun mu?
4: İyi dinlemelisin.
3: Kutsandın mı? Bekle de gör o zaman.
1: Neyi göreyim?
3: İnsanın insana neler yapabileceğini.
4: Anına kavuşmadan önce tanka göz atmak ister misin? Artık bunun içinde olacaksın. Mutfaktan bir kova sıcak su getirip temizle içeriği.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: O kadar Alman olmaması gerekiyordu Don.
2: Onu müfrezeme anlat.
3: 5 tank gönderiyoruz, sadece biri geri dönüyor. Kazandığımıza inanmak kolay değil.
1: Dünkü çarpışmaları konuşmayı bırakın. Bugünü konuşun.

0: Düzgün yürü.
1: Lisesin ne işi var burada?
0: Daha hızlı.
2: Hey, niye getirdiniz onu buraya? Niye uyumuyor?
0: İstihbarat sorgulamak için bir tutsak istiyor.
3: Ben sorgularım. En sevdiğin renk nedir? İyi dans eder misin? Şişko kızları sever misin?
0: Uzak dur!
4: Kesin!
0: Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kesin! Kes

0: Benim.
1: Ayrılın.
0: Benim. Etraf inzibat kaynıyor. Sakin olmak zorundasın.
2: Kahvemi döktüm bir de.
0: Köpekler.
3: Önüne bak Grady.
0: Badiye sesler.
3: İyi misin çavuşum?
0: Bir de buraya getiriyorlar. Onu gördün mü? O bir SS. Öldürebildiğin kadarını öldüreceksin. Herifler.
3: Hiçbirini sağ bırakmayacaksın. Onlar başlattı. Biz de bitireceğiz.
4: Aynen öyle.
0: Çok adam öldürdün mü?
5: Hayır.
0: Öldüreceksin. Şuna silah kullanmayı öğretin.
4: Anlaşıldı.
5: Ne yapacağım?
3: Çok konuşma. İyi bak şimdi. Kapağı görüyor musun?
5: Evet.
3: Aç bakayım. Şimdi adam öldürebilirsin. Kapat bakayım. Şimdi öldüremezsin.
6: Asıl birlik doğuya gidiyor. Biz kanat koruma görevi için kuzeye gideceğiz. 41. caddede Baker bölüğüne katılacağız. Çavuş Collier de bizimle geliyor. Müfrezenin çavuşu o olacak.
7: Bana göre havuç. Bizimle olmana sevindim.
6: Baker bölüğüyle burada buluşacağız. Ve birlikte bu kasabayı ele geçireceğiz. Daha sonra yüzbaşı Wegener'a katılacağız. Sorusu olan var mı?
7: Benim bir sorum var.
6: Peterson mıydı?
7: Ben Binkowski'yim efendim. Tıraş olmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Müfreze bir! Toplanıp harekete geçin!
8: Cephanem var.
3: Bobby! Böyle gel Bobby.
0: Savaşın bir yere gittiği yok efendim. Adamı duydunuz. Toplanın.
9: Hey! Adi'nin tekisin bu dedi.
10: Kahve çok sıcak.
9: Hala 40 dolar borcum var.
3: Neden bahsediyor bu?
10: Toplanın gidiyoruz beyler. Cepheye gidiyoruz.
3: Adi yeri.
11: Düşman etkisi Almanya'dasınız. Gözünüz açık olsun. İkinci zırh birliğinin saygılarıyla.

0: Sürünün içinde kurt saklanıyor olabilir. Evlat, sıra sende. Gözlerin üzerinde olsun.
1: Hareket eden bir şey olursa anında indiriver. Arada
0: kalmışlarsa bu onların sorunu. Sen yapman gerekeni yap.
1: Anlaşıldı.
0: Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı efendim.
0: Gordo, tekrar silahı anlat şuna.
3: Anlaşıldı. Silahın hazır. Sadece tetiğe basacaksın. Mermilerin hepsi izli. Neyi vurduğunu görürsün. Unutma. Patlamalı mermiler. Tek kurşunla çok kişiyi öldürebilirsin.
0: Amerikalılar geliyor. Yürümeye devam edin. Amerikalılar geliyor. Ellerinizi havaya kaldırın. Yürümeye devam edin.

0: Bir kutu çikolataya.
1: Bu doğru değil.
0: Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Öyle olsun. Doğru değil.
2: Tabii ki doğru veya. Dört dal versen
3: tamam,
2: yeter.
3: Onlara kulak asma. Seni yoldan çıkarmalarına izin verme.
4: Onları öldürebiliyoruz.
5: Çünkü İncil'de öyle yazıyormuş.
3: Kesin şu muhabbeti. Sizin gibi dinsizlerle uğraşamıyorum. Sakıncası yoksa Almanya'yı işgal etmeye devam edeceğim.
4: Boyd, sence İsa Hitler'i seviyor mudur?
3: İsa Hitler'i seviyor mudur? Herhalde seviyordur. İsa'yı kabullenip vaftiz olursa kutsanmış olurdu. Ama insanların adaletinden kaçamaz.
4: Sıradan bir Nazi askerine ne dersin?
3: Peki? Hayır, bu konuyu tartışmayacağım.
4: Cennete mi gidecek?
3: 3 yıldan beri aynı şeyi konuşuyoruz. Ne kadar ciddi olduğumu biliyorsun. Beni kızdırmaya çalışıyorsun.
2: Beni de doğru yola sokabilir misin? He? İlahi mi söyleyeceksin?
3: Evet, neden olmasın?
2: Eşkıyaş ilahisini söyle.
3: Söylerim tabii.
2: İlahi söyle. Kazılılar ki dedişi çok
3: öyle
2: hoşuma gidiyor.
3: Öyle yapmazsan söyleyeceğim.
2: Dur bıyığına dokun.
3: Dokunma bana.
2: Kes
3: şunu artık.
2: Dokunmayayım şuna. Neden bunu
3: bak,
2: böyle
3: bunu,
2: yaptın
3: yemin ederim sana bunu.
4: Tamam kesin artık. Eşek şakasını bırakın. Boyd, Hitler bir kutu çikolatayı bizden birine.
3: Umarım.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: onların gelmesine ne kadar var?
1: Tahminen yarım saat.
0: Anlaşıldı. Tamam. Beklemedeyiz. Kapatıyorum. Sizden haber bekliyorum.

0: Orman! Seni adi herif! Neden ateş etmedin?
1: Daha çocuklardı. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim çavuş.
0: Bir çocuğun neler yapabileceğini gördün mü? İyi bak. Bu senin hatan. Tamamen senin hatan. Bir daha elinde silah olan bir Alman gördüğünde tarayacaksın. Bir elinde bıçakla annesini tutan bir bebek de olsa umurumda değil. Öldüreceksin.
1: Anlaşıldı çavuş.
0: Bayvol.
2: Efendim.
3: Bütün tanklar, war dedi konuşuyor. Tüm yetki bende. Ekibe önderlik edeceğim. Bir an önce gitmeliyiz.

0: Bu şeyi ayarlayıp yola çıkmalıyız. İletişimde kalmam ve subayları bilgilendirmen için birkaç adam göndereceğim.
1: Dur burada Gordon.
2: Hadi beyler sallanmayın.
1: Baker bölümü.
2: Evet efendim.
3: Ben efendin değilim.
2: Ben de değilim. Patronunuz nerede?
1: Hazır. Öldü.
2: Ekibin lideri kim peki?
3: Benim.
2: Güzel, doğru kişiyle konuşuyorum o zaman. Şuraya yanaşın. İhtiyar sizi bekliyor.
4: Evet, teşekkür ederim. Bana daha ne kadar zayiat vereceğimi söyleme. Buraya gelip bağırsak deryasını yüzmek istiyorsan başka tabii. Baker altın kapatıyor.
5: Üniformalı pislik. Nasılsın?
4: Ölüleri hemen kamyona ekleyin. Onları karargaha biz götüreceğiz. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Uyan bakalım. Pekala, kaç tane tank getirdiniz?
1: 4.
5: 4 mü? Dalga geçiyorsun. 10 tane istemiştim.
4: Miles! Çavuş Miles!
2: Evet efendim.
4: Müfreze biri hazırlat. Artık ondan emir alacaksın. Direnebilirlerse katkıları olur.
2: Anlaşıldı.
4: Pekala, planımız şu. Pancar tarlasında makineli tüfekler yüzünden tuzağa düşürülmüş bir birliğim var. Tanklarımı göndermiştim. Almanlar onları yok etti. Muhtemelen buralarda ve buralarda tank savarlar var. Emin değilim. Adamlarımı kurtarmanı ve silahları yok etmeni istiyorum.
1: Bunu yapabilirim.
4: Bu yolu kasabaya kadar aşıp ilerleyeceksiniz. Orada buluşup kasabayı temizleyeceğiz. Ya teslim olacak ya da savaşacaklar.
1: Yüksek yerlerde gözcüm var mı?
4: Burada ve burada gözcülerim vardı. Öldüler. Körlemesine dalacağız sen ve ben.
1: Almanlar yolu gözlüyor. Gelişimi görmelerini istemem. Buradan gitmeme izin var mı?
4: İstersen sihirli halıyla bile girebilirsin. Seni tanıyorum. Ne yaptığını biliyorum. Çok ağır bir saldırı istiyorum. Bugün orada çok iyi çocukları öldürdüler. Neden pes etmiyorlar ki?
1: Sen eder miydin? Bu tarlada sıkıştırılmış bir birlik var. Almanlar tank savarlarla tarlayı kuşatmış. Çitleri geçtiğimizde menzillerine ve görüş alanlarına gireceğiz. O yüzden tetikte olun. Hareket eden her şeyi vurun.
6: Tabii önce onlar bizi indirmezse.
1: Ateş ederlerse tam yerlerini öğrenmiş oluruz. Askerlerimizi kurtarıp silah

0: Silahlarını parçalayalım. Sonra kasabayı ele geçirip geceyi orada geçiririz. Anlaşıldı mı?
1: Niye Berlin'e gitmek yerine o askerleri kurtarıyoruz?
0: Niye bu kadar pisliksin?
2: Bu harika bir soru. Takım şu.
0: Fury. Paul Phyllis, Lucy Sue, Murdering. Hadi başlayalım.
3: Pekala aman kafalar. Toparlanın gidiyoruz hadi.
4: Aynen öyle dostum.
5: Onlar açılmaya çalışıldı.
4: Hadi toparlanın gidiyoruz.
0: Herkes sıkı tutulsun.
6: Burası Lucy Sue. Geriden geliyoruz. Tamam.
0: Bütün tanklar war dedi konuşuyor. Açık alana varınca
7: benimle aynı hizaya geçin. Mesafeyi koruyun ama sıradan kopmayın. İşaretimle cephaneyi boşaltıp alana yayılacağız. Herkes anladı mı?
8: Nav 15 anlaşıldı. Anlaşıldı.
5: Nav 13 anlaşıldı.
0: Bu arada dur. Herkes dursun, herkes dursun. Pekala askerleri kurtaralım. Hepsini. Kimse kalmasın.
3: Çavuşu duydunuz hanımlar.
0: İçeri girin hadi.
3: Herkes insin. Devam edin. Hadi herkes insin.
4: Hadi hadi.
3: Hadi.
4: Hadi.
8: Hadi gidelim.
3: Herkes hazır.
8: Kapakları kapatın. Geri geri hadi.
7: Tüm tankları hareket edilsin. Tam sağ yapın. Tam sağ.
5: Anlaşıldı. Tam
7: sağ çıktı. Gidelim hadi. Bas bas bas.
8: Yavuk olun. Sağdan gelin.
4: Bir arada kalın. Bir arada kalın hadi. Bir arada kalın.
8: Buraya yetişin. Sağa gidin.
0: Aynı hizaya gelin beyler. Aynı hizaya.
8: Baskıza, baskıza.
3: Eğlence başlasın. Kafalarınızı eğin. Hadi.
8: Beni bozmayın. Savaş başladı artık.
0: Minkowski gözün sağdaki tepede olsun tamam mı?
8: Yavon 5 anlaşıldı. Gözün ağaçlık alanda olsun. Öyle kal, öyle kal.
5: Sıra sizde. Devam et, devam et.
8: Ben de olur. Bunları ezip geçeceğiz.
5: Başlıyoruz beyler.
0: Düz git, düz git. Yerde birileri var, yerde birileri var. Onlara dikkat
4: buraya
0: et.
4: Gelin.
0: Ayağa orada kalk. Yavaşla, yavaşla.
4: Yerde cesetler
0: gözün
4: var.
0: Yerde
4: solunda
0: olsun.
4: Kalın.
0: Gözün yerde olsun.
5: Sıraya girin, sıraya girin.
8: Düz durun.
5: Mesafenizi koruyun.
8: Şimdi sola kır. Tamam, bir arada kalın. Geri çekilin derse hemen geri çekilin.
4: Hadi, hadi.
9: Sırayı bozma ben.
4: Hadi, bitirelim şu işi. Geçin
9: hadi, bari. Hadi, hadi.
3: Biraz toparlanın hadi.
0: Sağa kır, sağa kır. Yerde askerler var.
5: Sağa kır, sağa kır. Lanet olsun.
0: Etrafınıza dikkat edin.
3: Hiçbir şey görmüyorlar.
8: Bir arada kalın. İleride düşman var. Tekrar ediyorum. İleride düşman var.
3: Kafanızı iyi. Kafanızı iyi.
0: Pardon, makinalı tüfeği vur.
7: Sol çapraz 800 metre.
0: Hazırdır.
4: Şuna bak. Periskopa bak. Gözün periskopta olsun.
3: Hazır.
4: Geliyor.
5: Esler anlaşıldı.
4: Atın.
0: Olamaz. Tanksa var sol çaprazda.
5: Sol
4: çaprazda nişan al.
8: Sadece sıyırdı bir şeyiniz yok.
0: Ateş eden yüksek hızlı Alman silahı çıkarttı sesi duydum.
5: Lan savan sol cephede. Sol cephede. 15 metre
3: solda. Yüklendi.
4: Hazır ateş.

0: peşinden hedef yok edin. Ateş! Bizden
1: savarlar, geliyor yaralı. Gözünüzü dört açın.
2: Ben bir şey göremiyorum.
3: Gördüm. Aksavar, sol çaprazda.
4: Aksavar sol cephede, sol cephede.
3: Ateş, ne yapın? Ateş, ateş.

0: bütün tanklara, ağaçlara ateş açın. Yakalım şunları. Hadi yıkalım ortalığı.
1: Hey, ateş etsene.
2: Neye ateş edeceğim?
1: Nazilere tabii ki, gerizekalı.

0: Yeni şarjör takip. Taksalar vur şunu.
1: Şarjör
0: vur şunu.
1: Şarjör takıyorum.
2: Hallediyorum.
0: İşini yap. Niçin geldiysen onu yap.
1: Şarjörü takıyorum, ne yapayım?

0: Hey, şu soldaki Almanları vur. Gördün mü?
1: Melekçum, cevap ver. Burası çok kötü. Ormandaki Almanlar...
2: Tek gördüğüm ölü askerler.
0: Ne oldukları ne belli? Doktor mu?
2: Vur hadi. Ama burası ölmüşler. Zaten ormandaki ölmüş olanlara niye ateş ediyorsun?
0: Ayağa kalkıp bizi tamam. Vurmasınlar diye.
2: Lanet olsun.
0: Vur şunları. Melekçalı.
2: Lanet olsun. Burada daha fazla duramam ben.
3: Bir daha sefere böyle bağıracağında telsizini kapat.
0: Anlaşılmıştır çavuşum.
2: Bırakıyorum bu işi. Bırakıyorum. Burada daha fazla duramam ben.
0: Tamam, hoş bir şey değil. Ama işimiz bu.
3: Beyler dışarıda devam ediyoruz.
4: Sen aç.
2: İyiyim.

0: İyisin. Kapat gözlerini olsun. Kapat gözlerini. İsa'ya inanıyor musun? O zaman iyisin. Sorun yok. Tamam. Seninle dua edeceğim. Göklerdeki babamız. Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de daim olsun. Rızkını esirgeme. Tıpkı bize karşı suç işleyenleri affettiğimiz gibi sen de günahlarımızı affet. Bizi günahtan ve şeytanın ayartmasından koru. Egemenliğin, gücün, şanın sonsuza kadar daim olsun.
1: O koltukta oturan adamım Amerikan ordusu içindeki en iyi topçuydu. Ama artık sen varsın. Uzun zaman önce adamlarıma onları hayatta tutacağıma söz vermiştim. Sense bana engel oluyorsun.
2: Özür dilerim. Ama ben dakikada 60 kelime yazmak için eğitildim. Cesetleri taramak için değil, elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
3: Bizimkilerin ceketini nereden buldun?
4: Nereden aldın ha? Ellerini göreyim.
3: Kimi öldürdün? Nereden buldun hadi o ceketi? Söyle.
5: Bağışlayın beni.
3: Kimi öldürdün?
5: Bırakın ha? Gideyim lütfen.
3: Söyle hadi, kimi öldürdün?
5: Ateş etmeyin.
3: Kimi öldürdün?
5: Ateş etmeyin lütfen.
3: Çekilin beyler, çekilin.
5: Lütfen ateş etmeyin.
3: Çekilin.
6: Çavuş.
3: Çekilin dedim.
6: Durun.
3: Durun. Norman. Dışarı çık.
6: Norman buraya gel.
3: Konuşmuyorsun. Ne oldu?
6: Hadi evlat.
3: Ne yaptın ha? Öyle hadi.
7: Can yaptın sana bak.
4: Vur şunu işte.
7: Can vurun.
3: Kesin bizimkilerden birini öldürdü. Yoksa ne işi var o cekette?
6: Bekleyin. Çavuş. Adamlarını geri çek.
5: Bir ailem var. Bu karım. Bu da çocuğum. Ha, lütfen, lütfen.
6: Kes sesini. Diz çök. Diz çök dedim. Alman öldüremedikçe hiçbir işime yaramaz. Sırtında büyük bir delik aç bakalım. Sana sırtında büyük bir delik aç dedim.
2: Olmaz.
6: Neden olmazmış?
2: Bu doğru değil.
6: Ne? Demek doğru değil. Doğru ne? Yanlış için gelmedik. Onları öldürmeye geldim. Neden buradasın? Onu öldürmek için. O niye burada biliyor musun? Seni öldürmek için.
5: Lütfen yapmayın lütfen.
6: Seni öldürmek lütfen. İçin Norman.
5: Ailem
6: tek
5: var.
6: Tek kurşunla boğazını canım deşmek canım için buradayım.

0: Sana bir şey öğretmeye çalışıyorum. Beni öldürtmeye mi geldin?
1: Hayır.
0: Beni öldürtecek misin?
1: Hayır.
0: Bunu yapmanı istiyorum. Aş artık bunları. Aş artık bunları.
2: Yapamam.
0: Yapabilirsin. Yapacağını biliyorum. Ya sen onu öldürürsün ya da o seni. Bu kadar basit. Sen mi o mu? Seç.
2: Öldür gitsin beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Lütfen. Ben bunu yapamam.
3: Lütfen. Ailem var.
0: Sandığın gibi değil. En kolay kısmı burası.
3: Lütfen beni öldürmeyin.
0: Tamam.
2: Lütfen bana bunu yaptırma. Lütfen bana bunu yaptırma.
3: Lütfen.
0: Sorun yok.
3: Lütfen.
0: Bir. İki.
3: Lütfen ailem ve çocuğum var.
0: Hadi yapma.
3: Lütfen.
4: Hadi vur. Çocuğum
5: yap hadi normal. Olmayacak çok korkuyor.
3: Beni öldürmeyin.
0: Yap hadi normal.
5: Olmaz.
3: İşte bu.
6: Öğrenecek.
0: İşini yap.
5: Tamam.
6: Neredesin?
5: Hadi dağılın. Devam edin. Bir şeyler topluyorum.
6: Hala. Hey.
5: Devam edin. Çabuk.

0: Bu beni erkek mi yapacak yani? Bu beni erkek mi yapacak? Çünkü vicdanım...
1: Otur.
0: Vicdanım rahat. Vicdanım rahat. Öyle kalmasını sağlayacağım.
1: Bakın burada ne varmış? Sıcak kahve. Var mı?
2: Don bazen böyle zıvanadan çıkabilir ama sağlam adamdır. Sağlamdır. Afrika'dan beri hep yan yanayız. Başka kimsenin yanında savaşmam.
1: Ben de savaşmam. Hiçbir ekip bizim gibi bir arada kalamamıştır. Hepsi onun sayesinde.
3: İlk defa üzerimize ateş açıldığında Kuzey Afrika'daydık. Dağın altına yapmıştı resmen. Tankın içini çok pis kokutmuştu. Doğru diyorum.
4: 15 dakika içinde hareket edeceğiz. Norman. Bütün gün bir şey yediğini görmedim. Kendine yiyecek bir şey bul.
3: Gidip bir şeyler yesen iyi olur. Yerken de seni görsün.

0: İşte bu aslanlarım. Darmadağın edin onları.
1: Catskill, Baker 6. Bütün Baker kanallarını deneyin ve onlara ulaşmaya çalışın. Bütün Baker kanallarına ulaşmaya çalışın. Hepsini bulmamız gerekiyor.

0: Oyunlarına tabela asmışlar. Üstlerinde ne yazıyor?
1: Ben bir korkağım ve Alman halkı adına savaşmayı reddediyorum.
2: Öyle şeyleri SS'ler yapar.

0: Kendi kendilerini öldürsünler işte. Canları cehenneme.
1: Saldırıya başlayın. Ben ve adamlarım güneyden saldıracağız, tamam.
2: Burada ayrılıyoruz. 13 ve 14 siz solu tutun. Minkos gibini takip et ama çok yaklaşma.
3: Onları da kontrol et, hadi.
2: Anlaşıldı. Seni duyuyorum dedi.
4: Bravo 13 anlaşıldı, tamam.
2: Tamam, tamam.
5: Yolu açın.
3: Devam et Tex. Devam et.
2: Orada duman çıkan yerden gir.
4: Anlaşıldı.
2: Tam sol yap. 9 yönde dur. 9 yönde.

0: Babalık, Alman askerleri nerede?
1: Keskin nişancı! Geri yap, hadi!
0: Bible sıktığım yerlere atın.

0: devam edin.
1: Hadi.
0: Yürümeye devam
2: gidelim.
0: Edin. Yürümeye devam edin. Kapının arkasını kontrol et. Hadi.
1: Orada dur. Binkowski, solumdaki Alman uçak savarını görüyor musun? Ona haddini bildir.
3: Senin hattının için biraz tokatlayacağım. İçeri girin. Şuradakini indiriyoruz. Hadi. Vur onu. Hop. Ateş.
4: Teslim Almanlar.
5: Vay canına dağılıverdi.
1: Pekala Gordo, devam et.
6: Gittiğimiz her yerde gözünüzü dört açın. Gordo sağ kuvvetli hücumda durdu. Binkowski arkada kalmış. Tamamdır.
1: Tank savar, sol çapraklar. Şu girişe bir tane bir hit at.
7: Hazır ol.
1: Hazır ol burada bir.
8: Bırak yansınlar. Oraya git.

0: Güzel ateşte evlat. Böyle vurmaya devam et.
1: Yanmalarına izin verecektin. İçeriye bakın. Bütün kapıları kontrol edin.
0: Gordo burada dur.
2: Lütfen. Ateşi kesin. Ateşi kesin.
0: Buraya gel.
2: Askerler teslim olmak istiyor. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Savaş sona erdi. Tanrı'ya şükür.
0: Onlara dışarı çıkmalarını söyle. Ama elleri havada olacak, tamam
3: mı? Abla!
0: Vinkovski, banka için torpido hazırla. Belki bizi sınamak isterler.
4: Büyük bir zevkle.
1: Kapıya bakın, kapıya bakın.
5: Kapıları kontrol edin.
1: Tamam. Hepsi çocuktur. Tamam. Şunu tutun.
5: Dikkat edin.
1: Diğerlerinden ayırın. Yürüyün hadi.
0: İşte çıkıyorlar.
1: Çocukları
0: gözünüzü
1: oraya götürün.
5: Ellere dikkat.
1: Şuraya dizilsinler.
6: Yürüyün. Hadi hadi.
1: Çabuk çabuk.
5: Bu tarafta.
1: Lanet olsun. Hadi.
7: Hadi sallanma.
1: Yürü hadi. Neden bu kadar suratsızsın Alman? Neyin var söyle.
8: Sen de geç. Sen de geç.
0: Başkan.
8: Kim bu adam?
0: Böyle Hasan bu mu?
2: Evet.
0: Ne?
2: Hadi.
0: Şu herifi vurun.

0: Evet, kolu kırık olan SS'li vurun.
1: Her Angel, bu senin için. Güle güle.
2: Seni adi yeri.

0: Gidemem. Çok güzel.
1: Evet.
0: Ne güzel şeysin öyle.
2: Hiç merak etme. Ne bundan sonra sana ben bakacağım.
3: Tamam.
0: Peki şuradan.
2: Tank nasıl görmek ister misin? Bu kızla evleneceğim. De...
4: Çık bakalım hadi. Güzel.
5: Herkes iyi değil mi? Çocuk işiydi. O zaman tamam çavuş. Git biraz dinlen. Sabaha savaşı kazanacağız.
2: Emredersiniz.
1: Hey, bunları gördün mü?
5: Norman.
1: Hadi buraya gelin.
5: Büyütülecek bir şey değilmiş ha?
6: Anlamadım çavuş.
5: Almanları diyorum. İyi kurşuna dizdim. Büyütülecek bir şey değilmiş.
6: Evet çavuş. Büyütülecek bir şey değilmiş. Aslında hoşuma da gitti.
1: Ben şurayı merak ediyorum. Benimle gelir misin?
5: Sana bir şey göstereceğim.
1: Şurası gibi bir binaya benziyor ha. Bakalım. Hadi bakalım.

0: Geldiğimizden haberleri vardı. Sabaha kadar içip günü ağarınca da kafalarına sıktılar.
1: Bunları neden gösteriyorsunuz?
0: İdealler barışçıldır. Tarihse şiddet dolu.

Sana ne dersem onu yap. Sözümü dinlersen bu savaşı atlatırsın. Gel hadi.

0: Kim var içeride?
1: Sadece ben.
0: Yalan. Gözünü üzerinden ayırma.

0: Alttan çık. Hemen.
1: Ha, lütfen. Hey. Ha, lütfen bırakın onu. Yapmayın. Debra,
2: sakin ol. Buradan bir yere kımıldama.
0: Kapıları kapatıp kilitle. Kilitle şu kapıları hemen. Başka kimsenin olmadığını söyledin. Kızın ölümüne sebep olabilirdin.
1: Kendisi kuzenim olur. Özür dilerim. Lütfen. Korkmuştum.
0: Otur.

0: Adın nedir küçük hanım?
1: Emma.
0: Al. Hey. Seni vurmadan önce camdan çekil.
2: Evet. Nasıl bir gol?
3: Güzeldi.
2: Sen daha otur böyle.
4: Umarım hastalık kaparsın.
2: Hadi.

0: İyi, temiz bir kız. Sen yapmazsan ben atacağım. Gitme. Daha gençler. Ve hayattalar.
1: Bitti.

Elini görebilir miyim? Elini görebilir miyim? Korkma, ısırmayacağım. Elini uzat. Uzat. Ellerindeki çizgilerden yola çıkarak bir insan hakkında birçok şey söyleyebilirsin. Heh. Ne dediğimi anlayamıyorsun, değil mi? Pekala, şurayı görüyor musun? Buna Süleyman'ın yüzüğü derler. İnsanlara yardım ediyorsun, onları anlıyorsun. Bu nadir görüdür. Çok nadir görüdür. Şuradakini görüyor musun? Evet, bak bende de var. Bunu yapmayı bana büyük annem öğretmişti. Tam şuradakini görüyor musun? İşte bu senin kalp çizgin. Şekline bakılırsa hayatında bir kez çok büyük bir aşk yaşayacaksın.

0: Otursana.
1: Thank you.
0: Teşekkür ederim.
1: Was afas nas heiß?
0: Hı?
1: Heiß?
0: O ne demek?
1: No, was was.
0: Sıcak yani.
1: Hadi.
0: Evet öyle.
2: Darby! Darby neredesin bakalım?
3: Bizi içeri alın.
2: Aha, şuraya bak.
4: Vay canına, serserin oğlum.
2: Erkek gibi davranma sırası sende.
4: Serserin
2: seni. İyi ayarladık bak şimdi. Özel bir arkadaş var orada. Aşağıda seni bekliyor. Tek yapman gereken aşağı gelmek.
3: Ne?
2: Biraz geç kalmış olabiliriz var. Norman. Ne yaptın sen? Norman, seni sinsi köpek. Ne yaptın sen?
3: Bildim.
2: Yap. Beğendin
0: bana
2: mi?
0: Dokunma.
2: Dokunmayayım mı? Erkeksin ha.
0: Üstümden.
2: Seni küçük soytan. Şunu öyle nasıl? Seni burada öldürürsem nasıl olur ha? Seni burada öldürmemi ister misin?
4: Ready. Ready.
5: Daha konuşma.
0: Tanrım, o ne öyle? Benzin mi?
2: Tadı benzin gibi mi? Kuzey Georgia'dan geldi o evlat. Soytarı. Donkey. Sağ olasın.
3: Ha, şuna bak.
5: Otursanıza.

0: O kızın yumurtası.
1: Gordon'un yumurtası.
0: O kızın yumurtası.
1: O zaman benim yumurtam nerede?
2: Dua etmek ister misin?
0: Bu yemek de sendeniz.
2: Anlaşıldı. Hazır mıyız?
1: Hadi bakalım.
2: Babamız, isteklerini yerine getirmemiz için hayatlarımızı bu dünyada bir gün daha korumana şükrediyoruz. Seni seviyoruz. Bu yemekle güzel arkadaşlar için minnettarız. Amen.
3: Amen.
4: Amen.

0: Kıza tabağını uzatın.
1: Al bakalım. Oo.
2: Tut.
1: Bekle bir dakika. Düzelteyim onu ver. Çok çabuk bir düzenleme yapacağım. Ona dokunmadım.
0: Tabakları değiştirelim.
3: Burada krallar, kraliçeler gibi yemek yiyoruz. Ve bizi davet etmediniz. Neden davet edilmediğimizi merak ediyorum.
1: Sanırım bizim için fazla iyiler.
0: Yemeğimin tadını çıkarıyorum.
1: Tadını öyle mi çıkarıyorsun?
0: Her ne kadar bunu bozmaya çalışsan da beni durduramayacaksın. Hmm. Sen de öyle.
4: Hayır efendim.
0: Sen de öyle.
3: Hey Norman. Atları sever misin? Don sever atları. Öyle değil mi?
0: Yemek yiyoruz.
4: Hayır, ben bitirdim.
1: Ben de yemeği bitirdim.
3: Hey, Fransa'da çıkarma gününden hemen sonra sahile gitmiştik. Değil mi? Lanet olası çitlerin arasında savaşmak zorundaydık. Ne karın ağrısıydı değil mi? Sonunda açıklığa ulaştık. İngilizler ve Kanadalılarla buluşunca ne yaptık? Ne yaptığımızı biliyorsun. Almanya'ya dönen koskoca bir Alman birliğini kıstırdık. Herifleri mahvettik tabii.
4: Evet.
1: Aynen öyle.
3: Etrafta kilometreler boyunca ölü Almanlar, ölü atlar, tanklar ve araba enkazı vardı. Kilometrelerce. Gözlerinle görebiliyordun. Ama kafan anlam veremiyordu. Ve oraya gittik. 3 gün boyunca yaralı atlarını vurduk. Bütün gün. Gün doğumundan gün batımına kadar atları vurduk. Ve sıcak yaz günleriydi.
4: Hayatımda öyle bir koku almadım çavuş.
3: Bir atı nasıl öldürürsün biliyor musun? Böyle ensesinden seversin. Tamam mı? Sonra dostun olur ve böyle yapar bak. Sonra da tam omurgasından vuruverirsin. Peki ya sesleri? O çığlık atan atların sesleri. Hatırlıyor musun onları? Etrafta uçuşan o kara sinek bulutları. Sanki dev bir arı kovanı gibiydi. Ama sen orada değildin tabii.
0: Çok hoş bir hikayeydi. Güzel bir yemek sohbeti oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Olan şey buydu Doğan. Olan oldu. Bundan sonra da olan olacak. Burada oturup iki Alman evcilik oynamak hiçbir şeyi değiştirmez.
0: Kapa çeneni.
1: Neden kapıyormuşum çenemi?
4: Kapamamalısın.

0: Ben biraz sarhoşum.
1: Aşk 16 nerede?
2: Burada.
1: İhtiyar sizi istedi.
2: Sebep?
1: Bir göreviniz var.

0: Gidelim.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Bir sonraki şehri almaya. Ve bir sonraki ve bir sonraki. Ta ki siz pes edene kadar.
2: Şey, kalemin var mı? Sana bir şeyler
1: ama
2: yazacağım.
3: Evleniyor musunuz? Yaptığınız bu muydu yani? Düğünde miyiz? Çabuk ol. Ondan daha bir sürü.
0: Bu ne tür bir görev?
4: Keşif uçakları toplu bir birliğin batıya, şuraya ilerlediğini saptadı. Taburun şu civardaki kavşağa korumanıza ihtiyacı var.
0: Kaç kişilik bir birlik görmüş?
4: Bilmiyorum.
0: Ne tür birlikler? Tankları, atları, topları var mı?
4: Keşke bilsem. Ateş altında kalınca hemen dönmek zorunda kalmış. Albayı korkutmaya yetmiş. Bütün tanklar Berlin'e gidiyor. Şurada birkaç bin aşçı, teknisyen ve doktor var. Almanlar orayı vurursa katliam olur. Tek şansımız sizsiniz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde o kavşağa gitmelisiniz. Emniyeti alın. Hiçbir şey için durmayın, anladın mı? Lazımsa benim benzinimi de alın. O gruplar sizi geçerse o zaman tümenin tamamı gider.
0: Emredersiniz. Yola çıkıyoruz.
2: Benzin mi bu?
5: Aç bakalım.
6: Nasıl? Evet, iyiydi.
7: Siper alın!
5: Ready, iyi misin? İyi misin? Çocuklar iyi misiniz?
8: Almanlar sağ olsun.
5: Dinkowski. Davis, iyi misin? Ready,
8: iyi misin?
5: Herkes iyi mi?
6: Ben iyiyim.
8: İyi misin?
0: Pekala, şurada bir iki yardım çadır kuralım. Peterson'ı kontrol et. Yola çıkacağız.
8: Roman!
2: Emma!
6: Ben hallederim.
2: Emma! Lanet olsun!
6: Sen kim olduğunu sanıyorsun? İsa mı? Bunu ayağımı kaldıracaksın Norman. Sok otan.
2: Senin derdin ne?
6: Hadi. Senin derdin ne yapacaksın? Sinirinden çadıracaksın. Hissediyor musun ha? İşte bu. Hadi. Hadi. Hissediyor musun? Burası savaş deniyor işte.
2: Aşağılık gelin.
6: Hissediyor musun? Hissediyor musun? Çıkmış. Geri sok şimdi tanka. Nerede olduğunu sanıyorsun sen?
2: Tanrım neden?
5: Tankçılar toplanın.

yaptığımı görüyor musun? Alevler içinde kocaman bir şehir. Bu savaşı Almanları Afrika'da öldürerek başladı. Sonra Fransa, sonra Belçika. Şimdi de Almanya'da Alman öldürüyor. Bu da bitecek. Yakında. Ama bitmeden önce çok daha fazla insan ölmeli.

0: Tamam, sol yap. Geri git.
1: Kızım ilanet. Hadi hadi.
2: Kapatma. Geri. Tam sol. Yürü. Tam sol yap.
0: O da neydi öyle?
3: 88'likti. Bu bir tank.
2: Nerede bu?
4: Tank. Saat 12 yönünde 800 metre.
3: Görüyorum. Bu bir Tiger.
5: Siz de elimi durun bakalım.
0: Hadi Grady. Siz iyi doldurun dedi.
4: Hazır.
0: Geliyor.
2: Aşağı ulaşmak zorundayız. Onları geçmek zorundayız.
4: Lan hadi gidelim buradan. Hadi gidelim.
3: Kendini lağım çukurunda boğmadığı sürece bizim sorunumuz. Vurun şu lanet olası şeyi.
4: Neredeyse hazır.
0: Hazır.
4: Vurun şu abi.
3: Bütün tanklar ileri. Peterson sağ kanat. Davis benimle beraber soldan. Hizada kal.
4: Doğruca onlara gidelim.
3: Orada sol kanat. Şu halinleri ilinden çıkaralım.
2: Sağ kanat bende. Sağ kanat bende.
3: Dışarı çıkıyor.
2: Ateş.
3: Zırh delici doldur.
4: Hazır.
0: Geliyor.
3: Onları kilitleyin.
0: Ne istiyorsun çabuk?
3: Zırh delici doldur. Ezin şunu.
4: Hazır. Koy.
2: Daha. Zırh delici 500 metre. Okey. 600 metre.
3: Bir daha.
0: Ready, koş buradan.
4: Hazır.
0: Geliyor.
4: Tanrım.
1: Pislik herifler.
6: Aman.
4: Hazır.
3: Vur şunları.
4: Peterson'ı haklıdılar. Lanet olsun. Canavar gibi bir şey bu.
3: Orada sol tarafa sol. Davis geç onu. Sağ tarafa sağ.
4: Anlaşıldı. Sağ kır. Geçiş.
3: Davis topu doğrultuyor.
4: Ateş.
2: Hedef 11 yönünde.
3: Vur şu aşağılı. Roya namlu çevirdi.
2: Ateş. Ateş.
1: İnanılmaz. Aman Tanrım.
5: Roy da gitti.
3: Bir tek biz kaldık. İş bize kaldı.
6: Anladım.
5: Ateş. Kaçıyor. Sağ
2: atlıyor.
3: Vay be. Tarafından ateş de.
5: Zırhın iyice oluyor.
0: Nereden vuracağımı biliyorum.
4: Evet, hazırız.
0: Geliyor.
6: Ağlamaz.
3: Sana tarafından dedim.
0: Çok hızlı gidiyoruz. O kadar kolay değil.
4: Hadi Boyd, kaçırma onu.
3: Orada geri dediğinde geri git sola kır.
6: Tamam.
3: Vay be, bekle, ateş emri vereceğim.
0: Anlaşıldı.
3: Orada şimdi geri. Bakın bekle.
2: Vur şu pisliği.
4: Hadi Baybal.
1: Hadi artık vur şunu.
3: Bekle.

0: kontrol lavona.
1: İşte böyle.
0: Telsiz kontrol lavona.
2: Resmen geberttin onu.
1: Aha.
2: Çok iyi işti Gordo.
0: Telsiz kontrol lavona.
3: Telsiz çalışmıyor. Tek başımızayız. İyi atıştı.
1: Ben değildim. Hayır hayır, ben el değilim, sadece aracıyım. Tanrı bizi bugün çağırmadı. Duyuyor musunuz çocuklar?
4: Ne yapıyor o yukarıda? Kocaman zarları mı var? Bizden başka herkes hep yek mi geldi?
1: Rabbimizin koruması.
4: Bizde o var değil mi bu?
1: Evet efendim. Evet.
4: Bizde var. Norman'da nasıl biçti? Değil mi?
5: Aynen.
1: Aferin Norman.
4: Orduya hoş geldin Norman. İyi iş çıkardın. Yaptığım en iyi iş.
1: Yaptığım en iyi iş.
3: Yaptığım en iyi iş.
2: Yaptığım en iyi iş.
3: Vay canına.
6: Hala yapacak işimiz var. Bize söylenildiği gibi kavşağa gidip Almanlara engel olalım. Buraya gelen bir dalga var. Biz de dalgayı kıracağız.
5: Hadi bakalım.
6: Gordo, götür bizi buradan.
4: Lanet olsun.

0: Pekala, kavşak burası. Gordo bizi şu tepeye çıkar. Oradan bütün vadiyi koruruz.
1: Olamaz! Lanet olsun, başka bir Tiger demeyin bana!
2: Nerede?
0: Sakin olun bayılmış, bir mayına vurduk, hepsi bu.
2: Herkes dışarı! Ready.
1: Ben çıktım!
0: İşe bak! Ne kadar kötü?
1: Fena kırılmış. Bir bojiyi de kırmışız.
0: Onarabilir misin?
1: Evet, neden olmasın?
3: Bozuldun yani, öyle mi? Düzeleceksin dostum. Sana yeni bir palet de lazım.
0: Pekala Norman, sen ve Kunes şu binayı kontrol edin. Thompson'ı mı getir?
2: Ne?
0: Thompson'ı getir.
2: Gordo!
3: Efendim?
2: Alan çantası sende mi?
3: Burada.

0: Silahını indirebilirsin Norman. Onlar bir şey yapamaz.
1: Şimdi gidebilir miyiz?
0: Norman, özür dilerim. Sanırım sen iyi bir adamsın. Böyle düşünüyorum. Belki biz değiliz ama sen iyi bir adamsın. İşte bunu söylemek istedim.
1: Önemli değil.
0: Hadi gidelim.
2: Bir şey var mı?
0: Hayır, bir şey yok. İlk yardım istasyonuymuş. Hepsi ölü.

0: Evlat. Şu tepeye, ağaçların yanına git. İleri karakol nöbeti sende.
1: Mataramı alabilir miyim?
0: Evet, matarını alabilirsin.

0: Hey! Hey!
1: İyi akşamlar Norman. Neden nöbet yerindesin? Yavaş ol.
0: Şu anda geliyorlar.
1: Kim geliyor?
0: Almanlar.
1: Kaç kişi?
0: Çok fazla. Sayılmayacak kadar çok.
1: Kaç kişi?
0: 200. Belki de 300 civarı, bilmiyorum. Araçları da var üstelik.
1: Tank mı?
0: Yok, hayır. Sadece kamyon.
2: Muhtemelen teslim olmak isteyen birkaç aylaktır.
0: Hayır. Yürüyorlardı. Maaşlar söylüyorlardı. Savaşmak istiyor gibilerdi.
1: Maaş mı söylüyorlardı?
0: Evet, öyle dedim. Tam oradalar.
2: Şunu duyuyor musunuz?
1: Bu bir SS taburu.
3: Şaka yapıyorsun.
2: Aman tanrım.
4: Ready, silahımı getir.
2: Tamam.
4: Silahları alacak mısınız?
2: Eşyanızı toplayın, tamam mı? Karanlık çökmek üzere. Buradan toplanalım. Kalkıp gidelim, olur mu? Bırakalım geçsinler.
4: Hadi ormana gizlenelim.
2: Norman, eşyanı al. Git çantanı al. Hadi gidelim.
1: Daha önce hiç kaçmadık, şimdi de kaçmıyoruz.
4: Nasıl yani?
1: Kalıp savaşacağız.
4: Yapamayız.
1: Bu kavşağı tutacağım.
2: Ne demek tutacağım? Tank bozuldu. Tank bozuldu işte, çavuş.
1: Evet, onu söylemiştim.
4: Çavuş, ne yapıyorsun?
2: Ne? Burada oturmak mı istiyorsun?
1: Bu kavşağı tutacağım.
2: Burada bir SS taburunu püskürtmek
1: Hayır,
2: mi istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum. Tankımız ama öyle yok. Yapacağız. Savaş pozisyonunuzu alın. Toparlanın.
2: Tank olmadan savaş pozisyonu nasıl olacak? Nasıl savaşacağız?
1: Topumuz var işte.
5: Bu çok mantıksız.
2: İn tanktan, çavuş.
4: Ne yapıyorsun?

0: Burada seninle kalacağım.
1: Tamam. Sana doldurmada ihtiyacım olacak. Çocuklar gidebilirsiniz. Hadi gidin.
2: Ready? Hadi. Kalacağız. Planın nedir?
3: Sen... Lanet olsun.
1: Bana şu ölü Almanlardan getirin.

0: Bu takımı oraya alsana. Tamamdır.
1: Tut şunu.
2: Tamam tamam.
1: Res pompası.
0: Şunu.
1: Bir kutu daha
0: hazır
1: var.
0: Et. Nedir bu? Dinle. Kurşun israfı yok. Duydun mu?
1: Gördüm.
0: El bombası.
1: Mermi say.
0: Şuraya koysana. Sende ne tür cephane var? Ne var?
3: Bende iki tane var.
0: Tamam. Hazır mı?
1: İşte burada. Tamam al.
0: Evet.
1: Tamam. Cephanelerin arasında su gibi geldi.
0: Dört sis topu, 23 destekli ve 33 top var. Ne istiyorsun
1: destekli
0: çavuş?
1: Destekli doldur. Gecikme değerini ayarla. Norman, hazırlan. Tamamdır. Al bakalım Boyd. Gordo şuradakini uzatsana.
0: Boyd.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu tenekeyi versene.
1: Biraz kafayı bulabiliriz.
4: Vaaz vermemden nefret ettiğinizi biliyorum, biliyorum. Ama burada yaptığımız erdemli bir hareket baylar. Duyuyor musun Gordo?
2: Hı hı.
4: Zaman zaman düşündüğüm İncil'den bir ayet vardır. Çoğu zaman. Şöyle der. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim dedi. Ve bizim için kim gidecek? Ve ben de dedim ki, işte buradayım. Beni gönder.
3: Beni gönder.
1: Yeşaya kitabı 6. bölüm.
4: Evet. Evet. Evet öyle. Aynen öyle. Doğru. Vay canına. Müthiş birisin.
0: Vay canına evlat. Savaşan, iş pişiren, içen bir makinesin sen.
1: Makine işte bu. Savaş ismi olsun.
4: Mükemmel.
2: Senin makine ilanı.
5: Makine.

0: Makine.
1: Makine. Makine.
2: Makine.
3: Burayı seviyorum. Gerçekten.
4: Yaptığım en iyi iş.
3: Yaptığım en iyi iş.
0: En iyi iş.
4: Evet.
5: Geliyorlar.
3: Ben söylemeden kimse kımıldamaz. Gelin bakalım sizi pislikler. Yaklaşın iyice. Hadi gelin.
6: Auf den kaputten Panzer drauf.
3: Bekle.
6: Zweiter und dritter Zug.
7: Hadi gelin bakalım.
8: Yaman tarafından koşanların üstüne saydım. Yavaş şu an inerim. Üçüncü dört tane minibit. Artık binaya saldı onu. Alman kaynıyor orası.
0: Asın!
8: Ateş, ateş! Bir tane daha. Bu çok güzel.
0: Asın!
8: Geliyor. Bakın bir tarafa dikkat edin.
7: Açsın.
8: Sağa döndüm.
0: Geliyor.
8: Vay bu kaçırma onları. 15 yukarı, 15 yukarı. Ateş.
0: Geliyor.
8: Sağa döndüm. İki yönündeler. Dışlarına sağlam bir tek atalım.
5: İçeriden bendeler.
0: Basın.
8: Geliyor. Vecikli değerini bir daha düşür. Yüzeye çarptırın. Sektirin. Böyle. Yerli bir olacaksın. Makine saat bir yönü.
5: Mermi bitti. Yeni şarjör lazım.
0: Lanet olsun mermi bitti.
9: Kasada yırtık var. Silah hazır.
5: Cephane ihtiyacımız var.
9: Tepede 30'luk vardı.
8: Peki hala dışarıda cephane var. Birkaç siz alın. Gordo, işaretimle kapağı kaldır, destek ateşi aç.
10: Anlaşıldı. Makine, aynı şeyi sen de yap.
5: Anlaşıldı.
8: Bible, 30'luk atmaya hazır ol.
9: Anlaşıldı.

0: Pekala, başlıyoruz.
1: Ateş!

0: Al şunu kredi. Aşağılık herifler.
1: İki tane daha lazım.
2: Ordu.
1: İki tane kaldı.
3: Kendilerini beğenmişler.
0: Çavuş vurulmuş.
4: Etrafa yağ damlatman pek iyi olmaz.
3: Yama yap o zaman.
0: Şu iki kutuyu daha aşağıya koy.
2: Reddy, hadi vurmaya devam
1: tamam,
2: et.
1: Bana bir tane daha açsana.
3: Dünyevi şeyleri sevmeyin. Yalnızca Tanrı'yı sevin. Dünyevi her şey... Bedenin tutkuları, gözün tutkuları ve gurur Tanrı'dan değil, dünyadandır.
4: Dünya ve dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek geçer.

0: Kaldır kolunu.
1: Etraflarını sarıp öldürün. Iskalamayın. Elimizdeki cephanenin hepsi bu kadar.

0: Mermi harcamayın. Bir şey görmediğiniz sürece ateş etmeyin. Kesinlikle arkamızdan geleceklerdir. Bir şey gören var mı?
1: Ben görmüyorum.
2: Bende de yok.
0: Yok.
3: İlerleyin, ilerleyin. Çabuk.
1: Saat 4 yönünde tank savar.
4: Sağa döndür.
1: İskaladı.
4: Makineliyle vur.
5: Lanet olsun! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Tanrım Grady! Grady!
0: Ayağa kalk! Hala savaştayız! Hala savaşıyoruz! Sağ tarafı kolla, sağ taraf! 30'lukta kal. Saydırmaya devam et.
6: Aşağılık çelikler gelmiyor.
7: Bunu daha ne kadar sürdürebiliriz?
1: Ateşe devam.
7: Mermin bitti. Mermin bitti. Bir şarjör daha lazım.
3: O son takımdı.
5: Bu da bitti.
0: Elimizdeki bu kadar.
5: Lanet olsun. Lanet olsun.
0: Hemen kendinizi salmayın. Hala tüfeklerimiz ve elliğimiz var. Kimler benimle?
3: Cephaneleri tükeniyor. Bitirin işlerini. Burası bizim ülkemiz. Dikkat! Yürüyün!
8: Geliyor! Stop! Stop! Stop!

0: Nerede bu adamlar?
1: Her yerdeler.

olamaz.

0: babası!
1: Let's go!

0: Özür dilerim. Özür dilerim.
1: Siz bombaları şimdi...

0: Lanet olası pislikler! Derinizi canlı canlı yüzeceğiz!
1: Kapa çeneni de öldürecek daha çok domuz gönder.

0: Üzgünüm evlat.
1: Önemli değil. Sen ne yapabilirdin ki?

0: Çavuş Kolye.
1: Efendim evlat.
0: Korkuyorum.
1: Ben de korkuyorum.
0: Tanrım. Teslim olmak istiyorum.
1: Lütfen yapma. Canını çok acıtırlar.
0: Lanet olsun.
1: Ve seni çok fena öldürürler.
0: Ne yapmalıyım peki?
1: Şurada bir kapak var.
0: Ha, tamam. Tamam.
1: Gördün mü?
0: Gördüm.
1: Nerede olduğunu biliyor musun?
0: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Git.
1: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalı?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız? Karşınızda yeni

0: Üzeri. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: serini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le

0: O var ya,
1: blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Auf geht's, Männer! Weiter nach hier! Weiter! Los, Männer! Weiter geht's, Männer!

0: Sakin. Sakin dostum. Hadi. Pekala işte böyle.
1: Tamam. İyi misin?
2: İyiyim.
1: Vuruldun mu?
2: İyiyim.
1: Canın acıyor mu?
3: Şunu alayım.
1: Tamam,
4: tamam
1: sakin.
4: Sen de kalsın.
1: Hey. Sen bir kahramansın dostum. Biliyor musun?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 4 Eylül Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kitaba vefa cilt sanatı ve restorasyon sergisinin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada tarihe vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızının cenaze törenine katıldı.
2: Hayırlı olsun ya Allah. Bismillah.
3: Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışına katıldı Cumhurbaşkanı.
4: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
3: Net mesajlar verdi.
4: 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
3: Daha sonra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı Erdoğan.
5: Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz.
1: Silivri'deki gemi faciasında ihmaller zinciri ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda kaptanın uyuduğu ortaya çıktı. Tutuklanan birinci ve üçüncü kaptan batan gemiyi suçladı. Anlayacağınız facia göz göre göre gelmiş. İşte kan donduran detaylar.
6: Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir.
7: Acımız büyük. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
8: Kaptan uyudu. Dümende tecrübesiz üçüncü kaptan vardı. Yani felaket göz göre göre geldi.
9: Altı su bekliyorum oldu. Tamam.
8: Faciada tam kusurlu birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı. Bilirkişi ön raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Silivri açıklarında Alsu gemisiyle Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmış. İçindeki 10 mürettebatla Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı.
10: 10 mürettebattan haber alamıyoruz.
8: Kayıp denizcileri arama çalışmaları 3. günde de

0: sürüyor. Ailelerin endişeli bekleyişleri devam ediyor.
1: Bulunmasını istiyoruz, ölü ya da diri.
0: Kayıp makinist 26 yaşındaki Eyüp Enes Cesur'un babası oğluyla son konuşmalarını anlattı.
1: Görüntülü görüştü, çok iyiydi, güler yüzü, hoş sohbetler yaptı. Yani içimizde kaldı, sanki bir ukde kaldı.
0: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti ön tespit raporunu çıkardı. Akıl almaz ihmaller zinciri ortaya çıktı. Alsun'un köprü üstünde yalnızca gemiye bir gün önce katılan ilk vardiyasındaki tecrübesiz ikinci zabit vardı. Manevra kabiliyeti, personelini ve köprü üstü cihazlarını bilmiyordu. Tecrübesiz zabit trafik ayrım şeridinde kaderiyle baş başa bırakılmıştı.
2: Alsun iskeleyip...
0: Son ana kadar telsizden uyarılar yapıldı. Ama tecrübesiz olduğu için gözcülük kuralı en ağır şekilde ihlal edildi. Kamera ve güvertede de tek bir gözcünün olmadığı kesinleşti. Gözcü ve dümenci yoktu. Kaptan da kamerasında uyuyordu. Kaptan Ahmet Eraslan'ın şiddetli sarsıntıyla uyandığına da raporda yer verildi. Ne makineleri durdurdular ne de tam geriye hamle yaptılar. Dümeni iskeleye kırmaya devam ettikleri için facia kaçınılmaz oldu. Kurallara uyulsaydı facia önlenebilirdi sonucuna da yer verildi raporda. Heyetin değerlendirmeleri ihmalin boyutunu açıkça gösterdi. Alsu gemisinin kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman tutuklandı. İfadelerinde batan gemiyi suçladılar, kendilerine çarptığını öne sürdüler. Uykusundan uyanıp köprü üstüne koşan 1. kaptan Ahmet Eraslan, Tuğber Kimamoğlu gemisini 300 metre mesafede ışıkları yanar vaziyette gördüğünü anlattı. Gözlerinin önünde karanlığa gömülen geminin yeri tespit edildi. TCG Akın, Tuğber Kimamoğlu gemisinin yerini buldu.
3: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında sanal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatılmıştı. Ve veremeyeceğim hesabım yok diyen Melih Gökçek bugün ifade vermek için adliyeye geldi.
4: Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim.
5: İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım.
0: Ve dediğini yaptı. Ankara Adliyesi'ne geldi. İfadesini verdi.
5: Ben burada savcılığa ifade verdim. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin.
0: Sanal medyadaki iddiaların ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resmen soruşturma başlatılmıştı. Gökçek ilk açıklamayı sanal medya hesabından yapıp kendimi Türk adaletine teslim ediyorum demişti.
5: İnşallah Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız.
0: Ve bugün... Gökçek işte bu görüntülerle Ankara Adliyesi'ne geldi. Dev bir basın ordusu tarafından karşılandı. Alışılmışın dışında bir detay dikkat çekti. Normalde tanıdık simalar adliyeye ifade vermeye geldiklerinde görüntü vermemek adına arka kapıdan giriş yaparlardı. Ama Gökçek vatandaşların da kullandığı ön kapıyı tercih etti. İçeri girerken açıklamayı çıkışta yapacağını söyledi.
5: Şimdi ben size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum. İlk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum.
3: KKTC'de batan gemiden bir acı haber daha geldi. Can kaybımız 12'ye yükseldi. Kayıplar için aramalar sürerken dehşet gemisinden kurtulmayı başaranlar yaşadıklarını anlattı.
6: Şu anda. Batıyoruz.
0: Ölüm gemisinde can kayıpları artıyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaştı. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
7: Kaptanı şu anda öldü.
8: Boğuluyordum ben canım. Telefon hepsi gitti.
0: Girne açıklarında alabora olan gemiden bir acı haber daha geldi.
9: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.
0: Ölüm gemisinden kurtulanlarsa yaşadıkları korkunç anları anlattı.
10: Botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botların.
0: İki çocuk babası

0: Serdar Çapan da o ölüm gemisindeydi. Dehşeti yaşadı ama şanslıydı, kurtuldu.
1: Bir demir kapı vardı. Gemi sola doğru yattığında gemi üst taraf, kapı sağ taraf üstte kalmıştı. O kapının açıldığını gördüm birazcık. Dedim orası açılıyorsa çıkabiliriz diye düşündüm.
0: Gemideki feribot faciasını yaşayan Adanalı gençler ise ailelerine kavuştu.
2: Alo dememine anne biz hep ölüyor. Hakkını helal et anne. Bunun sesi öbür günlerin sesi birbirine karıştı. Anne seni seviyorum hakkını helal et demesi ben bittim. O anda bittim.
0: Gemideki ihmalleri anlattılar. Gemiyi ilk kaptanın terk ettiğini söylediler.
3: Bir güm diye bir ses geldi önden. Aradan 2,5 dakika geçti abla. Direkt geminin içi su dolmaya başladı zaten.
0: Üstelik iddiaya göre mürettebat kapıları bile kilitlemişti. Yolcular kendi imkanlarıyla kurtuldu.
3: Kapılar kilitli. Kapıları kilitlemişler. 8 aylık bir hamile kadın vardı. Mayaklarını tuttum, pencereden çıkarttım.
0: Ama herkes o kadar şanslı değildi. Gemide kaybolan Mahmut ve Mustafa Demir kardeşlerden geriye ise limanda çektikleri son video kaldı.
4: Hava almaya çıkmıştık. O Mustafa Demir ailesinden konuşuyordu. Mahmut Demir de artık abisinden konuşuyordu. Gemi batmadan 25 dakika önce.
0: Tüm bu yaşanan faciaysa insan hayatı bu kadar ucuz mu dedirtti. Belgesiz mürettebat, şaibeli ehliyet ve ihmaller.
5: Dedik bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı.
0: İddialar korkunç. Gemi mürettebatının herhangi bir belge ve eğitimi yoktu. Gemi kaptanı mesleğe 10 yıl ara vermişti. Üstelik Türkiye'den ehliyet almanın zor olması nedeniyle $3,500 karşılığında Honduras'tan almıştı.
6: İnsanlar suya boğuluyor. Bakın.
0: Yolcularsa dalgalara ve geminin su almasına rağmen umursanmayarak adeta ölüme gidildiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
7: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. 5 şirkete daha el konuldu. Soruşturmayla bağlantılı isim olan eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru hakkında da tutuklama talep edildi. İşte son gelişmeler.
0: Alihan Kuriç soruşturması derinleşti. 5 şirkete daha el konuldu. Masak şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketleri mercek altına aldı. Şirket hareketlerinin şüpheli nitelikte olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Alihan Kuriç suç örgütünün faaliyetleri çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Ve soruşturmayla bağlantılı bir başka isim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun.
8: Olayı yakinen dakika saniye saniye takip ettik.
0: Ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşandı. Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. İfadesinde yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmişti. Doktor Nurettin Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat aradığı ortaya çıktı. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un Deniz Olgun'un ölümü beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm sözleriyle bildirdiği görüldü. Doktor Nurettin Demirkol tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
7: İstanbul'da saldırı hazırlığında olan DAEŞ'lü terörist etkisiz hale getirildi. Sultanbeyli Otogarı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir vatandaşımız hayatını kaybetti.
9: Geliyor ambulans geliyor.
10: Çatışma çıktı. Biz de anlamadık.
0: DAEŞ operasyonunda çatışma çıktı. Hain terörist güvenlik güçlerine ateş açtı. İşte böyle etkisiz hale getirildi. Polis eli kanlı terör örgütü DAEŞ'a mensup 21 yaşındaki terörist Berkan Çil'in peşindeydi. Terörist İstanbul'da saldırı hazırlığındaydı. Terörle mücadele ve istihbarat ekipleri önce Pendik ve Tuzla'daki iki ayrı adrese baskın yaptı. Ama terörist kaçtı. Polis bu kez izini Sultanbeyli'de buldu. Terörist şehir dışına kaçmak için Sultanbeyli Otogarı'ndan otobüs bileti almıştı. Ekipler hazırdı. Terörist gözaltına alınmak üzereyken silahını çıkardı. Ateş açtı. Terörist Berkan Çil olay yerinde etkisiz hale getirildi. Ancak kurşunların arasında kalan bir vatandaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Teröristin adreslerinde yapılan aramalarda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Evde halat bulundu. İddiaya göre bu halat olası polis operasyonlarında kaçış amacıyla saklanmıştı.

0: Özlem Şanver, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler sonrası Berhan Şimşek görevinden istifa etti.
1: Önce tekme atıp ayağına bastı, sonra yakasından tutup içeri götürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri tepki topladı. Özlem Şanver, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'le 10 yıldır birlikte yaşıyordu. Şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın, Nisan ayında yargıya başvurdu. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı.
2: 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
1: Ve olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri iddiaları doğruladı. CHP'li Berhan Şimşek kadına korku ve dehşeti bir arada yaşattı. Yakasından tutup evin içine soktu. Ardından talihsiz kadının bağırışları yükseldi. Skandal görüntülerle ilgili inceleme sürüyor.
0: Milyonlarca emekli yeni yılda maaş zam oranını merak ediyor. Masada 4 farklı senaryo var. İşte memur ve emekli maaşı tahminleri.
3: Bakın 1.78 Temmuz ayında, 1.84 Ağustos ayında açıklandı. Artış %3.65 olarak cepte.
4: Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte tüm emeklilerin alacak oldukları maaş zamlarındaki tabloda yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.
3: 4 aylık daha enflasyon verisi açıklandıktan sonra netleşmiş ve tam rakamı öğrenmiş olacağız.
4: Peki SSK ve Bağkur emeklisinin alacak olduğu zam oranıyla birlikte yeni maaş tahminleri nedir?
3: Şu anda 23.552 olan en düşük emekli maaşının yani 25.500-26.500 seviyesinde gerçekleşeceğini bekliyorum.
4: Memur ve memur emeklisinin maaş zam tahminine baktığımızda orada işler biraz değişik. Çünkü araya toplu sözleşme farkı devreye giriyor.
3: Sözleşme farkı ikinci 6 ay için 2026 yılında %5. Eğer %5'ten daha fazla bir enflasyon olursa o zaman enflasyon farkı hesap edilecek.
4: İşte netlik kazanması için de yıl sonu enflasyon verisinin yani Aralık verisinin açıklanması gerekiyor.
3: En düşük memur emeklisi maaşı da 30.500'ler seviyesinde şu anda. Onun da 32.000 liralar civarına gelmesini bekliyoruz.
0: Yüzleri gülümseten görülmemiş trafik cezasının adresi Antalya. Bir sürücü trafik uygulamasından kaçmak için eşini yolda indirdi. Durumu fark eden polis memuru sürücüye trafik cezası yerine evde bulaşık yıkama cezası verdi.
5: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim, anamı alacağım, geleceğim.
1: Cezadan kaçmak için eşini yolda indirdi. Trafik polisinden unutamayacağı bir ceza yedi.
5: Şimdi anacığım, ceza yazmayacağım. Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın.
1: Vesile ve Ünal Oral çifti kamyonetlerindeydi. Ünal Oral trafik denetimini fark etti. Eşini araçtan indirdi.
6: Arabam 2 kişilik ama biz 3 tane 4 tane kişi bindik. Baktım bu arada radar arabası var ve oradan eşimi indirdim.
1: Ancak polis memuru Oğuzhan Yücer dikkatliydi.
7: Teyzemin orada indirildiğini gördüm. O sıcakta gönlüm el vermedi. Evet. Gittim aldım geldim.
1: Yaşlı kadını ekip otosuyla aldı. Eşinin yanına getirdi.
5: Amca şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Kaç yıldır evlisiniz? Ay maşallah. Ay maşallah, benden büyük çocuğumuz var. Ben 95'tim.
1: Yaşlı adama unutamayacağı bir ceza verdi.
5: Bak amca. Eğer yıkamazsa bana haber edeceğim abi. Hani bulaşık olmasa bile en azından toplamaya yardım edeceğim. Yapmazsa hakkım aram olsun.
1: Verdiği cezayla yüzleri gülümseten trafik polisi olayı bu sözlerle anlattı.
7: Bizim burada amacımız hiçbir şekilde vatandaşımıza ceza yazmak değil.
8: Bu sıcakta yürütmedin, esas ben teşekkür ederim.
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 yıllık tekstilci bir esnaf anlaşmazlık yaşadığı komşusuyla kavga etti. Komşusunun dükkanını ele geçirmek için yıllar...

0: yıllardır baskı yaptığını, kumaşlarına çamaşır suyu döktürdüğünü ve son olarak da dükkanını yanında bodyguardla bastığını öne süren esnaf, yaşananları bakın nasıl anlattı.
1: Al yanına bir tane bodyguard, bas dükkanımı. Biri kapıyı tuttu, o geldi buraya. Anladım. Biz de bunun eğitimini almışız.
2: Komşusu dükkanını bastı ve sonrası.
1: Bu beyefendi durmadan ticaretini yapıyor. Bir gece geldim ki bu sefer kapıları kapatmış. Camdan kapı koymuş. Halka açık ya.
2: Ertuğrul Ç. 26 yıldır tekstilcilik yapıyor. 3 yıl önce yandaki dükkanı bir kişi aldı ve iki komşu arasında iş yeri anlaşmazlığı çıktı.
1: Akşama kadar burada yemek kokusu, kızartma kokusu, zehirli gaz kokusuyla çalışılır mı?
2: Problem yıllardır çözülmedi ve bardağı taşıran son damla yan komşu Ertuğrul Ç.'nin dükkanını bastı. Sonrası da yumruklu kavga. Dükkandan çıkan komşusunu sopayla kovaladı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
0: Antalya'da miyom ameliyatına giren 32 yaşındaki Gülşah Angın hayatını kaybetmişti. Angın'ın şüpheli ölümüne ilişkin adli tıp kurumu raporu çıktı. Genç kadının vücuduna 27 litre sıvı yüklendiği belirlendi.

0: Allah. Benim anneliğimi bir kere yok ettiler. Kimse şimdi anne diyemiyor.
1: Henüz 32 yaşında gençliğinin bağrındaydı. Ameliyat masasında hayatını kaybeden Gülşah'ın ölüm sebebi aşırı sıvı yüklenmesi çıktı.
2: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside.
1: Turizmci Gülşah Gizemangın aynı zamanda doktora öğrencisiydi. Ailenin tek çocuğuydu.
3: Ne haber kızım?
4: Sizden ne haber?
1: 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatına girdi. Ama sağlıkla girdi, o ameliyathaneden cansız bedeni çıktı.
2: Sıvıyı basacağız, miyomu görüp hüp diye çekip alacağız. Bu tehlikesiz, basit bir ameliyat, hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
1: Ölümünün ardından ailesi şikayetçi oldu. Gülşah'ın doktoruna dava açıldı.
0: Gülşah, kızımın odasına giremiyorum. Yatamıyorum. Yani bizim geleceğimizi mahvettiler.
1: Adli Tıp Kurumu Gülşah'ın ölümüne ilişkin incelemesini tamamladı. Ölüm sebebi aşırı sıvı yüklenmesi olarak belirlendi.
2: 16 litre sıvı belden aşağı boyuna kadar, beyinde 400 gram sıvı var. Bunları inkar ediyorlar hala.
1: Sanık avukatları ise rapora itiraz etti. Soruşturma sürüyor.
0: Türk adaletine güveniyorum. Raporlar, sonuçlar da çıktı.
5: Zonguldak'ta bir motosiklet sürücüsü trafik polisinin adam gibi dur, nereye gidersen git, gelirim ihtarına uymadı. 20 dakikalık kovalamacının faturası ağır oldu. Kural tanımaz sonunda yakalandı ve yediği cezayla kaçtığına bin pişman oldu.
1: Dur ihtarına uymadı, dakikalarca kaçtı. Nefes kesen kovalamacanın sonunda yakalandı. Yediği cezayla kaçtığına bin pişman oldu. Zonguldak'ta trafik ekipleri denetimdeydi. Bu motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulunuldu. Ama o durmadı. Arkasındaki yolcu ile birlikte kaçmaya başladı. Sonunda yakalanacağını biliyordu. Ama dakikalarca kaçtı. Peşindeki polisi de çileden çıkardı. 20 dakika süren kovalamacada kırmızı ışık ihlali yaptı, makas attı ve yayalara yol vermedi. Tam da dediği gibi kaçamadı. Işıklarda onu bekleyen ekipleri karşısında görünce durmak zorunda kaldı.
6: Aldırsana onu.
7: Kalk yere. Kalk yere.
1: Ehliyeti yoktu, kask takmamıştı. Trafik sigortası ve muayenesinde eksikleri vardı. Tam 390 bin lira trafik cezası uygulandı. Motosikleti de trafikten men edildi.
5: Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak hafızalara kazınan villa satışa çıkarıldı. Lüks malikane için istenen rakamsa dudak uçuklattı.
1: Tombalacı Mehmet'in malikanesi.
8: Buraya gece girebilir miyiz?
9: Demir örgüde elektrik var.
1: Bahri Baba'nın da eviydi.
10: Hepiniz hoş geldiniz.
1: Unutulmaz dizilerde kullanılan bu lüks malikane satışa çıkarıldı. İstenen

0: Nen rakamsa dudak uçuklattı.
1: Usta, buraya helikoptersiz giremeyiz.
2: Bak Memati, onu da çalarsak biraz da dikkat çekeriz.
0: Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak hafızalara kazınmıştı.
3: Bir haftaya kim öle kim kala iplikçi. Elini çabuk tut.
0: Villa aynı zamanda Poyraz Karayel dizisinde Bahri Baba'nın evi olarak kullanılmıştı.
4: Bu çatı altında hepiniz benim ailemsiniz. Canınız bana emanet.
0: Yıllar sonra satışa çıkarılan İstanbul'daki o malikane 384 milyon liraya alıcısı bekliyor.
5: Adana'da bir dolmuşun içinde adeta savaş çıktı. Bir çocuk öldüresiye dövüldü. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
6: Ay, küçücük çocuğu.
7: Ay, vuruyorlar ya.
8: Ne yaptılar ya? Niye böyle oldu?
0: Dolmuş'ta meydan muharebesi çıktı. Çocuk feci şekilde dayak yedi.
9: Mahvettiler.
10: Kimi dövüyorlar ki?
7: Ay, vuruyorlar.
0: Bir dolmuş gergin anlara sahne oldu. Tartışma kısa sürede büyüdü. Dolmuşun içi boks ringine döndü.
11: Yok, bir şey yapmaz da kadın, bir şey yapmaz da.
0: Bir çocuk kalabalık grup tarafından öldüresiye dövüldü.
10: Ay, küçücük çocuk.
7: Ay.
10: Hangisi acaba?
11: Mahvettiler.
10: Kimi dövüyorlar ki? Ay,
7: vuruyorlar. Ay, vuruyorlar ya.
0: O anlar kameralara işte böyle yansıdı.
5: Edirne'de dükkan tabelasına çarpan sürücüyle polislerin yaşadığı imtihan var sırada. Hafif yaralanan sürücü alkol kontrolü sırasında alkolmetreyi üflemek yerine bakın ne yaptı.
12: Kendine çekiyorsun, üflemiyorsun.
13: Olmuyor değil.
12: Kendine çekiyorsun.
13: Bir bırak, bir dur, bir dur.
12: Bırak beni.
0: Dükkan tabelasına çarptı. Alkol testinde ekiplere zor anlar yaşattı.
12: Bu arkadaşı görüyor musun? Abi. Ne yapıyor bu arkadaş? Üfleme yapıyor şu an.
14: Bak bunu sen şişireceksin böyle. Şiş.
0: Bu sürücü trafiğe kapalı caddeye girdi. Üstelik bir dükkanın tabelası ve tentesine çarptı. Ekipler bölgeye geldi. Hafif yaralı sürücüye alkol testi yapılacaktı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Sürücü alkol metreyi üflemek yerine içine çekti.
13: Çekiyorsun.
0: Ekipler uzun süre uğraştı. Bir türlü üfleyemedi. En sonunda başardı.
12: Bu arkadaşı görüyor musun? Ne yapıyor bu arkadaş? Üfleme yapıyor şu an.
14: Bak bunu sen şişireceksin böyle.
12: Şiş. Aynen bu. Aynen. Bunu yapacaksın. Pipete yap onu şimdi. Şimdi devam, devam, devam, devam. Tamam. Bu kadar.
0: Sürücü alkolsüz çıktı. Hastaneye götürüldü.
5: Bağırsağında kitle çıkan ve tedavi olan Tarık Mengüç taburcu olur olmaz sanat camiasına sitem etmişti. Ünlü şarkıcıya ilk destek meslektaşı Hatice'den geldi.
15: Şaka, şak şaka, şak şaka, şaka da şaka.
16: Yahu bir ara be, bir ara yani.
0: Sanat camiasına isyan etmişti. Şarkıcı Hatice'den destek geldi.
16: Tarım nasıl oldun? İyi misin? Hoş musun? Bir ara.
0: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, bağırsağında kitle tespit edilmesiyle zorlu bir sürece girmişti.
16: Apandis diye geldiğim hastanede, apandisin tam arkasında kitle çıktı. Dualarınızı benden esirgemeyin.
0: Ünlü şarkıcının patoloji sonuçları temiz çıkmış. Mengüç iyi haberi gözyaşlarıyla duyurmuştu.
17: Allah'ım sana şükürler olsun Rabbim.
0: O süreçte kendisini aramayan sanatçı dostlarına da ateş püskürmüştü.
16: Yahu bir ara be, bir ara yani.
0: Şarkıcı Hatice'den açıklama gecikmedi. Rezil bir sektör diyerek Mengüç'e destek verdi.
5: Bir anlık dikkatsizlik küçük bir çocuğun hayatına mal olabilirdi. Samsun'da bir çocuk tramvay yaklaşırken raylara doğru koştu. Tam o esnada orada bulunan güvenlik görevlisi ani bir refleksle küçük kızı son anda tutup raylardan çekmeyi başardı.
18: Kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
0: Yakınlarıyla birlikte yaya geçidinden geçiyordu. Küçük kız bir anda koşmaya başladı. Karşıdansa tramvay geliyordu. Çocuk farkında olmadan tramvayın önüne doğru yöneldi. İstasyondaki güvenlik görevlisi tehlikeyi fark etti. Saniyeler içinde harekete geçti. Küçük kızı tuttu. Ve tramvay hattından geri çekti. Bir saniyelik gecikme faciaya dönüşebilirdi. Güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle çocuk tramvayın altında kalmaktan kurtuldu. Hayat kurtaran o müdahale istasyondaki güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

0: Malatya'da sahne alan Kurtuluş Kuş'un konseri gergin anlara sahne oldu. Şarkıcı sahneyi terk edince ortalık bir anda karıştı.
1: Gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerim rüya.
2: Oradaki insanlar buraya gelmediği sürece ben iniyorum.
3: Sahneyi terk etti. Ortalık birbirine girdi.
4: Ya ben oğlum abim ya. Sabır.
3: Şarkıcı Kurtuluş Kuş konser için Malatya'daydı. Seyirciyle arasında 200 metre olmasına sinirlendi. Sahneyi terk etti.
2: Buraya kadar geldiğiniz için.
4: Bravo.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Bravo.
2: İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.
3: Bunun üzerine seyirciler tepki gösterdi.
2: Ya abi öyle bir şey var mı? Nasıl yani? Ne alakası var ya?
4: Adam ya.
2: Ne alakası var ya?
4: Adam.
2: Sen kimsin ya?
3: Ortalık bir anda böyle karıştı.
4: Ya ben oğlum abim ya. Sabır.
0: Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 1290'a ulaştı. Ekiplerin günler sonra ulaştığı bölgede tünelde mahsur kalan iki işçi tam 9 gün sonra sağ olarak çıkarıldı.
3: Ölüm seli Nepal'i vurmuş, her şey saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Santral tünelinde mahsur kalan iki işçiden tam 9 gün sonra haber geldi. İkisi de sağ çıkarıldı. Dünya Nepal'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle sarsılmıştı. Himalayalardan kopan bir buzul adeta ölüm dalgası yaratmıştı. Yaşanan sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Can kaybı 1290'a ulaştı. 4798 kişiden henüz haber alınamıyor. Hidroelektrik santrali projesine ait tünelde iki işçi mahsur kalmıştı. Tam 9 gün sonra tünelden gelen seslerle ilk temas kuruldu. İkisi de düzenlenen operasyonla tünelden sağ çıkarıldı. Ekiplerin yüzündeki bu tebessüm, mucizenin boyutunu gözler önüne serdi. İşçiler helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki tünellerde mahsur kalan başka kişiler de var. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Malatya'da taksi şoförüyle motokurye önce kimin geçeceği konusunda kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.
3: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Yol taksici ve kuryenin düellosuna sahne oldu. Burası Malatya. Taksici ve motokurye önce kimin geçeceği konusunda anlaşamadı. Tartıştılar, tansiyon yükseldi ve sonrası. Motosikletinden inen kurye taksinin yanına gelip kapıyı açtı ve şoföre saldırdı. Taksici de karşılık verince cadde ortası savaş alanına döndü. O anlarsa başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga sonrası kuryenin ehliyetine 60 gün el konuldu.
0: Lösemiyi iki kez yenen 9 yaşındaki Rizeli çocuk Ankara'daki hastaneden horon eşliğinde taburcu oldu. İşte umut ve mutluluk dolu o anlar.
5: Herkesi çok seviyorum. Kimse de umudunu kaybetmesin. Çünkü yeneceğiz. Savaşarak hepsini yeneceğiz.
3: Öyle de yaptı. Lösemiyi ikinci kez mağlup etti. Horon eşliğinde hastaneden ayrıldı.
5: İkinci tedavim ve yine yendim.
3: Rizeli Fatma Nur ve Zafer çiftinin tek çocuğu 9 yaşındaki Ali Keskin.
6: Bir burun kanaması oldu ve halsizlik, koştuğunda aşırı yorgunluk, bazen de öksürük oluştu.
3: Aile soluğu hastanede aldı. Minik Ali'ye akut lenfoblastik lösemi tanısı konuldu. Ailenin hayatı bir anda alt üst oldu.
6: Üzücü olarak tabii ki bir yıkım oluştu bizim için.
3: İlk nakil 3 Mart 2025'te gerçekleşti. 9 yaşındaki Ali lösemiyi yendi ama bu sevinç kısa sürdü.
6: Akabinde 2026 Ocak ayında tekrar nüks ettiğini öğrendik.
3: Alışkındı ve yine yaptı. Lösemiyi bir kez daha yendi.
5: Doktor olmak istiyorum. Bu hastanede çalışmak istiyorum. İkinci tedavim ve yine yendim.
3: Onun için umut balonları uçuruldu.
6: Büyük dileğim sadece kendi çocuğum için değil, bu hastalıktaki bütün dünyadaki çocukların iyileşmesi.
3: Hastaneden horon teperek taburcu oldu. Umut, mutluluk ve zaferin heyecanı. Tüm duygular bir arada yaşandı.
0: Altın için bu

0: kritik bir gündü. Gözler ABD istihdam verisindeydi. Veriler açıklandı. Altın düşüşe geçti. Sabah 6.900 lira olan gram altın 6.800 lira oldu.
1: Altın yatırımı yapıyor muyuz?
2: Ya yapıyordum aslında, hepimizin var altını, yastık altı.
3: Bir dönem almıştım, onları koruyabilirsem ne ala.
1: Altın için kritik gün geldi. Beklenen ABD istihdam verileri açıklandı ve altının seyri yeniden değişti.
4: Tarım dışı istihdam 162 binde kalırken işsizlik oranı da 4.1'de kaldı. Bu da tabii ister istemez fiyatları tetikledi. Şu an ons 4.380 dolar. Altının gram fiyatı ise şu an 6.860 TL.
1: Altın haftanın son işlem gününe temkinli başladı. Gram altın dünkü seviyesini koruyarak bu sabah da 6.900 lirayı aşmadı. Ancak gözler Amerika'dan gelecek olan tahvil verilerindeydi.
4: Biliyorsunuz bu hafta çok hareketli bir zamandı. Bir enflasyon açıklamalarını bekliyorduk. Bir de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdamı bekliyorduk.
1: İşte açıklanan verilerin hemen ardından altın yönünü bir kez daha aşağı çevirdi. Çeyrek altın sabah saatlerinde 11.300 lirayken verilerden hemen sonra 10.900 liraya geriledi. Yarım altın 21.900 lira, tam altın ise 44.800 lira oldu.
3: Hani borsa morsa anlamıyorsan, hisse falan, en güvenlisi yine altın ama biraz zaman istiyor gibi bu ara.
5: La altın olanlara sabır versin diyelim ya. Gerçekten stresli bir durum.
0: İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Biri bebek, 4 kişi yaralanırken feci kaza kameralara da yansıdı.
6: İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı. Korkunç olay Sultanbeyli'de yaşandı. İETT otobüsü ana yoldaydı. Bu otomobil bir anda yola çıktı. Kaza kaçınılmaz oldu. Otobüs araca işte böyle çarptı. O anlar hem güvenlik kameralarına hem de araç içi kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü Eren Öğle, otobüste bulunan biri bebek, 3 yolcu yaralandı. Ekipler bölgedeydi. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsü şoförü tedavinin ardından karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk bir polisin hemlik manevrasıyla ölümden döndü.
7: Şeker az da hayattan koparıyordu. Hemlik manevrasıyla kurtuldu. Bir çocuk akaryakıt istasyonundan şeker aldı ve ağzına attı. Ama şeker nefes borusuna kaçtı. Yanında arkadaşı vardı. Müdahale etmeye çalıştı. Çevredekiler yardıma koştu. Bir polis memuru da zor anlar yaşayan çocuğu fark etti. Hemlik manevrası uyguladı. Şeker nefes borusundan çıktı. Çocuk rahat bir nefes aldı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.
0: Hava durumuna bakalım şimdi. Hava serinliyor. Balkanlardan serin ve yağışlı hava yurda giriş yapıyor. Kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak hakim olacak. Şemsiyeleri hazırlayın.
8: Yarın planımız var mıydı?
9: İstanbul'u gezdireceğim onları.
8: Yağmur geliyor.
10: Ne zaman?
8: Hafta sonu plan yapanlar yandı. Sağanak yağış kapıda.
9: Yapacak bir şey yok artık. Şurasından geldik. Gezeceğiz yani.
8: Şu an İstanbul'da termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hafif de bir rüzgar esiyor. Havada parçalı bulutlu. Yarın yerini sağanak yağışa bırakacak. Yani şemsiyeleri yarın açacağız.
10: Hava bugün iyi, serin, sıcak.
11: Evden çıkmamayı düşünüyoruz o yüzden.
9: Çok değişken. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor, dengesiz.
11: Kenya'da çalışıyorum.
8: Aa.
11: Evet, birkaç aylığına geldim.
8: Kenya sıcak değil mi?
11: Çok.
8: Ben buranın sıcağı size dokunmuyordu.
11: Şu anda dokunmuyor tabii de.
8: Sağanak ve nem aynı anda gelecek. Yani İstanbul'da yarın nefes bile zor alacağız. Peki yurdun diğer bölgelerinde hava nasıl olacak?
10: Başka yerlerde daha sıcak. 40-45 derece.
8: Kuşadası mı daha sıcak?

0: Kuşadası daha sıcak, burası serin esiyor.
1: Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve İç Ege'de yarın gök gürültülü yağış hakim olacak. Uzmanlardan Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.
2: En güzel serin hava.
3: Mardin'de 4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Atladı mı yoksa itilerek cinayete mi kurban gitti sorularına yanıt aranırken görgü tanığının ifadesi okları kocaya çevirdi. Katil zanlısı koca en ağır cezayla yargılanacak.
4: 5. kattan itildi kocası tarafından.
5: Bedriye'nin son kelimeleri, abla beni kurtar.
1: Kimse cani kocasına engel olamadı. Bedriye 5. kattan düşüp can verdi. Cinayeti inkar eden eşi en ağır cezayla yargılanacak.
5: Eşe karşı kasten öldürme, yani ağırlaştırılmış müebbet.
1: 4 çocuk annesi Bedriye Naz, eşi Levent'ten boşanmak istiyordu. 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
5: Zaten kendisi bir yıldır bu cinayeti planlamıştı. Kanıtlarımız var, delillerimiz var. Bıçak aldığına dair görüntülerimiz var.
1: Bedriye'nin ailesi eşi Levent Naz'a suçluyordu ama suçlamaları reddediyordu. Görgü tanığının ifadesi dosyaya yön verdi.
5: Bu insanı öldüreceğini söylemiş. Komşuların beyanları, çığlıklarını duymuşlar.
1: Kamera görüntüleri ve otopsi raporu dosyaya delil olarak girdi. Savcı iddianameyi tamamladı. Tutuklu yargılanan Levent Naz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.
5: Haksız tahrik indirimi yapılmasını istemiyoruz. Bu çünkü planlı bir cinayet.
4: Benim gencecik kardeşimi katlettiler.
3: Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir yayıncı trafik ışıklarında beklediği esnada aracının camı kırılarak soyuldu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
6: Trafikte bekliyordu, dehşeti yaşadı. Aracın camı kırılarak soyuldu. Akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir yayıncı trafikte ışıklarda bekliyordu. Motosikletli iki kişi yanına yaklaştı. Bir anda camı işte böyle kırıp telefonu çaldı. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Olayın şokunu atlatınca ağlamaya başladı. Hırsızlar telefon kilidini ve banka parolasını bilmemesine rağmen kadının hesabındaki parayı başka bir yere aktardı.
3: Hırsızlığın yeri ve zamanı olmaz derler ama bu kadarı pes dedirtti. Adana'da namaz kılmak için camiye giden bir kadın hırsızların hedefi oldu.
7: Namaz kılmak için camiye gitti. Yan kesicilerin hedefi oldu. Olay Adana Seyhan'da yaşandı. Görüntülerdeki bu kadın bir kuyumcudan 2 gram altın aldı. Namaz vakti gelince de camiye gitti. Ancak peşinde 2 yan kesici vardı. Kadınlar bölümüne yöneldi, merdivenleri çıkıyordu. İki kadın hırsız harekete geçti. El çabukluğuyla altınları çaldılar. Altınlarının olmadığını fark eden kadın soluğu karakolda aldı. Ekipler iki kadından birini yakaladı. Diğerini arama çalışmaları devam ediyor.
3: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
12: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
2: tabii boş.
1: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç.

0: Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım Net.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Bu var ya,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim ya.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler

0: için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B iO.
1: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
1: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
3: Damla. Bence çok
4: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Yolculuğa hazır mısınız?
7: Nereye gidiyoruz?
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
12: tam bir boş,
11: kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
13: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Haber devam ediyor. İstanbul'da jandarma sahte para operasyonu yaptı. Baskında yaklaşık 3 milyon sahte Amerikan doları ele geçirildi.
16: Tam 2 milyon 890 bin sahte Amerikan doları. Jandarma ekipleri piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte paraları ele geçirdi. Operasyonda 28.900 adet sahte 100 dolarlık banknot bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı. İhbar ve istihbarat çalışmaları sonuç verdi. Adres belirlendi. Jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti. Operasyonun adresi İstanbul Esenyurt'tu. Baskında ortaya çıkan

0: miktar dikkat çekti. 28.900 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Sahte paraların toplam değeri ise tam 2 milyon 890 bin dolar. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Tarlalarda dolaşan Erdoğan sebze ve meyvelerden topladı.
2: Tadı çok güzel.
3: Kokudan belli zaten.
0: Ata tohumlarından yetişen sebze ve meyvelerin arasında dolaştı. Dalından kopardı, tek tek kokladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ı bahçede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı karşıladı. Önce fidan üretim alanını gezdi, bilgiler aldı. Ardından sepetiyle birlikte domates, biber, patlıcan, fasulye ve mısır topladı ve tadım yaptı.
3: Çok güzel.
0: Erdoğan daha sonra Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni de ziyaret etti. Sanal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, botanik bahçe için, geleceğimiz için çok kıymetli bir değer dedi.
1: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: Yıllar seni yumuşatmış Sencer. Bundan 20 yıl önce kimsenin karşında böyle konuşmasına izin vermezdim.
1: Polat Alemdar büyük acı içerisinde. Ona şimdi yardım etmezsek yolunu şaşıracak.
0: Polat için mi endişeleniyorsun? Yoksa bana bir şey yapar diye mi endişeleniyorsun?
1: Elbette Polat için endişeleniyorum. Size ulaşmaya çalışırken yok olup gidecek. Ama yok olurken beraberinde kimleri götürecek bilinmez.
0: Memati'nin ölümü Polat'ı çok yıprattı. Duygusallaştırdı. Onu görevden aldığımda bana itiraz etmiştin. Şimdi haklı olduğumu görüyorsun.
1: Polat Alemdar kolay kolay gözden çıkarılacak adam değil. Ben hala fikrimin arkasındayım. Onu görevden almak yerine toparlanmasına yardım edebilirim.

0: Henüz çok geç değil. Polat'la görüşün. Sizi dinleyip doğruyu yanlışı hatırlayacaktır.
1: Sence? Polat Alemdar'ı kurtarmak için artık çok geç. Yapılması gereken daha fazla zarar vermeden onu tasfiye etmek.
0: Adil Bey, beni de Polat'ı yetiştireni de sen yetiştirdin. Aslan'la birlikte senin emrinde yıllarca operasyon yaptık. Dediklerini Tanrı buyruğuymuş gibi yerine getirdik. Bu süre zarfında senden kendim için hiçbir şey istemedim. Ama şimdi bunca yılın hatırına Polat Alemdar'a bir şans daha vermeni istiyorum.

0: Ne yaptın abi?
1: Sencer'e gidip başkanı öldüreceğimi söyledim.
2: Abi şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Abi başkana ulaşmak zaten imkansız gibiydi. Şimdi tamamen imkansız hale geldi.
1: Tek şansımız buydu. Biz başkana ulaşamadık. Başkan bize ulaşsın diye hamlemizi yaptık.
0: Abi Memati abiyi öldürten başkan seni de yaşatmaz.
1: Memati'nin intikamını almadan zaten yaşamak bize haram.

0: Lan oğlum bu ne? Ordu mu besleyeceğiz? Ne yapacaksın bu kadar yemeği?
1: Abi, Polat abi demiş ki, çocukları aynı verdiğim gibi geri isterim. Kiloları, saçları bile aynı olacak demiş.
0: Oğlum, o Cahit seni yemiş. Senin kafan nerede? İyi hadi koy.
2: Abi sen kaç sene saklandın?
0: Bir 5 sene örgütten saklandım. 10 sene devletten. 20 yıldır da karıdan saklanıyorum.
3: Abi sen evli misin?
0: Şimdi herkes hata yapabilir değil mi? Siz de boş buldunuz. Hemen yumruk sallamayın yani. O zamanlar gençtik.
4: Abi, o kadar sene nasıl açığa çıkmamayı başardın?
0: Ha. Bak kardeş. 3 organınız çift kişilik çalışacak. Gözün, kulağın, bir de ayağın. 1. Öyle bir görme yeteneği geliştireceksiniz ki 1 kilometre öteden gelen adamın devlet mi, örgüt mü olduğunu ayırt edebileceksiniz.
2: Abi normal vatandaş olamaz mı?
0: Oğlum, normal vatandaşın benim 1 kilometre yakınımda ne işi var? 2. Kulağınız. Kulağınız 1 kilometre öteyi duyacak. Gelen postal mı giymiş? Mako sen mi giymiş? Yoksa çıplak ayakla mı geliyor? Hepsini ayırt edeceksiniz. 3. Ayakların yeri geldi mi kaçacak? Yeri geldi mi duracak?
4: Ben bir yerde bir haftadan fazla duramam abi.
0: O zaman seni eninde sonunda keklik gibi avlarlar. Ölü gibi.

0: gibi olacaksın gerekirse. Ölü. Kaçaksan kıpırdamadan yatmayı da bileceksin. Şimdi beni bırakın da siz niye kaçaksınız? Bir onu bir anlatın bakalım.
1: Abi, kaçakçılığın birinci kuralı ölü gibi olmak demedin mi? Ölü adam konuşur mu?
0: Adamımsın.
2: Hayda.
3: Bu ne ya?
2: Sen şimdi nereden çıktın?
4: Kara nerede?
3: Acelemiz var bacı. Sonra gel.
4: Ha iyi o zaman. Bu Kara'nın torunu. Siz alın bunu. Ben sonra gelirim.
3: Bacı ne yapıyorsun? Erhan tut şunu.
2: Dur bacım dur.

0: Efendim?
1: Kara, senin kadın torununu buraya getirdi.
0: Ne diyorsun sen Cahit?
1: Dur veriyorum. Ne diyorsa o desin. Ha.
2: Ne zamandır sana ulaşamıyorum.
3: Beni çocukla bıraktın, ortadan kayboldun.
0: Sen deli deli olma, benim de tepemin tasını attırma.
2: Neredesin? Söyle, geleceğim.
0: Ben sana hiçbir şey öğretememişim. Belli oldu. Telefonda yarın söylenir.
2: İyi o zaman. Gel torununu buradan al. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Tamam. Baki gelip seni alacak. Baki. Polat'ın ofisine git. Ayfer'i al gel.
4: Tamam abi.

0: Bir geri gelmezse ne yapacağız?
1: Şimdi hiç olumsuz bir şey düşünmek istemiyorum Erhan.
0: Sen hayatında bir defa olumlu düşündün mü? Şimdi bana ters yapıyorsun.
1: Sen hayatında bir defa olumsuz düşündün mü? Şimdi kötümser olacağını tuttu.

0: Abdüle ile gezmenin sonu budur. Sen de paranoyak oldun sonunda.
1: Bu saatten sonra yemişim tahkimi. Abi gelmezse bizi de yaşatmazlar zaten.
0: Daha ne kadınlar sevecektim oysa ki. Neyse, hakkımı hepsine helal ediyorum.

0: Bunlardan bir şey çıkmayacak.
1: Kara hiç görünmüyor ortalıkta.
2: Karanın adamı Baki ofise geldi. Ne yapalım?
1: Karanın adamı ofise gelmiş.

0: beni öldüreceğini söylüyormuşsun. İşte karşındayım.
1: Sorularıma vereceğiniz cevaplara bağlı yaşayıp yaşamayacağınız.
0: Polat Alemdar, bugüne kadar öldüremediğin hiç kimse olmadı mı?
1: Olmadı.
0: Bu bakış açısına göre benim açımdan yapılacak en doğru şey seni yaşatmamak. Öyle değil mi?
1: Öyle. Eğer ihanet içindeysen yapacağın en akıllıca şey beni burada öldürmek olur.
0: Polat Alemdar, beni öldürmek isteyen onlarca gizli servis, devlet, teşkilat var. Ben senden korkmalıyım, öyle mi? Artık kabul edeceksin. Senin gücünü aşan şeyler de var. Erişemeyeceği, öldüremeyeceğin insanlar var.
1: Benim erişemeyeceğim, öldüremeyeceğim hain yok.
0: Sana göre ben hain miyim?
1: Memati'yi sen mi öldürttün?
0: Ne fark eder? Memati'nin hayatı mı belirleyecek benim hain olup olmadığımı? Bir adamın hayatı bu kadar belirleyici mi senin için?
1: Siz 2000 yıllık geçmişinizde kaç tane Memati yetiştirebildiniz? Benim Memati ile bu ülke için, bu millet için verdiğim mücadeleyi siz hayal bile edemezdiniz.
0: O hayali senin hayalin yapan unutma ki biziz. Seni yetiştireni yetiştiren biziz. Sana mematileri yetiştirme fırsatını veren de biziz.
1: Biz. Biz dediğiniz kurum. Ben seni soruyorum. Aksaçlıyı öldürten, Memati'yi öldürten sen misin? Siz misiniz?
0: O zaman seni niye sağ bırakıp öldürmedim? Onu da söyle.
1: Ben buraya tartışmaya gelmedim. Hayatımın en önemli sorusuna cevap bulmaya geldim. Memati'yi sen mi öldürttün?
0: Ne sen, ne de bir başkası bana hesap soramaz. Haddini bil!
1: Daha henüz haddimin kıyısına bile gelmedim. Haddimi aşmaya karar verirsem karşımda böyle konuşamazsın.
0: Polat Alemdar'la görüşmem bitti. Çıkarın dışarı.
2: Emredersiniz.

0: Nerede kaldınız?
1: Lan sen benim emirlerimi nasıl dinlemiyorsun?
2: Dinlemiyorum. Ne yapacağım?
1: Öldüreceğim. Ne yapacağım?
2: Öldür o zaman.
1: Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın.
2: Arada bir şey de o zaman.
1: Arasam da aramasam da ben ne diyorsam onu yapacaksın. Sadece benim dediğimi yapacaksın.
2: Kara, yeter, uzatma artık.
1: Sana küçük bir çocuk emanet edin.
3: Yalnız kadına bir şey yaparsa ben burada böyle saksı gibi durmam.
0: Yapmaz, niye yapsın?
1: Çocuğu alıp nasıl oraya gidersin?
4: Aradıklarımız burada arkadaşlar.
2: Ya arasaydın dedim.
1: Arasam da aramasam da ne dediysem onu yapacaksın. Gel dediysem geleceksin. Bekle dediysem bekleyeceksin.
0: Çık.
1: Bekleyeceksin. Ben diyene kadar bekleyeceksin.
5: Çık ya dışarı. Bırak. Git gel.
2: Çekilsene.
0: Tamam kardeşim, dur.
2: Karışma.
0: Dur.
2: Bırakın.
0: Tamam.
5: Her şeye
0: tamam,
5: burnunuzu
0: tamam, sokmayın. Tamam kardeşim. Aynur'a dur.

0: Oh, çok şükür abi. Bir şeyin yok.
1: Senin ne işin var burada ha? Yoksa gayeyi tek mi bıraktın?
0: Abi sen ölüm kalım mücadelesi verirken ne gayesi?
1: Tamam, ölmedim işte. Hadi çabuk ofise.
0: Tamam abi.
1: Araba nerede?
2: Bir şey mi buldun abi?
1: Galiba.
3: Burada mı yatıp kalkıyorsun?
4: Kızım sen de beni tam angut yaptın. Niye burada yatayım? İstanbul'un her yeri ev.
3: Annem çok üzgün Pusat. Sürekli ağlıyor. Senin elbiselerini falan koklamaya başladı. Ya kafayı yemek üzere haberin olsun.
4: Selvi, bana onun lafını etme. Ben senin tavrına saygı duyuyorum, karışmıyorum. Ama sen de benim tavrıma karışma.
3: Sen bu ofiste oturmaktan iyice huysuz olmuşsun. Gel biraz çıkartayım seni buradan.
4: Ben böyle iyiyim.
3: Ya ben iyi değilim, anlasana. Bir parka bile çıkıp hava alamıyorum, yanlış anlaşılır diye. Biraz gezdir beni. Kafayı üşüteceğim.
4: Tamam gülüm. Sen ne istedin ben yapmadım? Hadi.

Sağdan Cahit. Sağdan.

0: nasıl getirdim buraya kadar?
1: Detayları fark ettikten sonra içimden saydım Abdüley. Buralarda bir yer olması lazım.

0: olması büyük ihtimalle. Abi burası normal çarşı.
1: Beni gözlerim bağlı içeri soktular Cahit. Çarşı görünüyor ama değil. Burası onlara ait mekan. Üst düzey korunaklı. Abdülay, yukarıdan bir yerden bak. Netice alamazsam helikopterle fotoğraf çektirelim.
0: Tamam abi.
1: Eğer zannettiğim gibiyse burası... Girmesine gireriz de içeri. Adamı alıp çıkamayız.
0: Biz de o zaman öldürür çıkarız.
1: Sadece öldürecek olsam yanına girmişken öldürür çıkardım. Ben kafamdaki soruların cevabını bulmadan ne ben öleceğim ne o ölecek.

0: Haklısın abi. Tepede gizli noktada iki sniper var. Mekan burası.
1: Peki deprem, baskın, acil durumlarda buradan çıkartamazlar başkanı. Buranın bir de gizli çıkışı olması lazım. Önünde güvenlik tedbirinin olmadığı, sadece acil durumlarda kullanılıyor.

0: Hayırdır arkadaşlar? Bir durum mu var?
1: Bizimle geliyorsunuz.
0: Nereye gidiyoruz?
1: Gidince öğrenirsin.
0: Burası kimin mekanı? Sizin haberiniz yok herhalde.
1: Bize verilen emir böyle. Alın bunları.
0: Ayıp oluyor.
1: Başlatma ayıbından.
0: Kardeşim bırak bari aşağı haber verelim.
1: Karakoldan ararsın. Alın.

0: sizin içeri girmenize kim izin verdi?
1: Fedailerinize iyi bakmamışsınız. Kaçmışlar koçum. Adamları boş bırakmışsınız.

0: Burcum, ben emanetimi alıp gideceğim. Erkan nerede?
1: Erkan kim?
0: Koçum, kabadayı adamsın. Boşuna ezdirme kendini.
1: Siz kim, beni ezmek kim? Sizin gibileri çok gördüm.
2: İçeri bak.
0: Rahmetli dayın hoş adamdı. Severdim. Devlete karşı gelinmeyeceğini bilirdi. Sana öğretmedi mi bu terbiyeyi?
1: Sen benim dayımın adını ağzına alacak adam mısın?
0: Hafiz, bunun dayısı çok misafirim oldu. Ama bunun gibi inatçı değildi. Bülbül gibi şakırdı.
3: Erhan, yemek nerede?
4: Geç kenara.
3: Ne oluyor burada?
0: Nafiz, bu hanım kızın çıktığı yere git. Erkan'ı al çıkalım.

0: Aksaçlı'nın yanına beklenmeyen bir misafir var. İndirin.
1: Komutanım, olumsuz. Hedefi göremiyoruz.
0: Herkes görev yerlerine.
2: Senin bile durman gereken bir nokta vardı. O noktayı geçtin.

0: Artık senin için geri dönüş yok. Biliyorsun değil mi?
1: Ben sadece sorularıma cevap arıyorum. Bu işi bu noktaya siz getirdiniz.
0: Memati öldüğünden beri sen hiç doğru soru sormadın Polat Alemdar.
1: Doğru soru ne? Söyle onu da sorayım.
0: Doğru soru şu. Memati'nin ölmesine nasıl izin verdin? Neden muzafiyeti gösterdin?
2: İçeri giriyoruz.
3: Olumsuz komutanım, kapıyı tuzakladı.
4: Siz ikiniz burada kalın. İki kişi kapının önüne. Geri kalan benimle gelsin.
3: Komutanım, içerideki kamerayı kaybettik.

0: Abi, Tim tünele giriyor.
1: Tamam Abdülay, siz pozisyon alın.
2: Ne bekliyorsun? Öldüreceksen öldür.
1: Daha önce de söyledim. Sorularımın cevaplarını almadan öldürmeyeceğim.

0: Dur, tuzak! İyi misiniz? Burası kapalı.
1: Abdüley, 10 dakikamız var. Ne durumdasınız?
2: Abi, sniperları halletmek üzereyiz.

0: OBS'lere girip takip edin.
1: Emredersiniz komutanım.
0: Efendim, Aksaçlı kaçırıldı.

0: Hayırdır abi?
1: Yok bir şey. Siz burada bekleyin. Ben bir hava alıp geleceğim.
2: Ne yapıyoruz?
3: Ben tek başıma gidip konuşacağım önce.
4: Kara dışarı çıktı. Fırsatı değerlendirip etkisiz hale getirelim. Arkadaşlarla ondan sonra konuşursun, ne konuşacaksan.
3: Fırsat mı? Ne fırsatı? Görmüyor musun adamın eli tetikte? Bir şeyden kıllandı, onun için etrafa bakıyor.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
11: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
12: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: sunuyor.
1: Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yumuşaklık gözüktü.
3: Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
3: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
15: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
16: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
17: Domino's'um hoş geldin.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Yolculuğa hazır mısınız?
3: Nereye gidiyoruz?
2: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
3: Burası neresi?
2: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada Safsu'yla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
3: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
2: Familyadan saf su dokunuşu.
3: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
2: Tek dokunuşta farkı hissedin.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
9: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
8: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
4: milli takım için oynayacağız.
5: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
6: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
7: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
8: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
7: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
9: İnanılmaz.
6: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
8: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
17: Mersi canım.
18: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
17: Hocam ben?
18: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
17: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
18: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
17: Hocam 1000 megabit diyor.
18: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
17: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
18: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
17: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
18: Ya gelsin o zaman slogan.
19: Türk Telekom değerli hissettirir.
20: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
21: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Bu çocuk hasta. Ne yapacağız?
22: Gelmişler, yerimizi bulmuşlar. Abi, arkadaşlarım senin yanında misafirmiş. Almaya geldik.
23: Sen mi verdin benim yanıma da? Sen alacaksın.
22: Ben almayacağım. Arkadaşlar gelecek.
23: Arkadaşlar kendimi gelmiş de kendileri gidecek.
22: Kara abi, tatsızlık çıkmasın. Biz arkadaşlarımızı götüreceğiz.
23: Tamam. O zaman git. Polat Alemdar'dan bana yazılı kağıt getir. Ama dur ya. Ben senin işini zorlaştırmayayım. Telefon açsa da olur. O zaman alırsın arkadaşlarımı.
22: İsteseydik çatışarak girerdik. Ama ben sana ve arkadaşlara zarar gelmesini istemiyorum.
23: Ben size içeride durun demedim.
22: Akif, ne istiyorsun? Sizi başkana götüreceğiz. Bu işi konuşarak halledeceğiz.
24: Akif,
0: Biz aptal değiliz. Başkanın size gidin konuşun diye emir vermediğini biliyoruz.
22: Ben sorumluluğu üzerime aldım. Sizi dinlemeden kimse hakkınızda hüküm vermeyecek.
1: Biz daha önce başkanla konuşmaya çalıştık. Bizi dinlemedi. Bu sefer de dinlemeyecek.
23: Yeter. Üşüdüm kardeşim. Siz içeri girin. Sen de nereden geldiysen oraya git. Git.
7: Abi, bu çocuk yanıyor.
23: Baki. Çocuğu al, arka taraftan hastaneye yetiştir.
7: Yeter Kara. Oğluna sahip çıkamadın, bari torununa sahip çık.
0: Ne yapıyoruz? Giriyor muyuz içeri?
22: Arkadaşlar, dışarı çıkmazsanız biz içeri girmek zorunda kalacağız.
23: Baki, ben sana ne diyorsam onu yap.
7: Baki'nin çıkmasına da müsaade etmezler.
9: Ne yapıyorsun sen? Allah kahretsin.
7: Arkadaşlar, bebek hasta. Hastaneye yetiştirmemiz lazım.
22: Şamil ile Aptekin gelsinler. Bebeği hastaneye yetiştirelim.
1: Abi, biz çıkalım yoksa bebek ölecek.
23: Durun durduğunuz yerde. Ben size ne diyorsam onu yapın. Ben bu öndekini indiriyorum.
9: Hay senin yapacağın işe. Baki dolaptan tampon yapacak bir şey getir. Çabuk.
22: İndirin.
7: Abi takma kafana. Biz başımızın çaresine bakarız.
9: Hay Allah'ım işe bak ya.
12: Nasıl oldu bu iş komutan?
24: Efendim. Polat Alemdar acil çıkış kapısını bulmuş bir şekilde.
25: Komutanım helikopter hazır.
24: Derhal çıkıyoruz.
25: Emredersiniz.
24: Merak etmeyin efendim. Aksaçlıyı sağ salim getireceğiz.

0: Efendim?
1: Ak saçlıyla görüşmek istiyorum.
0: Şu anda müsait değil efendim.
1: Çok önemli. Mutlaka görüşmem lazım. Aradığımı, çok önemli olduğunu söylediğimi ilet.
0: İletir, size dönerim efendim.
1: Hatta bekliyorum, kapatma.

0: İlettim efendim. Size sonra döneceklerini söylediler.
1: Bir sıkıntı mı var Rauf?
0: Hayır efendim.
1: Rauf, kimle konuştuğunun farkındasın değil mi? Aksaçlı'yla ilgili bir duyum aldım. İnanmak istemedim.
2: Ama senin tavırların beni şüphelendiriyor.
0: Efendim, her şey kontrol altında. Sizi temin ederim.
1: Rauf, Aksaçlı'ya bir şey olursa bunun hesabını veremezsin. Sıkıntı var mı yok mu?
0: Hiçbir sıkıntı yok efendim. Merak etmeyin. Şimdi kapamak zorundayım.
3: Efendim, Mete Aymar geldi.
1: Al içeri.

0: Mete, çok önemli bir durum var. Polat Alemdar bana geldi. Başkanı öldüreceğini söyledi.
1: Aksaçlı bana böyle bir durumdan bahsetmedi efendim. Hemen koruma tedbirlerini arttıralım.
0: İş işten geçti Mete. Polat Alemdar Aksaçlı'yı kaçırdı.
1: Vekalet sizde mi efendim?
2: Haddini bil!
0: Burada söz konusu olan Aksaçlı'nın hayatı. Mevki makam değil.
1: Ne yapmamı emredersiniz?
0: Polat Alemdar'ı bul. Aksaçlı'yı sağ salim geri getir.
3: Aracın yerini tespit ettiniz mi?
4: Evet komutan, tespit edildi.

0: Ambulansa al, yola çık. Kırmızı ışıkta falan git. Mobeselere görünmek için ne gerekiyorsa yap. Hadi. Gaye ne yapmış?
1: Abi, ofis izlendiği için Gaye'nin ekipmanını çıkarmak biraz zor olacak.
0: Kardeşim, ben ihtiyarlar başkanını çıkardım. Siz iki sorgu cihazını mı çıkaramıyorsunuz?
1: Gaye, ne yaptın?
2: Hastanedeyim, ilaçları alıyorum. Hüsnü'yü gönderdim ofise ama aletler hala gelmedi. Onları bekliyorum.

0: Efendim, Polat Alemdar başkanı öldür sanırım. Neden kaçırıyor onu anlamadım.
1: Demek ki soracağı şeyler var Nafiz.
2: Efendim, o Polat Alemdar'ın ofisinde gördüğünüz kadının adı Gaye. Doktor, sorgu uzmanı. Özel bir teknik kullanıyor.
1: Sen sorgulamaya direnme tekniklerini öğrenmedin mi Erkan?
2: Hiçbir işe yaramıyor efendim. Beyninizi ele geçiriyor, hükmedemiyorsunuz.

Nafis. Bu Polat Alemdar'ın hastanesine bir gidelim bakalım. Erkan'ı sorgulayan doktor orada mı?

0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Ne sordu Polat Alemdar sana?
1: Memati suikastini.
0: Direnemedin mi?
1: Her şeyi öğrendiler. Emredin sıkayım kafama.
0: Sen bize lazımsın koçum. Üzülme. Polat Alemdar artık tasfiye oldu. Sen dinlenmene bak. Mete senden kuşkulandı mı?
1: Hayır efendim. Mete hiçbir şeyin farkında değil.
0: Güzel. Onun yanında devam edeceksin. Emirlerin sonra bildirilecek.

0: Abi iyi misin?
1: Ben hiç iyi değilim Baki. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz kalmadım. Kucağımda o kadar adam öldü. Hiçbirine bu çocuğa batan iğne kadar üzülmedim.
0: Abi yaşlanıyorsun. Ondan mı acaba?
1: Sen de yarın bir yanlış yapar baba olursan... demek istediğimi o zaman konuşuruz.
2: Arkadaşlarımızı getirdik.
3: Size verilen emir getirmeniz miydi?
2: Aksaç inisiyatif almamı istedi. Ben de aldım. Arkadaşları dinlemeden hüküm veresin istemiyoruz.
4: Başkan meşgul. Kimseyi dinleyecek durumda değil. Siz karargaha dönüp bekleyin. Ben size haber veririm.
3: Bir dakika.

0: Ne oldu? Ne dedi Aksaçlı?
1: Görüşemedim. Ben sana söyledim. Aksaçlı bizi dinlemeyecek. Sen de uzatma artık. Gereğini yap.

0: Ne oluyor? Kafayı mı yedin?
1: Herkes hazırlansın. Operasyona çıkıyoruz.
2: Ne operasyonu?
1: Polat Alemdar Aksaçlı'yı kaçırmış.
3: Aksaçlı'yı mı kaçırmış? Nasıl olur?
2: Nasıl olur bu?
1: Emin misin? Görev bize verildi. İkiye bölüneceğiz. Şami, Alptekin, Aynur'a, Selahattin. Siz benimlesiniz. Mirsad, diğer grubun lideri sensin.
0: Nereden başlayacağız?
1: Polat Alemdar'ın bilinen bütün mekanlarına bakacağız. Bütün adamlarını izleyeceğiz.
4: Küçük tansiyonum gittikçe küçülüyor. Ha böyle bir nohut tanesi kadar kaldı.
5: Dayı, sana hastaneden çıkmayıp dedik. Doktoru acele etme dedi. Laf dinlemesin ki.
4: Oğlum, hastane sevmeyeyim ha. Bilmem için.
6: Dayı, hastaneden çıkman en doğrusu oldu. Hastane virüs denilen bir virüs var. Belli bir günden sonra insanı küt diye öldürüyor. Hiç çaresi bulunmayan hastalık. Biri stres, biri bu.
4: İşte. Her mesleğin bir körlüğü var. Terzi nasıl kendi sökügünü dikemezse, doktorlar da buna çare bulamıyor, he mi?
5: Dayı, artık intikam vakti. Biz yeterince acımızı çektik. Bize acı çektirenlere acı çektireceğiz artık.
4: Çok iyi düşünmüşsün de. Acı çektirenleri buldunuz mu?
5: Dayı, kendi başıma iş yapıp edepsizlik etmek istemedim sana karşı. İşte seni bekleyeyim. Sen emir ver ki bulağım.
4: Ha, o sakalından utan. İmdat efendi. Kıvırmaktan topacı geçtim. Topaç, imdat efendi.
5: Dayı, ben bu sakalı intikam alana kadar kesmeyeceğim, yemin verdim.
4: Değişin.
6: Çok büyük yemin etti dayı.
4: Ne üzerine yemin ettin?
5: Senin başın üstüne yemin ettim dayı.
4: Olca hangi yemini tuttun ki dayının başının üstüne yemin vereceksin ya?
5: Dayı, o yüzden büyük yemin ettim. Senin dışında ben her türlü yemini bozuyorum.
4: İmdat, o sakalın tek teli yere düşün. Var ya seni o...
5: Dayı, yeğenin İbrahim geldi. Bekli ha. Unuttum içeri aldım. Uş.
4: Otur otur. Ne oldu İbrahim? Yüzün ele yüz yataklı devlet hastanesi ameliyathanesinin duvarı gibi.
7: Daha kötü.
4: Lan oğlum, Alemdar size oyuncak vermedi mi? Niye sevinmişsin?
7: Polat Alemdar'ın verdiği silah. Bizim düğün olsa düğünde sıkmaya yetmez.
4: Ya ben mala fazla kıyamam da. Polat Alemdağ'ın öyle mala düşkünlüğü yoktur.
7: Vallahi adamı getirdi bu kadar dedim. Çoğun ailevileri yumuşatmak için onlara verdiler dayı.

İşte kardeşim, elem daha şey de bu. Kim ağlasa hemen memeyi dayı. İmdat, ara Zülküfü. Gidek payımızı alak.

0: Amca dede taziye vermeye gelmiş.
1: Kusura bakma, rahatsızdım. Daha önce gelemedim.
2: Eksik olma dede. Kolumuzu kanadımızı kırdı Yezidler.
1: Zeynel'e çok üzüldük ama seni sıhhatli görmek bizim için teselli kaynağı.
2: Zeynel'in çocuklarını gördüm. Dayanamadım. İçim parçalandı. Gel.
0: Amca Suriyeli adamın geldi.
2: Al Zeynel. Bektaş.
3: Nasıl oldun Zülfikar'a?
2: Acı artık bizim yoldaşımız oldu. Allah beterinden saklasın. Siz ne yaptınız? Can Polat çözdü mü sıkıntılarınızı? Yatma lafı. İçinden konuşacağına dilinden konuş.
3: Konuşunca acı konuşacağım. Onun için konuşmak istemiyorum.
2: Acı bizim yoldaşımız dedik, söyle.
3: Polat Alemdar adaletli taksimat yapmadı silahları. Bize çok az silah verildi.
2: Orada dur. Can Polat'ın adaletine laf söyletmem.
3: Ben gördüğümü söylüyorum Zülfikar'a. Suriyelilerden iki kamyon silah almışlar. Bize dağıttıkları bir pikapı doldurmaz.
2: Can Polat mı dağıttı silahları?
3: Onun adamı dağıttı.
2: Hangi adamı?
3: Kara diye konuşulan adam.
4: Alo.
2: Buyur Zaza.
4: Zülkifa, müsaitsen bir gelem, bir konuyu konuşacağım.
2: Yaralı halinle buraya kadar kendini yorma. Neyse telefonda söyle.
4: Sanki Bağdat'tan mı geleyim? Yaralıyım ama aslan gibiyim. Yaralı aslan.
5: Bırak biler.
4: Aslanı ormanda yatırırlar mı?
5: Mevzu ne?
4: Ya ne meraklı adamsın. Gelince söylerim.
2: Tamam. Ben Can Polat'ı görmeye gidiyorum. Oraya gel görüşelim.
4: Hey hey hey. Zaten elimde alan da konuşacağım. Tamam.

0: Polat Alemdar. Hayatım boyunca bu kadar aşağılanmadım.
1: Beni buna mecbur bıraktınız. Fakat siz yine de bunu aşağılanmak olarak görmeyin. Benim amacım sadece Memati'nin ve sizden önceki ak saçlının da katilini.
0: Her iki suikastin aynı odaklar tarafından işlendiğini nereden biliyorsun?
1: Aksaçlı öldürülmeden önce bana Memati'nin katiliyle ilgili çok önemli şeyler anlatacağım.

0: ihtiyarların ihanet içinde olduğunu söylemişti.
1: Böyle bir şey mümkün değil. Olsa bile heyeti soruşturmak kimsenin haddine düşmez.
0: Bundan böyle haddi hududu ben tayin ederim.
2: Bana hiçbir şey anlatmıyor anne. Biliyorum ki gizli işler çeviriyor.
3: Devletle alakalıysa nasıl anlatsın kızım?

0: Bir tıkırtım var.
1: Aa, baba mı geldi? İmdat!
2: Elif!
0: Elif!
3: Bırakın çocuğu.
4: Bırak.
1: Ben kimin kızıyım biliyor musun?
4: Amacımız sizin canınızı yakmak değil. Açıklayamayacağımız bir nedenden ötürü burada Polat Alemdar'ı beklemek durumundayız.
3: Elif'ciğim sen yukarı çık. Polat burada yok. Madem aranızda Polat Alemdar'ın kız arkadaşı var, burada olmadığını bilmeniz lazım.
4: Biliyoruz. O yüzden bekleyeceğiz.
3: Polis çağırıyorum. Derhal evi terk edin.
4: Çağırın savcı hanım. Ama gelmeyecekler. Siz Polat Alemdar'ı arayın. Burada olduğumuzu ve gelmesi gerektiğini söyleyin.
5: Buldunuz mu Mete'nin yerini?
6: Makamını bulabildik abi.
5: Lan oğlum, onun makamı uşak makamı. Sen bilmezsin, ben söyleyeyim. Ben size zaafını bulun dedim. Tiniyetini, karaktersizliğini bulun demedim. Evi yok mu bunun? Dostu yok mu?
6: Tamam abi.
5: Sizi Allah gönderdi. Yalan yok, size gıcık oluyordum ama... Şimdi operasyona götürmek için adama ihtiyacım var.
7: Polat Alemdar gelmeyecek mi bu operasyona?
5: Yok. Bu benim şahsi operasyonum. Küçük çaplı bir adam için küçük çaplı bir operasyon olacak. Gelmek isteyenler arkamdan yürüsün.
3: Polat Alemdar nerede?
5: Siz gelin şu operasyonu yapalım. Sonra ben sizi abiye götüreyim.
7: Polat Alemdar nerede?
5: Sen kimsin bana emreder gibi konuşuyorsun? Haddini bil.
7: Abi, biliyor musun, bilmiyor musun?
5: Bilsem ne olacak? Siz ne yapacaksınız abiyle?
7: Tamam abi. Biz sana ayıp ettik, kusura bakma.
5: Bundan sonra ya buraya adam gibi gelirsiniz... ya da ben sizi adam etmesini bilirim.
3: Niye sorgulamadık?
7: Bunun bir şeyden haberi yok. Ofisi gözlem altında tutarız. Bir yere giderse takip ederiz.

0: Kalk. İçerideler.
1: Bizimle geliyorsun.
0: Bir saniye Memur Bey. Yürü.
2: Ne yapıyorsunuz? Geri dönün. Hey!
3: Sana polislerden bir yarar yok. Bunu ne zaman anlayacaksın?
2: Çekil.
4: Korkma kızım.

0: Dede, babamın telefonu neden kapalı?
1: Demek ki işi var kızım.
2: Yani o nasıl bir işse? Kızı var, annesi var, babası var ama ulaşamıyoruz. Eşkıyalar tabii evi basar.
3: Vahap, bu polisler bizim adamları alıp gitti.
4: Efendim, müdür beyi arıyorum ama telefonlarıma çıkmıyor.
3: Onunla da hesaplaşacağız. Ben başsavcıyı bir daha arıyorum.
4: Savcı hanım, geleyim mi?
3: Şimdi değil Vahap.
5: Mesaj attın mı Polat Alemdar'a?
3: Attım. O da dedi ki silahın var. Niye hepsini öldürmüyorsun?
2: Kızım!
0: Leyla!
1: Leyla kızım!
0: Leyla!
3: Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak beni!
1: Leyla! Yapmayın evladım.
3: Dur.
1: Evladım, bu yaptıklarınızı Polat duyunca size ne yapacağını biliyorsunuz değil mi?
6: Maalesef mecburuz efendim.

0: Hepinizden tek tek bunun hesabını soracağım.
1: Polat buraya gelmeden çekin gidin buradan.
2: Gelmeden gitmeyeceğiz.

0: Polat Alemdar. Sen konuşturamıyorsun. Aletlerden mi medet umuyorsun?
1: Daha önce de söyledim. Sorularıma cevap almadan ölmene izin vermeyeceğim.
0: Boşuna uğraşıyorsun. Sorularının cevabı bende değil.

0: Hazır olması ne kadar sürer?
1: Kişinin direncine göre değişiyor. İlacın etki etmesi 15-20 dakika. Direnci kırılana kadar bu aralıklarla birer doz daha vereceğim.

0: Kardeşim, nasıl bir kadını bulamıyorsunuz? Ya işinizi yapın ya da bırakın görevi, yerinize iş yapan adamlar bulalım.
1: Çok ayıp Nafiz. İnsan müstakbel nişanlısına kadın diye hitap eder mi? Gaye Hanım diyeceksin. Semra Sultan duysa kemiklerini kırar.
0: Efendim, size hayranım. En zor görevlerde bile hiç paniğe kapılıp stres olmuyorsunuz.
1: Benim yerime sen oluyorsun. Ben ondan rahatım Nafiz.
0: Alo. Buldunuz mu? Ne diyorsun oğlum sen? Efendim, Savcı Leyla Türkmen emniyeti aramış. Polat Alemdar'ın evinde rehin tutuyorlarmış.
1: Anlaşılan ihtiyarlar sadece bizi görevlendirmemişler. Bakalım Savcı Hanım bizi görünce sevinecek mi?
0: Efendim, emniyete talimat gitmiş, müdahale etmeyeceksiniz diye.
1: Annem öğrenirse, ki kesin öğrenir, sen niye gidip Savcı Hanım'ı kurtarmadın der. Ben gidip Leyla'yı oradan alayım. Polis, istihbarat, jandarma, istediği kadar gitmesin.
0: Kim bunlar bu kadar güçlü?
1: Sence?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam Nafiz, şimdi öğreneceksin işte.
2: Burada mı oturuyormuş uşak makamı?
3: Evet abi.
2: Yürüyün, gidiyoruz. Hoş geldiniz Azaday.
4: Eyvallah.
2: Polat abim yok. Ben de tam çıkıyordum, kusura bakma.
4: Çık babam, biz bekleriz.
2: Dayı. Polat abi, Abdüley, Cahit, üçü birden kayıpsa bil ki büyük bir operasyon var. Onlar 24 saatten evvel gelmezler. Boşuna bekleme.
4: Kara yoksa daha sürer ara. Sen git işin gör gel. Biz bekleriz.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.

0: tam zamanında yetişti. Benim küçük bir işim var. Sen Zaza dayıya bakarak ol, ben işimi görüp geleyim. İmdat, siz yabancı değilsiniz. Mutfakta çay var. Yeni demledim. İkram edersiniz.
1: Neyi var bu çocuğun? Hali hal değil.
2: Evlilem, onun da benim gibi bir organı eksik ya, ondandır.
1: Can Polat ne zaman gelecekmiş?
2: Vallahi bu Erhan'a bakarsan gelmez değil, bana sorarsan birazdan gelir.
1: Zaza, sen benimle ne konuşacaktın?
3: Ya ayıp olmuyor mu Zülfü? Oyuncakların hepsini seninkilerle sünüler almış, bizimkilere vermemişler.
1: Kim söyledi bunu?
3: İbrahim. 3-5 silah vermişler, çocukları geçiştirmişler.
1: Yanlışın var Zaza. Bizimkilere de aynı şekilde az vermişler.
2: Bu elemdağ silahları kendine mi saklamış? Niye vermiyor?
1: Can Polat vermiş de kara vermemiş.
2: Karayla ne alakası var?
1: Kara dağıtmış silahları.
2: Vay anam vay. Kurda kuzu emanet edilir mi? İşte edilirse bela olur. Budu böbreği kendine, gemiği bağırsakları bize. Bırak çayı imdat. Gidik.
4: Nereye gidik dayı?
2: Karayı bulmaya.
1: Biz de gelelim Zaza.
2: Yok, siz zahmet etmeyin. Ben bulunca size haber ederim.

0: Dayı, niye öyle apar topar kalktık?
1: İntikam yemeği soğuk gelince imdat tatsız dutsuz olayım. Ben hele dumanı üstümde sevmeyeyim ha.
0: E dayı, karayı bulacağız demedin mi? İntikamımızı karadan mı alacağız?
1: Oğlum sen bilmiyor musun dayın? Bir taşla 4-5 kuş vurmuşsa o taş elini almaz.
2: Vallahi dayı, bu sefer ben bile hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağız? Kime gideceğiz?
3: Uşş, oğlum beni niye yoruyorsunuz? Kurşun bile beni sizin kadar yormadı. Hele o Abzer ara gelsin. Sen de Bakı'yı ara. Kara nerede? Öğren.
0: Dayı, şimdi attım taşı, evet. Kuşun biri kara, biri Abzer. Diğer ikisini bulamadım.
1: Sen kafan yorma imdat. Bulunca görürsün.
3: Hiç olmadı Safet'le sen atarsın kendinizi taşın önüne. Dayısı yalancı çıkaracak haliniz yok ya. Sür.
4: Hala direniyor, çözülmedi.
5: Bir doz daha ver ilaçtan.
4: Tansiyonu çok yükseldi, riskli.
5: Gaye, sen dediğimi yap.

0: Şimdilik kurtuldu. Ama hastaneye götürmek lazım.
1: Ben öğrenmem gerekeni öğrenmeden hiçbir yere gidemez Gaye.
0: Abi daha fazlasını kaldıramaz.
1: Kaldıracak. Tekrar başla.
2: Abi, biz bu adamı konuşturmadan ölürse soyumuzu kuruturlar.
1: Ne diyorsam onu yapın.
0: Ben bu iğneyi yapamam. Adamı göz göre göre öldüremem.

0: Sen bizden nasıl böyle bir şeyi saklarsın Ralph?
1: Efendim, ben sizden bilmeniz gereken hiçbir şeyi saklamadım.
0: Aksaçların kaçırıldığı doğru değil mi?
1: Değil efendim. Aksaçlı şu anda hiç kimseyi kabul etmiyor, o kadar.
0: Ralph, sana bu yetkiyi kim verdi? Sen kimsin bizden bilgi saklıyorsun? Kurum herkesin, bütün şahısların üstündedir. Teamüller neyse uygulamak zorundasın. Aksaçlı 24 saat içinde ortaya çıkmazsa heyeti acil toplantıya çağıracağım.
1: Efendim, 24 saat içerisinde Aksaçlı dönmezse mührü bizzat elimle size teslim edeceğim.
0: O vakit senin teslim edeceğin tek şey olur. Kellen.
2: Vakit tamam Gay. Bak bakalım çözüldü mü?
3: Çözüldü. Başlayabilirsin.
2: İhtiyarlara nasıl girdin?
4: Heyete giremezsin. Ancak seçilebilirsin.
2: Seni yetiştiren kimdi?
4: Lisedeki müdürüm.
2: Aslan Bey'i sen mi yetiştirdin?
4: Aslan'ı da. Onun gibi nicelerini de ben yetiştirdim.
2: Sencer de onlardan biri mi?
4: Evet.
2: Aksaçlı olman neden bu kadar zaman aldı?
4: Ben de senin gibi geç yaşıma kadar operasyonel görevi bırakmak istemedim.
2: Kaç sene benim yaptığım görevi yaptın?
4: Ülkede 15 yıl. Ülke dışında 10 yıl.
2: Kurtlar Vadisi operasyonunu sen mi tasarladın?
4: Ben ve abim beraber tasarladık. Aslan yönetti, sen uyguladın.
2: Doğu Bey senin abin miydi?
4: Evet.
2: Aslan Bey öldükten sonra neden benimle temasa geçmedin?
4: Benim yerime abim seninle temasa geçti.
2: Erkan da senin yetiştirmen mi?
4: Hayır.
2: Erkan size çalışmıyor mu?
4: Heyete çalışıyor. Ama onu da yetiştiren Aslan.
2: Erkan ve Mati'yi senin emrinde öldürmüş, doğru mu? Ve Mati'nin ölüm emrini sen mi verdin?
3: Direnci yükseldi. İlacın etkisi azalıyor.
2: Şimdiye kadar söylediklerin hepsi doğru mu?
3: Evet.
2: Emin misin?
3: Eminim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Kalp kemitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
3: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
4: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Castrol Edge,

0: yüzlerce veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. 2 çıtır tavuklu menü 200 liradan, 1 köfte burger artı 1 çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
9: Burası neresi?
8: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
9: Yum yum yumuşacık.
8: Familyadan saf su dokunuşu.
9: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
8: Tek dokunuşta farkı hissedin.
10: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
11: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
10: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
12: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
13: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
14: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
13: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
5: Ebebekle büyürler.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
13: Buz gibi eşsiz

0: kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Üzülme. Her zamanki huyu. Biraz süründürecek.

0: Şamil, Alptekin, buraya niye geldiğimizi unutmayın. Sizin meselenizi sonra halledeceğiz. Burası yeri değil.
1: Ne oldu ki Akif?
0: Mete geldi. Bir tatsızlık istemiyorum.

0: Buyurun Mete Bey.
1: Koçum, siz hangi ekiptensiniz?
0: Sizi göreve getiren ekip efendim.
1: Niye bana bilgi vermediler?
0: Birazdan arayacaklar efendim.
1: Oğlum, siz buraya niye geldiniz?
0: Size verilen görevin ifası için efendim.
1: Ben burada olduğuma göre sizin göreviniz bitmiştir. Gidebilirsiniz.
0: Polat Alemdar için buradayız.
1: Bekleyin. Sabaha kadar bekleyin. Hatta 2 gün daha bekleyin. Ama Cumhuriyet Savcısı rehin alınmaz. Bunu da öğrenin.
0: Rehin almadık. Misafirimiz. İsterseniz giderken götürebilirsiniz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak

Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nice güzel

0: sabahlar bizim olsun, sizin olsun. Bugün de yine astroloji konuşacağız. O kadar önemli gündemlerimiz var ki size paylaşmak istediğimiz ve çok özlediğiniz astrolog Damla Ündar yeni sezonda bizlerle birlikte. Hoş geldin Damlacığım.
1: Hoş bulduk Aslıcığım.
0: Tüm güzel niyetlerimi size gönderiyorum sevgili seyirciler. 12 burçla başlıyoruz. Tek tek ve uzun uzun anlatacak Damla Ündar bugün. Hemen sevgili koç ve yükselen koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar, hazırsanız sizdeyiz. Bakalım bu hafta hangi alanlardan etki alıyorsunuz? Bu tutulma sonrasında ne söyleyeceksin koçlar için Damlacığım?
1: Şimdi tüm burçlar için bugün şöyle bir sistemle gidelim istedim. Öncelikle tutulmada fark etmemiz gereken ve kurtulmamız gereken şeyler vardı. Bir onlardan önce bir konuşalım. Sonra da biraz daha böyle günlük bu önümüzdeki günlerle alakalı tiyolar verelim. Ama bugün yani bu yayında kötü tarafa geçenleri tutulma etkisiyle anlatacağım. Dolayısıyla kötü tarafta olanların etkisi de Mayıs sonuna kadar, 2027 Mayıs sonuna kadar sürecek olan etkiler. Ona göre dinleyelim istiyorum. Sevgili yükselen koç ve koçlar ve aynı zamanda ayı koç olanlar, ay burcu da koç
0: bak
1: olanlar.
0: Benim ayım koç.
1: Evet, senin ayın koçtu. Ay burcu da koç olanlar. Tutulmada bırakmanız gereken konuyu ay burcu koç olanlar da lütfen dinlesinler. Sana geçmişte çok uzun zaman, bak bu çocukluğundan da gelebilir, 3 yıl öncesinden de gelebilir, 5 ay öncesinden de gelebilir. Bu kişisel hayatlarınıza göre değişen bir durumdur. Engel olan geçmiş korkuların, acıların, kenara bastırdığın şeyler, seni engelleyen yanlış öğrenmişliklerin. Yani mesela daha küçük yaşlarda ya da gençken aşkla ilgili çok yanlış bir tabu oluşmuştur kafanda. Parayla ilgili ailenden ya da sevdiklerinden yanlış şeyler yerleştirmişlerdir kafana. Şunu söylüyorsundur mesela, çok parayı seviyorum demeyeyim ayıp. Hayır. Ya da işte şöyle birini seversem kalbim kırılır. Öyle bir deneyim yaşamışsın ki ya da öyle bir deneyime şahit olmuşsun ki bundan çok etkilenmişsin ve o senin bilinçaltına işlemiş. Ya da ben o işi yapamam ki gibi, eğer ki bir koç için bunu söylemek çok zordur. Çünkü koçun cesareti çok yüksektir. Ama içeride biriktirir o. Kendini korkuttuğu yanları içeri atar. Yani derdini içine atar. İşte onlardan kurtulmanın ruhsal olarak tam zamanı. Yanlış öğrenmiş her neyiniz varsa, parayla ilgili, aşkla ilgili, değerle ilgili, işle ilgili, koyun bir kenara ve yeni kapılar için niyet edin.
0: İnşallah olumlamalar yapılacak bol bol, güzel sözler.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Bununla birlikte tutulma bunu söylüyordu sizlere. Yani şunu söyleyeyim, arkanızda kalması gereken bir yük varsa o yükü artık omzunuzda indirin ve taşımayın. O yükün hayatınızı zorladığı yetmedi mi? Zaten Şubat'tan beri Satürn tepelerinde, dolayısıyla hayatta bir şeyler elde etmek için zorlanıyorlar. Ama merak etmeyin, Satürn oradan giderken siz mücadeleyi bırakmamışsanız eğer, işte o zaman çok büyük ödüller verecek.
0: Ne zaman gidiyor?
1: Daha var.
0: Mücadele mi?
1: Mücadeleye devam, ama koç sever mücadeleyi. Tabii. Kaçmayacaktır. Gelelim daha günlük etkilere. 5-6 Eylül'de özellikle iş yerinizde ya da gündelik hayatınızda düzen birazcık zorlanabilir. Bir iş yapmak istiyorsundur, yetişmeyebilir. Biri telefonla seni arar, oraya gitmek zorundasındır. Kendi işin ertelenir. Ya da iş yerinde çalışırken sürekli küçük küçük aksaklıklar çıkabilir. Yardım beklediğin ya da işte grup çalışması yapıyorsundur. Onlarda problemler olabilir. Böyle küçük pürüzler. Şimdi koçlarda da şöyle bir enerji vardır. Hemen olsun, şimdi olsun, hemen yapalım. Koç beklemekte, beklemeyi sevmez. Koça bekle demeyeceksin. Şöyle bir enerjileri vardır. Ne zaman, şimdi.
0: Evet ya.
1: Bu enerjileri
0: hemen,
1: bu.
0: Hemen.
1: Dolayısıyla 5-6 Eylül tarihleri sizin o bir şeyleri hemen yapma durumunuzu engelleyebilir. Ertelemenize sebebiyet verebilir. Küçük pürüzler çıkarabilir. Buralarda boşu boşunuza sinirinizi yükseltmeyin. Birazcık akışa bırakmakta fayda var. Sonrasında zaten enerji güzel bir yere evrilecek. Yani nedir? Olmuyorsa zorlamayın. Ne bedeninizi zorlayın, ne de hayatı zorlayın. Mola mı istiyor? Mola verin. Şu anda bir sıkıntı yarattı. Ev işi olabilir, iş yeri olabilir. O işi bir kenara bırakın, başka bir şeye başlayın. Olmayanın üstünü zorlamayın. Buna yaptığınız yemek dahil. Olmuyorsa zorlamayın.
0: Öyle ye yemeği artık.
1: Öyle.
0: Olduğu kadarıyla.
1: Aynen. Sonra geldik 6-7-8 Eylül. Kadersel karşılaşmaların olacağı tarihe. Ya da bizim şifalanabileceğimiz, geleceğimizle ilgili fırsatlar yakalayabileceğimiz tarihlere geldiğimizde. Şimdi özellikle yeni tanışmalar, gireceğiniz sosyal ortamlar. Bir kere 6-7-8 Eylül'de kalabalıklara giriyoruz, kalabalıklara karışıyoruz. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Yanlarında birileri gelir, kuzenleri gelir, iş

0: arkadaşları gelir. Fark etmez. Bir davet vardır, bir topluluk vardır. Gireceğiniz sosyal ortamlarda sizin gelecekteki aşkınız karşınıza çıkabilir. Bakın, flörtünüz demiyorum. Belki de evleneceğiniz kişi. O yüzden 6-7-8 Eylül'de kalabalıklarda karşılaştığınız insanlara şöyle bir alttan üste iyice süzün.
1: Ay.
0: Belki de imzayı atacağınız kişi.
1: Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların hayatında hangi alanlarda güzel açılımlar var? Kısmetleriniz, boğuluklarınız nereden geliyor sevgili boğa burçları? Neler söyleyeceksin Damlacığım boğalara?
0: Şimdi yükselen boğalar, boğalar ve ay boğalara sesleniyorum. Öncelikle bu tutulmayla birlikte Mayıs 2027'ye kadar ardımızda bırakmamız gereken, kararlar almamız gereken bir döngü vardı. O da şununla alakalı. Seni görmeyenler, değerini bilmeyenler, bunlar her kimse o çevrelerden uzaklaş. Yani sadece çıkar ilişkisi kurdularsa, hayallerini yok saydılarsa, seni sadece ortamı düzelten, insanları anlayan, bir şeyleri düzenleyen biri gibi hayatlarında tutuyorlarsa, sen birileri için ne olursa olsun, o garanti nasıl olsa kenarda dursun kişisi olduysan, o insanlardan artık uzaklaşmanın zamanı geldi. Çünkü yeni çevreler, yeni insanlar, senin kıymetini bilecek kişiler getirecek hayatına. Ama önce orayı bir boşaltmamız gerekiyor. Yeni gelecek olanlara alan açmamız gerekiyor. Seni görmediler mi? Hayallerini yok mu saydılar? Gelecek planlarını dinlemediler mi?
1: Geçmiş
0: bye
1: olsun.
0: Bye bye deyip uzaklaşmanın tam zamanı. Yani seni anlamayan, dinlemeyen, seni engelleyen insanlardan uzak duruyoruz. Tutulma böyle bir enerjiyle çığlık çığlık bağırdı adeta. Gelelim daha güncel döngülere. 5-6 Eylül'de ilişkilerde bu çocuğunla olan ilişkin olabilir. Sevdiceğinle, sevgilinle olan ilişkin olabilir. Ufacık detaylar yüzünden yanlış anlaşılma riski birazcık yüksek. Lütfen ilişkilerde o detaylara takılma. Çocuğunla da olsa, sevgilinle de olsa ufacık detaylara, ufacık söylenmiş sözlere takılma. Çünkü bu tarihlerde aslında kötülük olsun diye onu yapmıyor ya da kötü bir anlamda söylemeye çalışmıyor. Sadece tıpkı senin olduğu gibi onun da böyle ne yapacağını bilmediği, işlerin birbirine karıştığı bir döngü. 5-6 Eylül'de çocuğunla aranda bir sorun varsa konuşarak çözemeyebilirsin. Sevgilinle aranda bir sıkıntı varsa konuşarak çözemeyebilirsin. Ne yapıyoruz? Detaylara takılmıyoruz. Geldik 6-7-8 Eylül'deki bu yayının başında da söylediğim güzel enerjili açıya. Peki size ne diyor? Size hangi alandan kısmet ve şans getirecek diye baktığımızda sizinki aşktan çok işle ilgili.
1: Güzel.
0: Çok uzun zamandır beklediğin bir iş var. Mesela işsizsin, bir işin yok. 6-7-8 Eylül tarihlerinde çok güzel bir haber gelebilir. Ya da çevreden biri sana der ki ya burada böyle bir iş varmış, başvursana. Lütfen başvurun. Çok uzun zamandır beklediğin bir terfi vardır. Onun haberi gelebilir ya da o terfiyi alacağına dair böyle artık yavaş yavaş sinyaller almaya başlarsın. Hayatında işinle alakalı yeni kapılar ve fırsatlar 6-7-8 Eylül tarihlerinde tak tak diye kapıyı çalabilir.
1: Ne güzel.
0: Umarım en hayırlısıyla, en güzeliyle gelir. Tabii ki harita uygunluğunuz bu anlamda çok önemli. Keşke herkese aynı oranda şansla gelse ama maalesef bu çok mümkün olmuyor. Sonrasında 10 Eylül ile birlikte zaten hayatınızda ilişkilere, değere bambaşka bir bakış açısı geliştireceksiniz. Artık şunu söyleyeceksiniz: aşk, arkadaşlık, evlilik hiç fark etmez tüm ilişkilerde. Bana artık sevdiğini söylemen yetmiyor. Göster diyecekler. Tabii yani göster bunu. Farklı bir döngüye gireceğiz. Onu ilerleyen günlerde konuşacağız.
1: Hadi bakalım.
0: Gelelim yükselen boğa ve boğaların, hatta ay boğaların olumlamasına. Değerimi bilmeyenleri ardımda bırakıyor. Hak ettiğimi almaya niyet ediyorum.
1: Söke söke.
0: Söke söke.
1: Alacağım.
0: Evet.
1: Diyecek boğalar. Harika
0: evet.
1: Valla. Ve geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında neler olup neler bitecek. Kaderiniz hangi alanda değişecek? İnşallah hep olumlu anlamda değişsin ama onların da belki de aşk hayatı, iş hayatı bir anda evrilebilir. Neler söyleyeceksin?
0: Evet, değişebilir. İkizler için aşka da göz kırpan bir açı var. Ay, ona da geleceğiz. Var. Ama önce tutulma 2027 Mayıs'a kadar, Mayıs sonuna kadar devam edecek ve sevgili yükselen ikizler, ikizler ve ay ikizler, ardınızda bırakmanız gereken bir enerji var. O da şu: enerjiniz çok yüksek. Aklınıza gelenleri, hayallerinizi, sevdiklerinizle etrafla paylaşmayı sevdiğinizi biliyorum. Ama ve lakin bu tutulma diyor ki seni herkes aynı iyi niyetle dinlemiyor. Dolayısıyla bu tutulmayla birlikte, hatta üstelik seni birileri belki de alttan

0: altı engelliyor. Hevesini kırıyor. Bu sebeple artık bu tutulma enerjisiyle birlikte hayallerini ve planlarını herkese anlatmaktan vazgeç. Hı hı. Tabiri caizse belki nazar değiyor. Belki önüne birileri taş koyuyor. Belki de birileri senin hayallerini ciddiye almadığı için seni alttan alta aşağı çekiyor. Sen de kendine inanmayı bırakıyorsun. Gelelim biraz daha önümüzdeki günlerde, yakın dönemlerdeki enerjiye. 5-6 Eylül tarihlerinde eviniz, evde çıkan bir sorun ya da ailenize çıkan bir problemle alakalı planlarınız ertelenebilir. Bir sağlık sorunu olur. Atıyorum evde su patlar, usta çağırma. Olur ya böyle küçük pürüzler evet. çıkar. Ya da ailede birinin bir yere götürmen gerekir. Yani bir sorumluluk sebebiyle 5-6 Eylül'de planlarınız ertelemeye girebilir. Gelelim yükselen ikizler ve ikizlerin, hatta ay ikizlerin olumlamasına. Kendimi açıklamak zorunda kaldığım insanlardan uzaklaşıyor. Hayallerimin peşinden emin adımlarla yürümeye niyet ediyorum.
1: Şimdi geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bakalım yengeçlerin hayatında şu dönemde Eylül ayına girdik. Acaba hangi fırsatlar açılacak? Hangi kapılar aralanacak? En güzelinden gelsin diyelim. Yengeçlere ne söyleyeceksin?
0: Şimdi yengeçler, yükselen yengeçler ve ay yengeçler. İlk iki söyleyeceğim maddeyi ay yengeçler de lütfen dinlesin. Çünkü tutulma yaşadık ve bu tutulmanın etkisi Mayıs 2027'ye kadar süreceği için birazcık ardımızda bırakmamız gereken konularla alakalı konuşacağız bu ilk iki maddede. Sonra haftanın enerjisine geçiyoruz. Şimdi tutulma size dedi ki seni engelleyen bakış açın, düşüncelerin, bu her neyse geride bırak. O bakış açısı da birazcık şununla ilgiliydi. Ya el alem ne der? Ailem için ne düşünürler, benim için ne düşünürler, aman iyi olsunlar, aman bir şey demesinler, aman laf gelmesin, aman söz gitmesin. Siz tüm iyi niyetinizle uğraştıkça, insanları iyileştirmeye çalıştıkça, insanlar sizin sırtınıza yük yüklemeye devam ettiler. El alem ne derlerle yapamadığınız hayalleriniz, peşinden koşamadığınız hayalleriniz de belki de bugün sizi rahatsız ediyor. E ben anneyim, çocuklarım var, bunu yapabilir miyim? Yaparsın. Ben böyle bir işte çalışıyorum, devamında acaba bu hobimi de yapabilir miyim? Yaparsın. O komşu ne demiş? O ne düşünmüş? Bunları geride bırakmanın zamanı geldi sevgili yükselen yengeç ve yengeçler. Çünkü yükselen yengeç ve yengeçler şöyledir. Hı hı. Aslında ona söylenecek lafla ilgilenmezler. Aman aileme laf gider, aman çocuğuma laf gider. Onları koruyayım, kendini düşünmez. Ne yapıyoruz artık bu tutulmayla birlikte? Kendi hayallerinizin peşinden koşma zamanınız geldi. Zaten Satürn'ün bir etki var. Size dedi ki daha yılın başında bencil olmadan ben demen lazım artık dedi. Kendini fedaya artık bırakman lazım dedi. Tutulma da bunun altını çizdi. Mayıs 2027'ye kadar kimin ne düşündüğüyle değil, kendi yüreceğinizin, kalbinizin ne istediğiyle ilgilenip o yolda yürümenin zamanı geldi.
1: Güzelmiş. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi bu dönem bence yükselen aslan ve aslanların dönemi gibi. Çünkü Jüpiter de aslanlara geçti. Ve inşallah bu sezondan çok fazla beklentilerimiz var Damlacığım. Ne söyleyeceksin aslanlara?
0: Jüpiter aslanlara geçti fakat daha enerjisine girmeyenler var. Çünkü bir yıl boyunca burada kalacak. Haziran 2027 Haziran sürecine kadar. Dolayısıyla hala benim hayatımda o söylediğiniz kısmetler, bereketler, bolluklar olmadı diyorsanız daha derecesi size denk gelmemiş olabilir. Bakın harita çok önemli bu konuda ama orada sıkıntılı bir açı vardır haritanda, başka bir şey de büyütebilir. Biz burada daha genel enerjilerde konuşuyoruz. Ancak yükselen aslan, aslan ve ay aslanlar, tutulmayla alakalı ardımızda bırakmamız gerekenden bahsediyorum. Çünkü bu tutulmanın etkisi 2027 Mayıs sonuna kadar devam edecek. Tutulma size dedi ki geçirdiğin son 7 hatta 8 yıl oldu artık ha. Geçirdiğin son 8 yılın bedelinde şöyle şeyler yaşadın. Kendine bazı konularla ilgili güvenin kırıldı. Hayat öyle şeyler yaşattı ki aslanların kendine olan güvenini kırdı bazılarının. Geçmişte öyle krizlerin içinde bulundu ki hala onların etkisinden çıkamıyor. Bu maddi bir kriz olabilir, manevi bir kriz olabilir, hastalık olabilir, kayıp olabilir, yanılgılar olabilir, hayatından bir sürü insan çıkarmış olabilir, bir sürü değişiklik yaşamış olabilir. O krizlerin hala alttan alta bir etkisi var. Yani bir şeye adım atacakken o geçmişte yaşadığı zorluklar aklına geliyor. Belki şöyle bir adımını bir adım geri çekiyor. Çünkü bir aslanda bile yaşadıkları içten içe bazı şeylerden korkma duygusu bıraktı. Tutulma diyor ki geçmiş geçmişte kaldı. O krizler bitti. Artık önüne bak. Geri geri bakarak ileriye yürüyemezsin. Tutulma o yaşadığın korkuları, eski güven kırıklıklarını, her ne alanda kriz yaşadıysan üstüne diyor bir kalemle bir çizgi.

0: çek ve kendine yeni bir sayfa aç. Bunu söylemenin çok kolay, uygulamanın çok zor olduğunu biliyorum. Söylerken çok kolay söylüyoruz. Çok büyük acıların damla bir anda biz üstünü nasıl çizelim diyorsunuz. Çok haklısınız. Çünkü yaralar, yaşanmışlıklar ister istemez aklımızdan bir türlü çıkmıyor. Bize yanlış yapan insanları bir türlü geride bırakamıyoruz. Öfkemize yenik düşüyoruz. Ama günün sonunda yine kime zarar veriyoruz? Kendimize zarar
1: Bırakmadan
0: veriyoruz.
1: Ömür geçmez ki böyle evet. Acılarla.
0: Yeniden başlamak çok zor biliyorum. Geçmişin üstüne çizgi çizmek çok zor biliyorum. Ama bunu başka biri için değil. Sizi üzen insanları affetmek için değil. Size atılan kazıkları unutmak için değil. Kendinizi iyileştirmek için yapın. Önce ben kendimi iyileştireceğim deyin. Zaten sistem, zaten yüce yaratıcı. Muhakkak bir gün bir yerde bunun bedelini ödetecektir.
1: İnşallah, elbette.
0: Bu sebeple sizi hali hazırda huzursuz eden bağlarınız varsa, bu bir arkadaşlık bağı olabilir, ilişki olabilir, eş olabilir, hiç fark etmez. Ortaklık olabilir, huzursuz eden bağlarınız varsa lütfen Mayıs 2027'ye kadar da onlardan yavaş yavaş artık arınalım. Yenilikler ve güzellikler beni bekliyor deyip yeni yollara çıkmanın zamanı geldi. Çünkü Jüpiter orada, bir de tutulmalar orada oluyor. 6-7-8 Eylül tarihlerinde, o hani kadersel döngünün olduğu, şans kısmet yakalayabileceğimiz tarihlerde siz nereden şanslanıyorsunuz? Aşktan.
1: Aa.
0: En direkt serbest. Özellikle yükselen aslanlar.
1: Ne diyorsun?
0: Hayatınızın aşkı. Evet. Evleneceğiniz kişiyle tanışabilir. Evlenme teklifi alabilirsiniz.
1: Başak ve yükselen başaklar. Bakalım sizin hayatınızda şu Eylül döneminde neler gelecek, neler yaşayacaksınız? Neler söyleyeceksin Damlacığım?
0: Şimdi sevgili yükselen başak ve başaklar. Öncelikle bir tutulma atlattık. Ay tutulması ve bunun etkileri 2027 Mayıs sonuna kadar sürecek. Bu sebeple arkamızda bırakmamız gereken bazı şeyler var. Bir onlarla giriş yapalım. Çünkü yükselen başaklar bu tutulmanın ana kahramanlarından biriydi. Çünkü tutulma balıkta oldu. Hemen karşısında başak burcu var. Peki sizlere ne söyledi? Şimdi yükselen başak, başak ve ay başaklarda tutulma ile ilgili yoruma kendilerini dahil edebilirler. Diyor ki, bu tutulma size dedi ki, seni yoran ilişkileri bırak. Ama nasıl ilişkiler? Bakın, bu evlilik olabilir, sevgililik olabilir, aile, arkadaşlık, hepsiyle artık hayatınıza göre değişecektir. Eğer bir ilişki sadece sizin çabanızla yürüyorsa, yani o ilişkiye çabayı, emeği sadece siz veriyorsanız, tutulma dedi ki, artık bu insanları hayatından çıkarma zamanın geldi. Hatta bununla ilgili çoğu farkındalıklar yaşadı. Hele ki hele 3, 4, 5, 6, 7 derecelerde hatta bir başağı olanlar, bir balığı olanlar dediler ki artık yeter. Sadece ben çaba gösteriyorum. Sadece bir şeyler düzgün gitsin, iyi olsun diye ben uğraşıyorum. Artık bununla uğraşmayı bırakmanın zamanı geldi. Ve yine bununla birlikte şunu söylediler. Ya ortada bir sevgi varsa emek olmalı. Bunu söylemediyseniz de eğer 2027 Mayıs sonuna kadar bir yerde artık bu kararı vermenin zamanı gelmiş de geçiyor olabilir. Sevgili yükselen başaklar, başaklar ve ay başaklar, tutulma böyle bir enerjiyle geldi. Gelelim daha gündelik yakın zamandaki süreçlere. 5-6 Eylül'e baktığımızda maddi ya da manevi ortaya çıkan tüm krizleri sen çözmek zorunda değilsin. Çünkü 5-6 Eylül tarihlerinde sizinle alakası olmayan bir manevi bir konu olabilir. Ya da maddi bir sorun olabilir. O sorunu çözmek için sizinle alakası yoksa eğer kolları sıvamayın. Bu anlık ve geçici bir durum. Zaten sürekli kriz olduğu zaman da siz çözün, halledin diye bekliyor. Çünkü Başak gerçekten hizmetle alakalı bir burçtur. İyi tarafta olanlar için bahsediyorum, kötüler sizden bahsetmiyorum. O yüzden birazcık 5-6 Eylül'de her taşın altına elimizi ben çözerim, ben hallederim diye sokmamakta fayda var. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayalım. Geldik 6-7-8 Eylül tarihine. Bu Venüs ve Kuzey Ay düğümünün arasındaki güzel açının olduğu tarihe. Size hangi alanlardan şanslı gelecek? Böyle bir anda nereden geldiği belli olmayan gizli destekler vardır.
1: Allah Allah.
0: İçinizi yumuşatan, size iyi gelen haberler vardır. Çok uzun zamandır verdiğin çabanın karşılığını alırsın. Bu belki bazen bir sözle olur, belki bir takdirle olur. Ya da belki manevi olarak olur. Yahut sağlığında bir anda, ruhsal sağlığında bir anda böyle bir iyileşme hissedersin.
1: İnşallah.
0: Mutluluk, güzellik hissedersin. Gizli gizli çalışan bir destek açısı var. 6-7-8 Eylül tarihlerinde sevgili yükselen başak ve başaklar. Kendinizi, iç dünyanızı iyileştirmeye de niyet edebilirsiniz. Bu hayatınızda bırakmanız gereken bazı şeyler vardır. Bir türlü nasıl bırakacağınızı bilmiyorsunuzdur.

0: niyet etmek, dua etmek için de çok özel tarihler. Şimdi gizli destekler, alttan alta gelen manevi destekler. Tabii ki kimden istiyoruz, ne istiyorsak?
1: Allah'tan.
0: Yüce Rabbim'den istiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla o manevi huzura kavuşabilmek için niyet etmenin tam tarihleri olabilir. 6, 7, 8 Eylül. Bunu muhakkak değerlendirelim. Yine bununla birlikte yeni iş başlangıçları da olabilir. Yani ben çok uzun zamandır bir işe başlamak istiyorum. İş bulabilirsiniz. O tarihlerde başvuracağınız işlerin sonu çok güzel gelebilir. İstediğiniz işe kabul edilebilirsiniz. Maddi anlamda da size iyi gelecek. Belki zam haberi gelebilir, çalışıyorsunuzdur.
1: İnşallah.
0: Maddi anlamda size iyi gelecek bir döngüden bahsediyorum. Sağlığım için spora başlamak istiyorum. Hı hı. Biraz daha kendime vakit ayırmak istiyorum diyenlerde 6, 7, 8 Eylül tarihlerini muhakkak değerlendirin. Sağlık açısından kendimizi bu hafta sıkmıyoruz, yormuyoruz. Bedeniniz sakinlik istiyor.
1: Peki.
0: Sevgili yükselen Başak ve Başaklar.
1: Ve geldik şimdi sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında neler değişecek? Kaderin adeta yön değiştirdiği hangi alanı yaşayacaksınız? Aşkta mı, sağlıkta mı, parada mı? Hepsi olsa ne güzel olur.
0: Valla sanki de böyle genel bir durum var zaten.
1: Var mı terazide?
0: Şimdi sevgili yükselen, öncelikle ilk girişimiz tutulmada ardımızda bırakmamız gerekenlerle ilgili. Damla tutulma oldu, niye hala bunu konuşuyoruz? Çünkü bu tutulma 2027 Mayıs sonuna kadar etkili. Hatta biraz sonra tetikleneceği tarihleri beraber tekrar konuşacağız. Dolayısıyla tutulmada yükselen yengeçler, güneş yengeçler ve ay yükselen teraziler, güneş teraziler ve ay teraziler. Bu tutulma dedi ki herkesin yükünü üstüne alma alışkanlığını bir kenara bırak. Hı. Çünkü terazi ortam bozulmasın, aman kimsenin kalbi kırılmasın, aman kimseye bir şey olmasın diye ne kadar stres, gerginlik varsa üstüne alır. Hı hı. Kendini tüketerek kimseyi kurtaramazsın. Günün sonunda da bir türlü kimseye yaranamazsın.
1: Öyle.
0: O sebeple dedi ki tutulma, Mayıs 2027'ye kadar bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım. Bir yükselen terazi olarak kendime de bunu söylüyorum sizlere söylerken. Kendimizi tüketerek kimseyi kurtaramayız. Önce bizim ruh sağlığımız, önce bizim iyiliğimiz, önce bizim değerlerimiz, hayallerimiz. Biz ne kadar mutluysak, ne kadar sağlam bir psikolojimiz varsa etrafımızdakilere de o kadar faydalı oluruz. Bu eşimiz de olabilir, ailemiz de olabilir, çocuğumuz da olabilir. Sen ne kadar iyiysen, ne kadar ışığın parlıyorsa etrafındakileri o kadar çok aydınlatırsın. Hı hı. O yüzden artık her yükü, sırtımıza her yükü almayı bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Şimdi gelelim daha önümüzdeki günlerin yorumlarına. 5-6 Eylül tarihlerinde böyle ilişkiler ve günlük düzenimiz birazcık zorlayabilir. Hani gündelik hayatımızda yapmamız gerekenler var. Ruh halimiz iyi değil. 5-6 Eylül'de hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Hı hı. Ama etrafımızda, hayatımızdaki insanlar o esnada bizden hala bir şeyler bekliyor. Böyle bir huzursuzluk. Ya bir şey yapmak istemiyorum. Bugün de yatıp uyumak istiyorum. Bugün bana kimse bir şey söylemesin. Aman bana dokunmayın gibi bir enerji içine girebilirsiniz. Ama bu geçici bir süreç.
1: Bir de hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi, pazar.
0: Öyle mi oluyor 5-6 evet. Eylül? Evet, tam da isteklerin arttığı
1: tam
0: dönem.
1: Da yani.
0: Herkesin beklentisine de yetişmeye çalışmayın. 5-6 Eylül'de biraz daha böyle kendimize odaklanalım. Gelelim 6-7-8 Eylül'deki o kadersel döngüde size nasıl bir güzellik gelebilir? Efendim, bir, özellikle yükselen teraziler, hı-hı, bekar olanlar, hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz.
1: Ay, nerede karşılaşıyor bunlar?
0: İşte o duruma göre değişecektir.
1: Bilemeyiz yani, değil mi? Her yerde olabilir.
0: Tabii ki. Hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Ya da ya adamla benim hayatımda biri var, ben evliyim diyenler içinse. Hı-hı. Çok uzun zamandır başlamak istediğin bir hobin mi var? 6, 7, 8 Eylül tarihinde başla o hobiye. Sonrasında belki de sana iş fırsatı çıkaracak. Hmm. Yarım bıraktığın bir hobin var. Yarım bıraktığın, seni mutlu eden bir şey mi var? Hadi al onun önüne, tekrardan başla. Dolayısıyla bekarlar aşktan yıldızını parlatabilirler. Evliler, ilişkisi olanlar ya da ilişki istemeyenler de onları mutlu edecek bir alışkanlığa, bir hobiye, hmm, geri dönebilirler ya da yeniden sıfırdan başlayabilirler. Ha, bu da, bunun içinde şu da var. Ben şöyle bir kendimi değiştirmek istiyorum. Şöyle bir, ne bileyim, gideyim bir saçımı kestireyim, bir boya yapayım, bir şeyler, ha, dış görüntümü değiştirmek
1: estetik
0: istiyorum.
1: Estetik ameliyatlar için uygun mu?
0: Ameliyatlarla alakalı döngüler çok farklı işliyor. Şimdi sağlık durumu, onlara tabii ki doktorlarımızın dedikleri o kısımlarda çok önemli oluyor. Bu biraz daha böyle, hani kuaföre giderim, değiştiririm, işte ne bileyim ufak tefek güzellik işlemlerim vardır. O kısımlarda, hı-hı, gökyüzü sizi destekliyor. İstediğiniz sonucu almanızda biraz daha destekleyici bir açı var diyebiliriz.
1: Şimdi geldik sevgili Akrep.

0: Akrep ve yükselen akreplere bakalım, akrepleri bu yeni ay tutulmasından sonra hangi döngüler bekliyor? Hangi alanda şans ve fırsatlar ayağınıza gelecek? En güzeliyle gelsin. Ne diyorsun? Işığını söndüren ve çekemeyen insanlar anten mi taksın?
1: Valla antende falan hiçbir işe yaramaz onlara artık. Sevgili yükselen akrep ve akrepler ve ay akrepler, tutulmayla ilgili ardınızda bırakmanız gereken konuyu dinlerken lütfen ayınız akrepse onlar da alabilirler bu
0: Evet.
1: söylediklerimi. Kale alabilirler, onları da etkiliyor. Şimdi yıllardır dediğimde 7-8 yıllık döngüden bahsediyorum. Direncinizden, mücadelenizden, çabanızdan, bu hayata karşı dik duruşunuzdan, krizleri yönetmenizden, sıkıntıyı omuzlamanızdan, bunlardan faydalandılar. Adeta enerjinizi emdiler, ışığınızın rengini kıstılar belki. Bu tutulma diyor ki, senin içindeki bu mücadele ve direnç gücünden faydalanarak, senin ışığını söndürenleri, hayat sevincini elinden alanlara arkanı dönme zamanın geldi. Yani ışığınızı söndüren, sizi çekemeyen insanlara bir bay bay deme zamanın geldi. Artık yeni döngüler, yeni başlangıçlar seni bekliyor. Işığını söndürenlerle değil, o ışığı parlatanlarla aynı yolda yürümeye niyet etmeniz gerekiyor. Akrep çok güzel kriz çözer. Müthiş dirençli bir burçtur ama etraflarındaki insanlar da bazen onların bu direncini, bu gücünü suistimal etmeye çalışırlar. Ama dikkat edin, bir akrebin tersi de çok pistir. İşte bu tutulmayla da tersleri geldi.
0: Hiç unutmaz
1: A
0: ya,
1: yo.
0: intikamını alır.
1: 20 yıl bekler bazen bir sözü söylemek için. Akrep.
0: Akrep.
1: Dolayısıyla aman ben faydalanıyorum farkında değil diye düşünmeyin. Onlar her şeyin farkındadır. Hiç merak etmeyin.
0: Ve geldik şimdi sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında hangi önemli dönüm noktaları, kadersel değişimler ve adımlar gelecek? Onlar için neler söyleyeceksin sevgili Damla?
1: Şimdi yükselen yay ve yaylar, hatta tutulmadan bahsedeceğiz. Çünkü etkisi 2027 Mayıs sonuna kadar sürecek. Ardımızda ne bırakacağız? Bu sebeple hem yükselenler, hem güneşler, hem de aylar tutulma ile ilgili bu geride bırakma kısmını dinleyebilirler. Şimdi tutulma dedi ki, aileden gelen eski kırgınlıkları, içindeki yalnızlık hissini geride bırakma zamanı. Belki kendini çocukken, belki gençken ailede yalnız hissettin. Belki de hani o ailenin daha farklı çocuğu sendin. Dolayısıyla anlaşılmadın. Yayların enerjisi yüksektir, farklıdırlar. Bazen anlaşılmayabilirler. Ha şimdi 5-6 Eylül tarihinde çocukları olanlar, çocukları ve işi, hayat sorumlulukları arasında sıkışıp kalabilirler. Bir türlü yetişmeyebilir. Hani bazen zaman yetişmez ya.
0: Öyle.
1: Bugün hiçbir işi yetiştiremiyorum. 5-6 Eylül biraz öyle olabilir. Ya da sevgiliniz mesela, işte atıyorum işin devamı vardır, hafta sonu dedin. Çalışman gerekiyordur. Bir sorumluluk vardır. Sevgilini istediğin vakti ayıramayabilirsin ya da o sana ayıramayabilir. Sorumluluklar sebebiyle birbirimize vakit ayıramayacağımız, o vakti yetiştiremeyeceğimiz bir iki günlük süreç var burada. 6-7-8 Eylül tarihi, bu Venüs'ün Kuzey Ay düğümüyle yaptığı güzel, kadersel, şanslı, fırsatlı açı size hangi alanlardan şans getiriyor? Önemli imzalar mı var? Atın. Önemli bir konuşma mı yapacaksınız? Bu tarihleri değerlendirin. İş başvurusu mu? İş başvurusunda bulunun. Bir ticarete mi başlayacaksınız? Bu tarihte işte o vergi başvuruları. Şirket mi açacaksınız?
0: Hani kalıcılık olsun,
1: Tabii
0: isterse
1: tabii.
0: uzun vadeli ve kalıcı olsun. O
1: Bu
0: yüzden o
1: benim
0: imzalar atılacak.
1: geleceğime yansısın istiyorum.
0: Evet.
1: Yani işte ben bir şirket kuracağım, o uzun süreler devam etsin, o iş batmasın istiyorum. Bu tarihi değerlendirebilirsiniz. Önemli bir yazışma mı yapacaksınız? 6-7-8 Eylül çok önemli. Ama en önemli kısım şu. Lütfen 6-7-8 Eylül'de gelecek hayallerinizle alakalı olumsuz konuşmayın. Ağzınızdan çıkanlar geleceğinize mühür olabilir. Bu kısım çok
0: O
1: önemli.
0: zaman nikah, nişan, söz
1: Olur.
0: bunlar da
1: Olur
0: olur.
1: olur. Olur olur.
0: Harika. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlakların hayatında bu Eylül ayında çok önemli kadersel döngüler var. Önemli tarihler var. Oğlaklar bu tarihlerde ne yaşayacak Damla?
1: Sevgili yükselen oğlaklar. Önce tutulmada arkamızda bırakmamız gerekenlerden bahsedeceğim. Neden? 2027 Mayıs sonuna kadar etkili olacak. Tarihleri de birazdan veriyor olacağız, hatta tetikleneceği tarihleri. Bu sebeple Güneş yükselen oğlaklar dışında ay oğlakları da bu yoruma bekliyorum şu anda. Şimdi tutulma size dedi ki, sizi yaralayan sözleri, insanları geride bırakma zamanı geldi. Şimdi oğlak dik durur. Oğlak plan yapar, duygusuz derler bir de. Aslında değil. Ortamı ayakta tutmaya çalışıyor. Mantıklı taraf olmaya çalışıyor. O da bıraksa ipin ucunu, kim yapacak bu planları? Sırtına o kadar genç yaştan beri sorumluluk yükleniyor ki.

0: Yani o ne yapsın? Buna rağmen duygularını söylemediği, belli etmediği, kendi içinde çözmeye çalıştığı için bir de suçlanıyor belki de. Ailem, kardeşim, sevdiklerim, özellikle bu tutulmada kardeşiniz için ya da abiniz, ablanız için fark etmez. Kendi hayatınızdan ve hayallerinizden vazgeçtiyseniz, sadece onlar için aman onları iyi olsun, aman onları okutayım, onları evlendireyim diye vardır ya öyle bir kesim.
1: Tabii.
0: Kendi hayatınızı yok saydıysanız ya da aileme maddi destek olayım, onları bir toparlayayım da sonra kendime bakarım diye diye diye kendinizi yok saydıysanız, kendinize şu kadarcık bile şefkat göstermediyseniz bu tutulma diyor ki artık kendi hayallerinin peşinden koşma zamanın gelmedi mi? Birazcık o sorumlulukları sırtından bırak, bırak ki hayatındaki o insanlar da sorumluluk almayı öğrensin. Bazen iyi bir şeyler yapmaya çalışırken aslında sıkıntıya sebebiyet veriyoruz. Sevdiğimiz insanların üstünden sorumlulukları alınca onlar bir şeyleri yüklenmeyi, halletmeyi öğrenemiyorlar.
1: Doğru.
0: Bırakın öğrensinler. Sorumluluk almayı, taşın altına ellerini koymayı bırakın öğrensinler. Bu tutulma diyor ki her şeyi içine atmak seni daha güçlü yapmaz. Bu bir. İkincisi artık kendi hayallerin için bir şeyler yapma zamanın geldi. Tutulma böyle söylüyordu. Gelelim 5-6 Eylül'deki bu daha yakın zamandaki kısa süreli açılara. Şimdi aile içinde dışarıdan gelen laflar sebebiyle gerginlikler yaşanabilir. Uzaktan bilmem ne akraba bir şey söyler, o bir şey söyler. Dışarıdan duyduğunuz laflar sebebiyle aile içinde ufak tefek gerginlikler yaşanabilir. Bunlar böyle Güneş Satürn 150'liği dediğimiz kılçıklı bir açı var. Onun enerjisi duymayın, dinlemeyin, kim ne istiyorsa onu konuşsun. Söylenen her sözü kişisel alma riskimiz var çünkü. O başka biri için söylüyordur, üstünüze alınabilirsiniz, alınganlık geliştirebilirsiniz. Hiç gerek yok. Aman bırakın herkes alsın fikrini kendine kullansın.
1: Oğlak'ta da var değil mi biraz alınganlık?
0: Evet ama belli etmez. Belli etmez. İçeri atar dedim ya içine atmıyoruz artık. Kim ne söyledi alındın mı çat diye suratına söylüyoruz. Aslı sende de oğlak sterlin var. Bundan sonra çatır çatır.
1: Çatır çatır söyleyeyim mi?
0: Evet
1: İyi.
0: söyle.
1: İyi bari.
0: 6-7-8 Eylül tarihlerinde dedim ya hani böyle güzel işte Kuzey Ay Düğümü ve Venüs arasında güzel bir açı var. Gelecekle ilgili önemli adımlar getirebilir bize. Peki sevgili yükselen oğlak ve oğlaklara hangi alanlardan şans getirecek? İşinizle alakalı, kariyerinizle ilgili çok önemli bir kapı açılabilir.
1: Hadi inşallah.
0: Çok önemli bir görüşme yapabilirsiniz. Bir zam alabilirsiniz. Terfi haberi gelebilir. Başka bir iş teklifi gelebilir. Başka bir pozisyon teklifi gelebilir. Öyle bir proje gelir ki size şu anda çok küçük görünür ama sonrasında hayatınızı etkileyecek o büyük kapıyı açacaktır. Dolayısıyla özellikle işinizle ve kariyerinizle ilgili karşınıza çıkacak fırsatları 6-7-8 Eylül tarihinde lütfen değerlendirin.
1: Oğlaklar bunu sevdi.
0: Evet,
1: Kariyer dedin
0: tabii
1: ya.
0: kariyer dedim zaten oğlakların
1: Zaten
0: kalbini çeldim.
1: aşk beklemiyorduk zaten canım diyecekler şimdi. Hep kariyer iş fırsatı. Güzel. Harika.
0: Bu anlamda gerçekten karşınıza çıkacak insanlara dikkat edin. Bunlar hayatınızda gelecekte önemli olacak kişiler olabilir. Kariyerinizle alakalı. Ha bir de bununla birlikte maddi şans ve fırsatlar olur. Mesela bir iş olur, sen oradan ekstra bir gelir sağlayabilirsin. Dolayısıyla maddi manada ve kariyer anlamında 6-7-8 Eylül önemli. Damla beni sizin iş başvurusunda bulun o zaman.
1: Harika.
0: Ya da çalışmaya tekrar niyet et. İş hayatına tekrar dönmeye niyet et. Daha önce bir işe başvurmuştun olmamıştı. Çok istiyorsun, pozisyon hala açık. Tekrar başvur.
1: Oh.
0: 6-7-8 Eylül'ü bu anlamda değerlendiriyor olmak çok önemli. Bir ürün satacaksın, satışa çıkaracaksın. Bir internet sitesini hayata geçireceksin. Yani işte dolaşımı açacaksın. Değerlendirin. Para ile ilgili, kariyerle ilgili önünüz bu manada açık.
1: Hastalıklar diyorsun
0: Evet.
1: iyileşecek. Ay
0: İyileşme
1: inşallah
0: süreci, hastalıklarla
1: şifalansın.
0: ilgili iyileşme süreci. Hem ruhsal hem de fiziksel hastalıklarla ilgili iyileşme sürecinin aktifleşeceği de bir
1: İnşallah.
0: haftadan bahsediyoruz. Gelelim yükselen oğlak ve oğlakların olumlamasına. Beni yaralayan sözleri ve insanları geride bırakıyor. Kendi hayallerimin peşinden koşmaya niyet ediyorum.
1: Çok
0: Sevgili
1: güzel.
0: yükselen oğlak ve oğlaklar. Aralıklarla 2027 Mayıs sonuna kadar lütfen bu olumlamayı kendinize söyleyin.
1: Peki harikaymış. Geldik kötü taraftaki oğlaklara.
0: Geldik
1: Ya.
0: kötülere. Kardeşine, yakın çevrene. Çok böyle canım dostum dediğin insanlara, arkadaşlarına, o insanların bu hayatta gösterdiği çabaya, hayallerine, bu hayattaki duruşlarına saygı duymayıp küçümsedin mi içten içe? Onlar

0: da bunu böyle hissettirdin mi? Sen de onu yapamazsın ki. O da öyle mi yapılır? Yani o insanın bir hayali var, bir duruşu var, bir şey yapmak istiyor, yola çıkıyor. O da öyle mi olur?
1: Niye hevesini kesiyorsun?
0: Eğer o hevesi kestiysen ya da o insanların hayaline, duruşuna saygı duymadıysan eğer, onların zayıf olduğunu düşündüysen ve alttan alta da bunu onları hissettirip yetersizlik hissettirdiysen. Yani şunu söyledi, yapamam ki ben. Çünkü öyle işledin ki yapamayacağına inandırdın. Ha. Hayatına öyle insanlar girecek ki tıpkı senin kadar acımasız. Onlar yansıtacaklar sana o senin acımasızlığını.
1: Ay.
0: Tıpkı senin kadar acımasız insanlarla karşılaşacaksın. Bu sevgili olabilir, arkadaş olabilir, patron olabilir. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Oğlan gölge yanı mı bu
0: Evet,
1: acımasızlık, değil mi?
0: acımasızdır.
1: Acımasız olur.
0: Hırslı
1: Kötü.
0: ve çok hırslıdır.
1: Uf.
0: Gölge ve karanlık tarafında hırs vardır. Hırsı sebebiyle
1: Amanım.
0: de yakıp yıkabilir.
1: Bak sen oğla. Peki. İyi tarafta olan oğlaklar, Allah kariyer alanında yine şansınız yüksek. 6, 7, 8 Eylül'ü not edin, değerlendirin. İnşallah fırsatlar dolu bir hafta, bir ay sizi bekler sevgili oğlaklar. Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında neler oluyor, neler bitiyor. Bu Eylül ayı kovaların belki de kaderinde çok ciddi bir değişim, bir yön değiştirme durumu olabilir mi?
0: Sadece Eylül değil, önümüzdeki 1,5 yıl.
1: Oh, neden?
0: Önümüzdeki 1,5 yıl, çünkü tutulma aksı düğümler Kova Aslan'a geçti ve Kuzey Ay düğümü Kova'da. Dolayısıyla şansı tarafındalar. Tam olarak bu sebeple de haritaları o düğüm derecesi denk geldiğinde yükselen Kova ve Kovalar önümüzdeki 1,5 yıl sizin hayatınız için bir değişim döngüsü vaat ediyor
1: Bu
0: gökyüzü.
1: düğüm kovadaysa, mesela benim öyle kuzey.
0: Kuzey düğümü Kova'da o zaman. Merhaba Aslı'cığım, hoş geldin değişimlere.
1: Aa,
0: Bakalım neler olacak.
1: gerçekten
0: O
1: mi?
0: düğümün hangi evde acaba, ona bakmak lazım.
1: Yedinci.
0: Aslı. Ah.
1: Aa.
0: Aa.
1: Aa.
0: Yedinci ev, evlilik, ortaklık evi Aslı.
1: Öyle mi?
0: Hadi bu, tabii yedinci ev, evlilik, ortaklıklar evi.
1: Aa, o zaman herkes kendi haritasına baksın.
0: Bir izleyelim bakalım bu yedinci
1: Hayırdır
0: evden ne gelecek
1: inşallah.
0: Aslı'ya. Hayırdır,
1: Hayırdır
0: hayırdır
1: inşallah.
0: inşallah.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. O yüzden diyorum bak, harita bir bütün. Bir tek
1: Evet.
0: güneş burcumuza kendimizi değerlendirmemiz çok yanlış.
1: Doğru.
0: Şimdi sevgili yükselen kova ve kovalar, tutulma Mayıs 2027 sonuna kadar hayatımızda etkisini gösterecek. Dolayısıyla önce tutulma bize neleri bırak, ardında bırak dedi, onları bir konuşalım. Bu sebeple sadece güneş ve yükselen kovalar değil, ay kovaları da yoruma bekliyorum bu konu, bu durumda. Tutulma diyor ki size, kendini değersiz hissettiren insanları ve para korkunu ardında bırakma zamanı geldi. Bu nasıl? Kovalar farklıdır. Daha küçüklüğünden beri onların farkı ortadadır. Farklı düşünürler, farklı konuşurlar, farklı davranırlar. O yüzden eğer onları anlamayan bir aile, arkadaş çevresiyle büyüdülerse eğer, o farklılıklarını ortaya çıkartmak, hayallerini kullanmak, zekalarını kullanmak konusunda maalesef hayatta ertelemeler yaşarlar. Eğer aile onun farklılığını, fikirlerini desteklemiyorsa bir kovanın kendini bulması, kendiyle tanışması 30 yaş sonrasına denk gelir. Ve bu sefer de ne olur? Ben neler kaybettim, neler yapabilirdim diye kendini sorgular. İşte bu tutulma o sorgulamayı yaşatmış olabilir. Zamanında kimseyi dinlemeyip onu yapsaydım, bu meslek sahibi olsaydım, yurt dışına gitseydim ya da bu aklımdan geçen fikri hayata geçirseydim çok daha zengin, çok daha mutlu, çok daha hayatın başka bir yerinde olabilirdim diye düşündürmüş olabilir. Tutulma bu anlamda işledi. Etrafındaki o farklı mesleklerde olmayı düşündü. Farklı işler düşündü belki. Etrafındakiler dedi ki saçmalama, oradan para kazanılır mı? Oysa onu yapsaydı parayı kazanacaktı. Çünkü onun aklı farklı çalışıyordu ve başarabilirdi. İşte size bu konuda engel olan insanlar, bunları fark edip onlardan artık uzaklaşmanın zamanı geldi. Siz herkesin para kazandığı yolla para kazanmak zorunda değilsiniz. Daha farklı alanlarda parlayabilirsiniz. Çünkü kova zekanın burcudur. İnsan ilişkileri farklıdır. İyi manada söylüyorum. Bir sürü insanla muhatap olabilir ve gerçekten çok doğru mesafeyi de tutturur. Bu sebeple artık bunları fark edip o geçmiş korkuları, öğrenmişlikleri ardınızda bırakmanın zamanı geldi. Değerinizi bilmeyen, sizi anlamayan hiç kimseyle aynı yolda yürümemeye niyet etmenin tam zamanındayız. Ve bu enerji Mayıs 2027'ye kadar kendinize sürekli hatırlatıyor olacak. Gelelim 5-6 Eylül'e. 5-6 Eylül'de trafikte dikkat. Birileriyle kavga etmeyin, ağız dalaşına girmeyin ya da arabada küçük arıza olabilir, lastik patlar, ceza, bir anda dalarsınız, bir trafik ihlalinde bulunursunuz, bir ceza gelebilir, ufak arızalı olabilir.

0: bilir. Olmadık zamanda, olmadık saatte, artık İstanbul'da hep trafik var ama hiç olmadık bir yerde trafiğe kalabilirsiniz. Dolayısıyla bir işiniz vardır, bir tık daha erken çıkın. Çünkü o trafikte yaşayacağınız sorunlar, küçük ufak tefek sorunlar olabilir. Onlar için önlem almak faydalı olacaktır. Ya da beklediğiniz bir para vardır. Bir ödeme alacaksınızdır. Bu 5-6 Eylül tarihinde o ödeme bir tık gecikebilir. İşte bankada bazen havuzda kalıyor, bir şeyler oluyor. Ödemelerle de ilgili gecikmeler yaşanabilir. 5-6 Eylül o açıdan birazcık kılçıklı bir tarih. Gelelim 6-7-8 Eylül'de
1: Güzel
0: o
1: tarihler.
0: kadersel döngünün işlediği döneme size nereden iyi gelecek? Size hangi açıdan çalışacak? Bir kere Kuzey Ay düğümü Kova ile Venüs terazi arasında bir açı. Hele ki bu kovanız 28-29 derecelerde kova ise eğer. Aşk olabilir. Ama böyle şey, ayaklarınızı yerden kesecek, evlendirecek aşk.
1: Oo.
0: 28-29 derecelerden bahsediyorum. Çok daha etkili olacak dereceler.
1: Hı.
0: Bir küslük vardır, barışma olabilir. Bir iş teklifi olabilir. Kendinizle alakalı yeni bir eğitim olabilir. Yurt dışı başvurusu olabilir. O kadar şanslı ve güzel ki 28-29 derecelerdeyseniz 6-7-8 Eylül'de yürüyün kim tutar
1: Ay
0: sizi.
1: inşallah.
0: Enerjiniz, ışığınız çok parlak olacak. Kariyer, aşk her yerden her an yıldızınız parlayabilir. Bu tarihleri değerlendirelim.
1: Harika.
0: Gelelim yükselen kova ve kovaların olumlamasına. Maddi manevi değerimi bilmeyenlerle aynı yolda yürümekten vazgeçiyor. Geleceğime sadece bana kıymet veren insanları taşımaya niyet ediyorum.
1: Harika.
0: Bu olumlamayı 2027 Mayıs sonuna kadar aralıklarla tekrar edelim. Çok iyi gelecek size.
1: Ve şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklar, duygusallarım. Ağlamak derken balık bir numara, değil mi? Çok
0: Kalmadı kalmadı
1: sever.
0: gözyaşı
1: Gözyaşı
0: kalmadı
1: kalmadı.
0: gözlerinde.
1: Akıp gitti mi
0: Akıp gitti
1: balıklarda?
0: kalmadı.
1: Ne oldu? Ne yaşadı balıklar
0: Ne
1: şöyle son
0: yaşamadılar
1: dönemde?
0: Aslı? Bir balık, sen güneş balık, ben güneş balık. Allah
1: Evet.
0: aşkına Aslı
1: Ne
0: yani.
1: yaşamadılar şu balıklar?
0: Ne
1: Garibim balıklar.
0: çektik be?
1: Ne çektik be? İnşallah artık güzel şeyler
0: Yok
1: olsun.
0: yok. Aa, balıklar zaten. Şimdi yükselen balık balık ve ay balıklar. Tutulma balık burcundaydı bir kere. Dolayısıyla bu tutulmanın ana kahramanı, başrol oyuncusu balıklardı. Bu arada Venüs balık da olur, Mars balık da olur, Satürn balık da olur. Hele 3-4-5 derecelerdeyse of nasıl bir etki biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Öyle direkt orta, direkt aldılar o etkiyi. Şimdi sevgili yükselen balık ve balıklar ve ay balıklar. Tutulmayla alakalı tutulma şunu söyledi. Eski seni bırakıp yepyeni bir sayfa açman lazım. Bak tamamen bir değişime. Çünkü balık yıllardır kendini heba ettiği, harcadığı, balık dedin mi de feda enerjisi. Her sorumluluğu sırtına yükler, sevdikleri için, ailesi için feda eder, saçlar süpürge, hayatını harcar, kendini harcar. Harcar, geriye döner bir bakar, ondan geriye hiçbir şey kalmamış. Neşesi solmuş, o duygularını kullanmışlar, o duygular törpülenmiş, yorulmuş, yorgun hissettiler kendilerini. Bu tutulma ile birlikte yorgunluk hissi geldi. Hayattan, etrafındakilerden ya benim tadım kalmadı sanki dediler. Tatlarının kaçtığını fark ettiler ve onunla birlikte de o tadı kimin kaçırdığını gördüler. Bu tutulmada size, varlığınıza, sevinçlerinize, hayallerinize, duygularınıza, duygusallığınıza değer vermeyenler, sizi olduğunuz gibi kabul etmeyenleri ardınızda bırakma zamanınız geldi. Artık kimse için kendinden vazgeçmek yok.
1: Yok.
0: 2027 Mayıs sonuna kadar bu etki sürekli aralıklarla gündeme gelecek. Bugün karar vermediyseniz o Mayıs sonuna kadar size bunu gösterecek. Birileri canınızı yakarak size bunu göstermeden önce o farkındalığa erip dur demenin, bizi anlamayan, hayallerimize saygı duymayan insanlara dur demenin vakti geldi. Bu balıklar açısından çok önemli bir tutulma
1: Hı.
0: gerçekten. Burada vazgeçer ve karar verirseniz önünüzde yürüyeceğiniz yol çok daha kolaylıkla açılacaktır.
1: İnşallah.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
4: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
5: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıf

0: Akbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün, 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
7: Getir,
8: okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
9: Kazancım Net.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
3: yok. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
7: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy,
8: 30. yıla özel, bir alana bir bedava.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. 5-11 Eylül arasında Bip'te efsane Baldo Pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: 3, 2, 1. Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
4: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Ser faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş...

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Art. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaş.

0: Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
5: Kötü enerjilerden nasıl kurtuluruz, nasıl arınırız? Bunun bir çalışması var ve hep birlikte canlı canlı uygulayacağız ama ondan önce biliyorsunuz Balık burcunda bir ay tutulması yaşadık ve bu tutulmanın etkileri önümüzdeki aylarda da sürecek. Peki hangi zamanlarda, hangi tarihlerde bu tutulma tetiklenecek? Çok önemli tarihler evet. Bunlar. Onları bir alalım senden Damlacığım.
6: Birincisi 17-18 Eylül. Sonra 28-29 Eylül. 5-6-7 Ekim. 16-17 Ekim, 8-9-10 Aralık, 12-13 Ocak, 7-8-9-10 Şubat, 23-24 Şubat ve en son 26-27-28 Mayıs'ta bu tutulmanın etkileri kendini tekrar edecek. Bugünlerden artı eksi 2 gün de olabilir. Bazı haritalar enerjiyi daha öncü etkiyle alır. O açı daha yaklaşırken o harita o etkiyi alır. Bazı haritalar daha açı tam olduğunda alır. Dolayısıyla bu tutulmanın, bu vazgeçme enerjisinin bizi o vazgeçirme kısmına getirecek olayların bu tarihlerde de kendini tekrar ettiğini görebiliriz. Tabii kötüler için de konuların iyice karıştığı tarihler, başka bir taraftan bu tarihler olacak gibi duruyor.
5: Yani Mayıs sonuna kadar tabii. Bu tutulmanın tetiklenmelerini, yani bu tutulmayla ilgili gündemler yine karşımıza bu tarihlerde gelebilir. Peki inşallah hayırlarla gelsin i̇nşallah. Diyelim. Güzel haberler alalım. Güzel kapılar açılsın hepimiz için. Öyle bir çalışma yapacak ki şimdi Damla bize. Eğer kötü enerji üzerimde var diyorsanız, içimde bir sıkıntı var ve bunu atamıyorum. Hatta belki nazar da olabilir bu. Nazar da çok büyük bir kötü
6: tabii
5: enerji zaten.
6: Negatif o.
5: Negatif bir enerji. Bunlardan arınmaya niyet edeceğimiz harika bir çalışma. Damlacığım.
6: Arınmaktan ziyade o enerjiyi daha üstümüze almama amacımız. Korunma. Yani o negatiften korunma. Mesela yeni bir ortama giriyorsunuz, o insanları tanımıyorsunuz, niyetleri nedir bilmiyorsunuz. Ya da bazı insanlar var akrabalarınızdan, ailenizden, çevrenizden. O insanın enerjisi size iyi gelmiyor. Her yanına gittiğinizde bir ağırlık oluyor. İşte atıyorum bir şeyinize güzel diyor, o şeyiniz kırılıyor, göz derler ya.
5: Evet.
6: Böyle daha ya da üstünüzde bir korku var. Ay bugün bir şey olacakmış gibi böyle insan bazen içine bir vesvese olur ya. Bu tip durumlarda dışarı çıkarken, o insanın yanına giderken, o bilmediğiniz ortama girerken yapabileceğimiz çok basit bir çalışma var aslında. Şöyle o kapıdan çıkmadan, o ortama girmeden önce bir gözünüzü kapatın. Ayağınızdan, başınızın, ayağınızdan başlayarak böyle başınızın üstünde kapanacak bir yumurta gibi düşünün.
5: Şimdi bir yapalım onu o zaman.
6: İstiyorsanız yapabilirsiniz.
5: Ondan tamam, sonra gözünüzü böyle kapatıyoruz o zaman.
6: Sarı, beyaz, çok parlak bir ışık ama sarı beyaz. Ayağınızdan başlasın, kafanızın üstüne doğru yumurta gibi kapansın. Siz içinde kaldınız. Işıltısını ne kadar parlak hayal ederseniz karşı taraftan size gelecek o negatifi o kadar engellersiniz aslında.
5: Şimdi ayaklarımızdan mı başlıyor?
6: Ayaktan başlayıp kafamızın üstünde kapatıyoruz. Sonrasında herkesin böyle ağzına gelen bir dua vardır. İlk aklına o dua gelir. Hemen bir şey bana çok iyi geliyor bu dua dersin. Mesela ben İnşirah suresini çok dinlerim, çok okurum. Felak çok vardır dilimde ya da Ayetel Kürsü. Sizin de varsa böyle bir duanız. Hemen o duayı da böyle okuyup o çemberin üstüne adeta serpildiğini o koruyucu sözlerin hayal edin ve süreç verin. Süre çok önemli. Eve dönene kadar tüm kötü enerjilere, kötü niyetlere karşı kendimi kapatıyorum. Ya da işte 3 saat, 4 saat şu saate gelene kadar, akşam saat 7'ye kadar tüm kötü enerjilere karşı kendimi kapatıyorum diye de niyet ederseniz Allah'ın da izniyle buna da tabii inanmak o ışıltıyı hayal etmek çok önemli. Bu adeta böyle bir negatif enerjiye karşı bir duvar ve blokaj oluşturacaktır.
5: Çok güzel. Şu an mesela bu o beyaz sarı dedin ya, iki renk böyle vücudumuzdan geçti. Ne anlama geliyor bu beyaz ve sarı?
6: Koruma enerjisi yayıyor, yansıtma enerjisi. Aslında sana gelen o enerjiyi resmen blokajlıyor.
5: Ay,
6: bunu
5: harika.
6: Her zaman kullanabilirsin.
5: Süpersin. Çok teşekkür ediyorum. Şifa niyetine olsun ederim. İnşallah tüm seyircilerimize. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Altından çıktığım ve içinden geçmiş olduğum Abara tarzı bu geçiş 1664 tarihinde geçtiğimiz hafta bazı fotoğraflarıyla beraber anlattığı bu geçiş Sirkeci bölgesini Eminönü bölgesine bağlayan kestirme geçiştir. İnsanlar normalde bu camiyi dolanarak etrafından geçmek durumunda kalıyorlardı. Ama bu yapıldıktan sonra üstte bulunan Hünkar Köşkü'nün, Hünkar Mahfili'nin hemen altından Sirkeci bölgesine bir geçiş yapıyorlardı. Size böylesine 400 yıllık muhteşem bir Abara tarzı tünel geçidinden geçerek selam vermek, sizlerle birlikte tarihe şahitlik yapmak, sizinle beraber kol kola geçmişe doğru yürümek çok keyifli. Biz bu keyfi ekip arkadaşlarımızla birlikte alıyoruz. Sizler de alıyorsanız ne keyifli ve ne güzel dakikalar bizi bekliyor. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı bugün sizinle Eminönü bölgesinin son bölümünde buluşmaktan mutluluk duyacaktır. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam başladı.

1910'lar, 125 yıllık. Onlar diyor ama 1911 diyelim. 125 yıllık bir açı. Eminönü Yeni Camisi'nin sahil tarafındaki açısı. Ne kadar değişik değil mi? Bugünkü açıya göre ne kadar farklı, ne kadar bambaşka bir yer. Netice itibariyle bakın şu an beyazlı arkadaşın giriş yaptığı kapı o zamanlar camekanlıymış. Böyle kocaman camlar var ve camekanlı bir kapıdan içeriye giriş yapılıyor. Bu kadar fark devede kulak misali küçük. Zira şu an gördüğünüz hiçbir şey caminin merdivenleri hariç hiçbir şey gerçek değil. Zira şu an bakın insanların yürüdüğü, evet şu an çıktılar. İki hanımefendinin geldiği yerde aslında binalar var. Binaların saçakları var. Ve sonuna doğru tam şurada Haliç Köprüsü'nün ucunun göründüğü yerler o günlerde görünmüyor. Zira o günlerde oralarda binalar bulunmakta. Arka taraf tamamen bina. Galata Köprüsü'ne çıkan bir yol. Arabalar geliyor. Köprüye arabalar giriyor. Onları da göremeyiz. Çünkü oralarda da arabaların bulunduğu yerlerde de binalar bulunmakta. Ne kadar çok bina yıkılmış. Ne kadar çok açı değişmiş şu meydanı, şu boşluğu bulmak için. Hangisi daha iyi? 1910'lu yıllardaki 125 yıl, 115 yıl önceki hal mi iyi? Şimdiki hal mi iyi? Ben bir şey söyleyeyim. Kesinlikle şu an çok daha iyi. Meydan, insanların yürümesi, açık hava. Zira 115 yıl önce sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta binalar, meydan falan bırakmamış. Caminin dibine kadar binalar göstermiş. Zaten birazdan fotoğraflar sonra açığa çıkacağız. Açıktan camiyi direkt göreceğiz. Orada da anlayacağız ki bu binalar caminin en ucuna kadar, merdivenlerin en kenarına kadar gelmiş. Kaçak yapılaşma ya da gecekondu kavramı Osmanlı zamanında var mıydı bilmiyorum. Fakat o dönemde buraların, bu meydanların tamamı binalarla, derme çatma ya da düzenli fark etmez, binalarla dolu imiş. Binaların saçakları, camekanlı merdivenler, sahilin hiç görünmemesi, karşı tarafın tamamen binalarla kapatılması. Bu fotoğrafta, 125 yıl önce çekilen bu fotoğrafta gözümüze ilk çarpan detaylar. 1910'lar, 2026, üzerinden geçen koskoca 125 yıl, aynı açı, iki fotoğraf şu an karşınızda.

Yarım yüzyıl bizim programımız için çok da uzak bir yüzyıl değil, değil mi? Yani yarım yüzyıl. 48 yıl öncesine gidiyoruz. Takvimler 1978'i göstermekte. 48 sene önce Yeni Cami olanca haşmetiyle karşımızda. Bugün de öyle, o gün de öyle. Önünde hünkâr mahfili olanca haliyle karşımızda. Bugün de öyle, o gün de öyle. Ne kadar güzel bir manzara. Bozulmamış bir açı ile karşı karşıyayız. Şurası insanların yürüdüğü yer. Şu boşluk meğerse bir caddeymiş. Ve meğerse günümüzden 48 sene önce de burada bir trafik yoğunluğu varmış. Adım adım. Ha, bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. O günkü bir araba bugünkü anlamda iki arabalık yer kaplıyor. Kocaman kaportalar, kocaman arabalar. Burada o arabalar burada duruyor. Şuralar cadde. Şurası ağacın olduğu yer ise o günlerde bir otobüs durağıymış. Ve otobüs durağında insanlar bekliyorlar. Bugün bakıyoruz bir ağaç. Demek ki otobüs durağı kaldırılmış ve demek ki oraya bir ağaç ekilmiş. Yapılma tarihi bilmiyoruz. İnsanlar var, kalabalık, arabalar var, kalabalık, yoğunluk. Bugün sanki buralar daha tenha. Yani o günkü ortama göre bugün daha tenha gibi görülüyor. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? İki haftadır anlatacağım deyip anlatmıyorum. Hadi anlatayım. Efendim, bu cami ve önünde bulunan hünkâr mahfili aslında 66 yılda bitirildi. Ve hatta aslında 67 yılda bitirildi. 1597'de başladı. 1600

1964'te bitti. Neden? Hemen şurası deniz. Denizde aramızda aslında bir dakika, aslında yapıldığı zaman şu an ben denizin içinde bulunuyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz de denizin içinde bulunuyorsunuz. Buralar zamanla doldurularak elde edilen topraklar ve bu toprakların üzerinde caddeler, konaklar, binalar yapıldı. 1664 tarihinde burası denizdi. Caminin önüne kadar gelen denizin suları altta temeli dolduruyordu. Dalgıç Mustafa Ağa isminde bir mimar var. Pandemiden öldü. 1597 yılında pandemiden öldü. Bir dakika. Pandemi 2020'de olmadı mı? Hani Covid falan, biz biliyoruz ya o işleri. 2020-21 o yıl değil mi, biliyoruz onu. Covid-19 değil mi? Pandemi diyorum, 1590 dostlar, her 100 yılda bir kendisine göre bir pandemi vardır. Allah Resulü Peygamber Efendimiz doğduğunda dünyada veba pandemisi vardı. Orhan Gazi, Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi pandemiden vefat etti. O da kara vebadan vefat etti. Pandemiden. Arkamda görmüş olduğunuz caminin mimarı da pandemiden vefat etti. Her 100 yılda bir pandemi vardı. Buranın baş mimarı pandemiden ölünce ve uzun süren pandemik hastalık insanları çalışmaz edince bu inşaat durdu. Sonra geldiler, baktılar ki temel su dolmuş. O temeli boşaltıyorlar. Bir hafta sonra yine su doluyor. Boşaltıyorlar, su doluyor. Bunun üzerine dev gibi kayın ağaçları kesildi. 18 tane ağaç, her biri 9 metre yüksekliğinde, 18 tane ağacın etrafına okaliptus yaprakları ve papirüs yaprakları sarıldı. Yani suya dayanıklı olan yapraklar sarıldı ve içine, suyun içine kazıklar biçiminde çakıldı. Onun üzerine temel atılırken ilk etapta yapılan 18 ağacın üzerine ve yanlarına yüzlerce ağaç dikildi. Sonra bu cami yerden, suyun dolduğu yerden 9 metre yukarıya çıkartıldı. Ve yukarıda bir cami yapıldı. Farkındaysanız programlar boyu gösterdiğimiz bu camiye, kameraman kardeşlerim Murat'a ve Oğuz'a da soruyorum, öyle değil mi? Merdivenle çıkılıyor camiye. Düz ayak yolu bir cami değil. Ben geldim diyerek giremiyorsun Süleymaniye Camii gibi. Merdivenlerle çıkılan bir yükseklik üzerinde değil mi? 2-2,5 metrelik bir mesafenin üstünde zaten bugün de o merdivenler görülüyor. Çünkü altında su var. Çünkü üzerinde yüzlerce sivriltilmiş kazıkların 9 metre yüksekliğinde, uzunluğunda kazıkların üzerine yapılan bir camiyi görüyorsunuz. Tam 400 yıldır o kazıkların üzerinde bulunan bu cami, bu kadar uğraştıktan sonra 1664 tarihinde Sultan İbrahim'in hanımı Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından bitirilmiştir. Bugün de karşımızda Eminönü Yeni Cami olarak görünmektedir. Hadi gelelim fotoğrafa. Takvimler 1978'i göstermekte. Günümüzden tam 48 sene önce, yani yarım yüzyıldan bahsediyorum. Buralar mahşeri bir kalabalık, bir insan kalabalığı, dop dolu arabalar. Şurada bir otobüs durağı, araç bekliyor. Buralarsa yaya kaldırımı. Aradan geçen 48 yıl, iki ayrı fotoğraf. 1978-2026, iki ayrı tarih, iki fotoğraf, aynı açı şu an karşınızda.

işte Abdülhamit Han 20 yıldır Osmanlı tahtında mesela. Aslında Osmanlı için güzel yıllar. Aslında Osmanlı için güzel yılların son günleri. Çünkü artık bundan sonra 1897 Basel konferansından sonra hiç de iyi dış politika beklemiyor. O tarihlerde yapılacak olan Türk-Yunan Savaşı, Dime-Toka Savaşı Osmanlı Devleti'nin iç siyasetini de bulandıracak. Hep şey demiştim, hatırlayın lütfen. Bir numaralı fotoğrafta Mardin tarzı Abbara Tüneli'nden geçerken demiştim ki caminin çıkışında camekan var. Değişen bu var. Ama bu tarafa baktığımız zaman da binaların saçakları var demiştim ya. Sonra şey demiştim, hatırlarsanız o saçakların görüldüğü binaların arkasına geçeceğiz demiştim. Şu an işte o binaların arkasındayız. Şu an birinci fotoğrafta orada ön bahçelerini, ön kapılarını gördüğümüz, ön sundurma saçaklarını gördüğümüz evlerin şimdi arkalarını görüyoruz. Farkındaysak şu an caminin şadırvan kısmını görebiliyoruz. Zaten başka da bir şey göremiyoruz. Zira arkamızdaki ağaç bizim görüntümüzün tamamını kapatmış durumda. Biz buna razıyız ya, hani Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı ekibi olarak hep şey diyoruz ya, açımız bozulsun. Biz eski açıları göremeyelim ama yeter ki ağaç olsun, yeter ki yeşillik olsun. İşte bu duamızın kabul olduğu bir açıyı görüyoruz. Cami görünmüyor artık. Çünkü kocaman bir ağaç dallarıyla caminin ön bahçesini kapatmış. Kapatmasa ne görecektik bu arada? 1896 yılında, yani günümüzden 130 sene önce çekilen fotoğrafta burada 4. Mehmet'in hünkâr sofası, hünkâr köşkü, hünkâr kasrı, camiye bitişik olan yapı, onun hemen yanında ise büyük binalar, çok katlı yapılar ve binaların caminin şadırvan kısmını kapattığını göreceğiz. Bugün ağacın altından şadırvanları, insanların şadırvan mı o bilmiyorum ki, işte abdest alma yerleri diyelim. Abdest alma yerlerini bugün insan kalabalığından ancak görebiliyoruz. Ama günümüzden 130 sene önce 1896'da onu da göremiyorduk. Çünkü o dönemlerde oralarda evler var. Sizin beni şu an göremiyor olduğunuz gibi kapatmış evler bulunmaktadır orada. Onun önünde ise şemsiyeli, brandalı esnaflar var. Simitçiler var yollarda. Fesli, sarıklı, takkeli insanlar yürüyor şuralarda. Tabi bugünkü gibi yeraltı çarşısı falan da yok. Buradan doğrudan doğruya sahile yürüyerek inilebilen yıllarmış o yıllar. Sonra 1896 bu fotoğrafın çekilmesinden 16 sene sonra 1912 yılında İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul o zaman büyükşehir tabiri yok tabi, İstanbul Belediye Başkanı Operatör Doktor Cemil Topuzlu İstanbul'un meydanlarını, Süleymaniye meydanlarını, Sultanahmet meydanlarını, Eminönü meydanlarını açtı. Gecekonduları yıktı ve ortalıkta meydanlar bıraktı. Bu çok güzel. Hatırlayın, geçtiğimiz dönemde bu yılda Ayasofya Camii'ni göstermiş olduğumuz fotoğraflarda caminin duvarına kadar yanaşmış evleri, gece konduları görüyorduk. Bitti. 1912 yılında Operatör Doktor Cemil Topuzlu geldi. Meydanlardaki bütün evleri ortadan kaldırdı. Şu an orada gördüğünüz o evlerde caminin meydanını, şadırvan kısmını ya da abdest hane kısmını işgal eden o binalar 16 yıl sonra yıkılacak ve tertemiz olacak. Ama ne tuhaf, 1920'li yıllarda bir daha işgal altında olacak. 1950'li yıllara kadar Adnan Menderes döneminde burada bir temizlik daha yapılacak. Ardından o temizlikle burada

Nasıl kalmış olacak? 1900'ler, 1800'lerin sonları, 2000'ler, buralarda çok fazla şeyler yaşandı. Efendim, 1896, 2026, aradan geçen 130 yıl, aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Bu fotoğrafın tarihi belli ve çok anlamlı. 1929'u gösteriyor. 1620, 1929, 1958. İstanbul'un donduğu yıllar. Bir de ben koyayım buna. Benim hatırladığım 15-20 gün boyunca durmadan kar yağdı. Metrelerce şehir merkezinde kar oldu. Bir ay boyunca okul tatil oldu. Matematik sınavım vardı pazartesi günü. Bir kalktım, yer gök kar. Okul 3 gün tatil oldu. Nasıl sevinmiştim, nasıl sevinmiştim. Orta 2'de matematik sınavı iptal oldu. 3 gün sonra yine iptal, yine iptal, yine iptal. Nasıl mutlu olmuştum. Matematik sınavının iptali benim için dünyanın en anlamlı şeyiydi. Buradan matematik öğretmeni olan seyirci dostlarımıza hürmetler. 1987 kara kışından bahsediyorum. Meğerse bir ay boyunca İstanbul'u felce uğratacak olan, İstanbul ekonomisini bitirecek olan, İstanbul ulaşımını felç edecek olan, fakire, kömürsüze, odunsuza, zindan gibi bir ay yaşatacak olan olay sadece matematik sınavının olmamasından dolayı beni sevindirmişti. Çocuk aklı, çocuk kalbi diyelim. Benim hatırladığım 1987 kışından önceki, 1958 kışından önceki, 1929 kışını görüyorsunuz. Her taraf bembeyaz. Hatırlar mısınız bir önceki fotoğrafta? 1896 fotoğrafında, 130 sene önce dediğim fotoğrafta gecekondular göstermiştim. Demiştim ki caminin önünü kapatmışlar, abdest alma yeri yok, kaybolmuş. 1912 yılında operatör doktor Cemil Topuzlu geldi ve buraları temizledi ve bir meydan açtı. Sonra şöyle söylemiştim. 1912'de açılan bu meydanlar 1920'lerden sonra tekrar doldu. Bu sefer bambaşka binalar oldu. Heh. İşte şu an 1912'de yıkılan gecekonduların yerine 1920'lerde yapılan binalardan bir koridor görüyorsunuz. Doğrudan doğruya camiye doğru giden bir koridor. Her tarafın ağaç olduğu bir koridor. Her tarafın kar olduğu bir koridor. Ve insanlar camiye doğru yürüyorlar. 1929, yani kaç yıl yapar o günden bugüne? Tam 97 yıl. Kara kışın İstanbul'u teslim aldığı bir fotoğraf. Boğaz'ın donduğu bir fotoğraf. Boğaz dondu. 1958'de ve 1929'da Boğaz dondu. Hep öyle fotoğraflar var. Hatta şu an önünüzde Boğaz'ın donmuş halini gösteren fotoğrafları görüyorsunuz. İnsanlar kar kütlelerinin, buz kütlelerinin üzerinde Boğaz'a çıkmışlar. Ellerini sallayarak görüyorsunuz. İstanbullular derler ki Beşiktaş'tan Üsküdar'a kadar hiçbir araç kullanmadan buzların üzerinde basa basa yürüyerek geçtik. Bir hafta 10 gün boyunca. Nasıl olur bu iş? Tuna Nehri'nden ve Karadeniz'den gelen su Boğaz'dan Ege'ye doğru akar. Bu arada Milli Eğitim Bakanımıza selam, hürmetlerimi bildiriyorum. Çok doğru bir karar verdi. Yunanlıların tanrısının adı olan Ege'yi kaldırdı ve oraya Osmanlı'nın kullandığı ismi koydu. Ege bir Yunan tanrısı ismidir. Oranın adı Osmanlı zamanında da olduğu gibi Adalar Denizi. Nasıl peki dondu? Tuna Nehri'nden ve Karadeniz sahilinde

donan buz parçaları Mart'ın gelmesiyle çözüldü, parçalandı ve akıntıyla birlikte Boğaz'a doğru giriş yaptı. Buz kütleleri Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı arasında kilitlendi ve Boğaz'da akıntıyı ve Boğaz'da gemi ticaretini sona erdirdi. İşte o 1929 ve 1958 yıllarındaki İstanbul Boğazı'nın donma fotoğrafının Eminönü Yeni Cami yansıması tam olarak karşınızda bulunmaktadır. Takvimler 1929. Görüntü budur. Ağaçlarıyla ve karlarıyla. Takvimler 2026. Görüntü budur. Ama bu fotoğrafın aslında yeri şu an bulunduğumuz yer değil. Zaten siz şu an detayda görüyorsunuz. O fotoğrafın olduğu yerden şu an tramvaylar geçiyor. Yani bakayım, benim nereden baksanız bir 30 metre, 50 metre yürümem gerekiyor. Fakat kameraman kardeşim Oğuzhan bile şu an caddenin bir kısmına mecburen çıktı. Bura kaldırımın sonu. Dolayısıyla bizim bu fotoğrafı orijinal yerinden çekmemiz için 3 şeritli caddeyi aşmamız, ardından tramvay yolunu geçmemiz, çitleri, demir parmaklıkları geçmemiz gerekiyor ki imkansız. Bu yüzden buradan çekiyor ve bu hatırlatmayı yapıyorum. 97 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Tam 67 yıllık bir fotoğraf var şu an karşımızda. Burası Eminönü Meydanı'nın Kiziroğlu tarafı. Papaz Han da denir. Ama şu an ağaçlarla kaplı. Ağaçların bulunduğu yerin arkasında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı Rüstem Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu caminin altında bulunan şu hanlar kompleksine Kiziroğlu Hanı ya da Papaz Hanı denmektedir. Burası Tahtel Kal'a. Yani tahta kale değil, kalenin altı. Tahtel Kal'a, kalenin altı demektir. Kale ne? Kale Konstantinopol. 18 kilometrelik sınırları olan İstanbul'un kale duvarlarının altında o günkü anlamda varoş bölge, kanton bölge olarak fakirlerin yaşadığı yere Tahtel Kal'a, tahta kale veya kalenin altı denmekteydi. Bir Yahudi yerleşim birimidir. Dolayısıyla buralarda bol miktarda Yahudi yapılanması da mümkündür. Arkamdaki han Kizir Han. Orada vakti zamanında bir kilise varmış olabilir. O kilisenin de papazı orada yaşıyormuş. O da olabilir. Ama bizim bildiğimiz Kanuni Sultan Süleyman'dan önce 2. Beyazıt devrinde şu an gördüğünüz tek minareli cami Rüstem Paşa Camisi'nin olduğu yerde Halil Attar Camisi bulunmaktaydı. Halil Attar Camisi yıkıldı. Vatan Caddesi'nde ordu evi olarak kullanılan Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin dibindeki cami yapıldı. 1950'li yıllarda Adnan Menderes'in Vatan Caddesi'ni yaparken yıktığı 5 adet Mimar Sinan Camisi'nden biri de Çapa'ya buradaki caminin yerine bu camiyi yapmak için yıkılan camiyi yaptıkları Vatan Caddesi'nde 1950'li yıllarda Halil Attar Camisi de yıkıldı. Size bu caminin Rüstem Paşa Camisi'nin öncesini anlatayım. Öncesinin hikayesi bu. Kilise, Kizir Papazı, Papaz Hanı vesaire. Fakat şu an önümüzde bulunan bir fotoğraf var. Bu fotoğraf 1959'a ait. Şuralarda bir yerlerde askerler, 4 asker oturmuş, böyle yuvarlığa yakın bir hilal yapmışlar, çömelmişler. Ne yapıyorlar bilmiyoruz ki. Neden çömelmişler, bir plan mı yapıyorlar? Bir şeye mi bakıyorlar, hiçbir fikrimiz yok. Fakat burası o günlerde de gecekondu bölgesiydi. Bu topraklar tamamen gecekonduydu. 80'li yılların sonlarında, 90'lı yılların başlarında burası otobüs durağıydı. Eminönü Kurtuluş, Eminönü Feriköy, Eminönü Mecidiyeköy gibi Haliç Köprüsü'nün ve Galata Köprüsü'nün diğer tarafındaki yerlere giden otobüsler buradan kalkıyorlardı. Daha dün gibi hatırlıyorum. 1959 yılı Menderes, hatırlayın. Fotoğraflar boyunca anlatıyorum. Menderes döneminde yıkımlar oldu. Gecekondu bölgeleri ortadan kaldırıldı. Şu an dümdüz bir parke taşı olarak düzenli gördüğümüz arka taraf 1950'li yıllarda var olan gecekonduların yıkılmasından sonra Menderes devrinde bomboş hale getirildi. Siz şu an bir yıkıntı hafriyatının ardından çekilen bir fotoğrafa bakıyorsunuz. 4 askerli, Rüstem Paşalı, arkada Süleymaniye Camii'li bir fotoğraf. Değişen ne var? Açı olarak pek bir şey değişmemiş. Sadece ağaçlar Papaz Han'ı kapatmışlar. Arka taraftaki hanlar kapanmış. Onun dışında her şey aynı görülüyor. Otobüslerin gürültüsü, trafik, bunaltıcı bir yoğunluk, kalabalık. Eğer sizin için önemli değilse muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız demektir. 1959-2026. Aradan geçen 67 yıl. Aynı açı, iki farklı fotoğraf,
şu an karşınızda.

130 yıl öncesine gidelim mi? 135 yıl. İnanılmaz bir sayı. Ben doğduğumda bu fotoğraf 87 yıllıkmış. 135 yıllık bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Takvimler 1891'i göstermekte. Sultan Abdülhamit Han dönemi olanca hengamesi ve gücüyle devam etmektedir. Galata Köprüsü var karşımızda boylu boyunca. Sultan Abdülmecit Han'ın annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılan Galata Köprüsü'nün o günkü adı Cisr-i Cedid. Cisr-i Cedid Köprüsü iki Yahudi yerleşim birimini Eminönü Yahudileri ile Tahtel Kal'a. Hatırlayın, az evvel konuştum. Kalenin altı Yahudi yerleşim birimi ile Karayim Yahudilerinin yaşadığı Karaköy Yahudilerini birleştiren bir köprüdür. Cisr-i Cedid ve Bezmi Alem Valide Sultan tarafından 1845'te yapılmıştır. O yapılan köprü ahşap köprüydü. Yandı. Yerine Sultan Mehmet Reşat döneminde 1912 yılında yeni bir köprü yapıldı. 1992 yılında ben hatırlıyorum yandı ve yerine bu köprü yapıldı. Her zamankinden daha büyük, her zamankinden daha yüksek ve daha teknolojik. Üçüncü köprüdür yani bu arkamızdaki Bezmi Alem Valide Sultan'ın yaptığı köprünün üzerinden geçen. Burası bir kapandır. Kapan ne demek? Gümrük demek. Un kapanı, yağ kapanı, sirke kapanı, bal kapanı gibi gümrükler bulunmaktadır. Karaköy'den Eminönü'ne her yerde gümrükler vardır. Burası, şu an bulunduğumuz yer sirke kapanı ve sirke kapanının bulunduğu yerde, şu an insanların yürüdüğü yerlerde mallar yük yük duruyorlar. Kenara koymuşlar. Muhtemelen bu binalar ambar depoları. Yani buraya gelen mallar zamanla ambarlara konuluyor ve belirli zaman dilimlerinde ve belirli ölçülerde piyasaya sunuluyormuş. Az mal sunamazsın, malın fiyatı artar. Çok mal sunamazsın, malın fiyatı düşer. Bir malın azlığı malın fiyatının artmasına, çokluğu ise düşmesine sebebiyettir. Bu yüzden malı piyasa şartlarını dengeleyerek standart

bir biçimde piyasaya sunmak lazım. Bir tane köpek var. Köpeğin farkında mısınız? Siyah bir köpek. O köpek şu an 3 yaşında olsa 138 yaşında. Çünkü fotoğraf 135 yaşında. İnsanlar fesli ve bir sıcak İstanbul gününde, tıpkı bizim şu an sıcak İstanbul gününde çekim yaptığımız gibi, bir kameraya bakarak konuştuğumuz gibi, onlar da mal taşıyorlar, mal getiriyorlar. Nereye? Eğer mallar orayı alakadar ediyorsa bal ya da un ile alakalıdır. Şu an biz sirke kapanındayız. O yüzden kenarda bulunan mallar, etrafta bulunan ambarlar tamamen sirke ile alakalı olsa gerek. Size bir bilgi daha vereyim mi? Bir hurda bilgi, bir çöp bilgi. Çöpten kastım, tarih okuyanlar bilirler. Her yerde denk gelemeyeceğin hurda bilgidir. Sağda solda ancak görebilirsin. Bir bilgi vereyim. Bu gümrük adı verilen kontrol muhafazalarının bulunduğu ve her mala ait özel gümrüklerin bulunduğu yerlere kapan deniyor ya, bu kapanların başında bulunan müdürlere de kapan eminleri deniyor. Kapan eminleri. Emini kapan gibi. İşte bu eminlerin, bu bir sürü gümrüğün eminlerinin bir arada olduğu, evraklarını tuttuğu, lojmanlarının ve ofislerinin olduğu yere ise emin önü denir. Bütün eminlerin bulunduğu yer. O da biraz ilerisi. Sirke kapanından sonra emin önü bölgesi gelmektedir. Takvimler 1891'i göstermekte. Günümüzden 135 yıl önce bir Eminönü meydanı. Galata Köprüsü'yle, ambarıyla, mallarıyla, köpekleriyle, insanlarıyla harika bir İstanbul manzarası. 135 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

1981. Yani 45 yıl önce. Nasıl bir görüntü? Galata Köprüsü, Galata Kulesi, şuralarda bulunan ve dolu, dop dolu bir arabası ile bir simitçi. Simitçinin boyu kısa ve dop dolu tezgahının üzerinden size bakıyor şu an. Tam şurada, farkında mısınız? Güzel yıllar. Şu anlamda güzel yıllar. Aslında Türkiye için kötü yıllar. Darbeden çıkılmış. Kenan Evren adı verilen bir rüzgar esiyor. Asker her şeye hakim. Sivil dediğin otorite tamamen kukuladan ibaret. Asker ne kadar neye izin verirse ona evet diyen bir yapı. Şu an, şu andan kastım 2026 değil. 1981. Yani şurada simitçinin bulunduğu an. Devlet dediğin asker. Devlet dediğin ordu. Yani her şey dediğin bir adam. Kenan Evren. Öylesine baskıcı ve sultacı bir rejimin ortasında olanca masumiyetiyle biri simit satıyor. Keşke İstanbul ve Türkiye onun masumluğu kadar güzel olmuş olsaydı. Ben güzel derken işte o güzellikten bahsettim. Galata Köprüsü'nü görüyorsunuz benim sağımda, sizin solunuzda. Fotoğrafın da solunda, yani bu tarafta. Tam karşısında ise, bakın şurada görüldüğü gibi, Galata Köprüsü, sonunda Galata Kulesi görülüyor. Galata Kulesi malumunuz tam 1500 yaşında. 1500 sene önce Romalılar Pera dedikleri, malumunuz Pera karşı yaka demektir. Pera dedikleri karşı yakaya, yani Galata bölgesine, yani İstiklal dediğimiz Beyoğlu bölgesine bir kule yaptırmış. Yaptırma amaçları sadece bu bölgede Konstantinopol bölgesindeki yangınları gözetlemek. Yani aşklara, yani filmlere, yani

0: intiharlara muhatap olan Galata Kulesi'nin tek yapılma amacı yangın kulesi. Ardından Roma İmparatoru Justinianus'tan 527-65'tir ömrü de. O yıllarda orası hapishane olarak kullanıldı. 9. 10. 11. yüzyıllarda tamamen Galata Kulesi'nin altı hapishaneydi. Kanuni zamanında Takuyiddin Efendi'ye verilen astronomi araştırma merkezi ve rasathaneydi. Dili olsa da konuşsa arkamda görmüş olduğunuz kulenin başından geçen hikayeleri aslında güzel derken ben bunlardan bahsetmiştim. Ama şu an fotoğrafta gördüğünüz Galata Köprüsü 1992'de yandı. Onun yerine bunu yaptılar. Peki o köprü tam olarak burada mıydı? Hayır. O köprü benim hatırladığım kadarıyla şu an mevcut köprünün biraz sağındaydı. Kendi sağında. Hemen yanına yaptılar bu köprüyü. 1981 yılında İstanbul tam olarak böyle görünen bir şehirdi. Güzel değil mi? Şu açı gerçekten güzel.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tura İnşaat.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
1: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Mavi bir zürafa mı?
6: Vay, konuşabiliyor musun?
5: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids. Hayallerini özgür bırak.
1: Astrolage, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Yeni Etilif Olif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Olif'ten.
9: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
13: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
8: Her anın Double Shot Ice Break.
9: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Teknoclub'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
2: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
1: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
3: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
4: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Hava da güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
5: Bu kadar tazesi.

0: Ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
3: Sizin arkanızdaki, benim önümdeki görüntü de çok güzel. Onu size gösterecek miyim? Tabii ki. Kapanışı da orada yapalım. Murat, Oğuzhan kardeşim, kapanışı orada yapalım. Tüm dostlarımız da orayı görsünler. Nasıl bir manzara. Hiç bozulmayacağız. Kameraman kardeşim Murat buraya gelecek. Ben oraya gideceğim. Ve size şu an görmüş olduğum görüntüyü birebir şekliyle göstereceğim. Ama önce bu fotoğraf. Yıl 1981. Yıl 2026. Üzerinden tam 45 yıl geçmiş. 45 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Nasıl ama az evvel gördüğüm görüntüyü gördünüz değil mi? Nasıl muhteşem bir görüntüye bakarak aslında ben size Galata Köprüsü'nü ve kulesini anlatmıştım. Az evvel gördüğünüz görüntü şu an benim karşımda. Böylesine güzel bir panoramik güzellik ve görüntü burada görünmektedir. Gelin gelin. Bir pazar günü bu programı seyrettikten sonra, bu programı seyredin, sonra ailece toplanın buraya gelin. Muhtemelen pazar günü bu kadar tenha bulamayacaksınız. Bana kızmayın Ahmet. Soktun bizi o kalabalığa diye. Ben sizi Galata Köprüsü, Galata Kulesi ve Eminönü Yeni Camii garantisi veriyorum. Lütfen gelin. Lütfen gelin ve buraları görün. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı bitti.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Kalk hadi. Dubai'yi kontrol etme vakti. Hadi amacaş.
1: Hayır.
0: Hayır. Kız kardeşime evlilik teklif ettiğine pişman mısın?
1: Nasıl pişman oldum, senin nişan partisi planlanman dostum.
0: Biliyorum. Al bakalım. İç şunu. Büyük büyük annemin akşamdan kalma tedavisi.
1: Leş gibi kokuyor. Tanrım.
0: Ya döküyorsun.
1: Bir kez övürme refleksini atlattığında o kadar da kötü değil yani.
0: Evet.
1: Rory.
0: Dubai'yi kontrol edeceğim. Kız kardeşim plaja indi. Sana bir şey göstermek istiyor.

0: Merhaba. Bunları daha önce görmemişsindir.
1: Ne o? Vay canına.
0: Popoma mı bakıyordun?
1: Hayır.
0: Hayır mı?
1: Belki.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim. Bu abinin hatası.
0: Ama hoş kokuyorsun.

0: Tüm bunları geride bırakmaya hazır mısın?
1: Sen nereye, ben oraya.
0: Tamam da Singapur'da böyle yerler olmayacak.
1: Geri geleceğiz.

0: Lanet olsun.
1: Köpek balığı! Köpek balığı! Köpek balığı geliyor! Kaçın!
2: Yardım getir! Git yardım getir!
3: Rory!
2: Herkesi sudan çıkar! Joey, bana yardım et!

Tutun seni. Lan hayır.

0: Kambur balinaların doğu sahil suları boyunca yıllık güney göçü boyunca insanların tetikte olması gerektiğini söyleyen Surfline sözcüsü Jeff Tripp, balinaları körfez boyunca takip eden büyük köpek balığı toplulukları gördüklerini belirtti. Şu anda yaptıkları şey yavru balinaları avlamak ve yem olarak göçü çevreleyen balıkları kullanmak. O halde plajlara gidiyorsanız lütfen uyarı levhalarını gözlemleyin ve sadece flamalar arasında yüzün. Bu alana gelecek ay büyük beyaz köpek balıklarının gelmesi bekleniyor. İşin iyi tarafıysa buradaki doğu sahilinde göz alabildiğince uzanan mavi gökyüzüyle muhteşem bir gün oluyor. Ancak denizciler ve rüzgar sörfçüleri için hiçbir işaret belirmiyor. Hiç yüzey rüzgarının olmamasının...
1: Köpek balığı saldırısı can kurtaranın ölümüne sebep oldu.
2: Tamam tatlım, buraya gel.
3: Geliyorum.
4: Evet, lütfen.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
1: Cesp geldi mi?
5: Henüz gelmedi, güvendesin. Bu arada günaydın.

0: Neden burada duruyoruz? Hey, Kyle!
1: Şşş!
0: Kötüsün sen. Hey!
1: Kapa çeneni.

0: Ne yapıyorsun burada?
1: Beni korkuttun.
0: Mutlu yıl dönümleri.
1: Hatırladın.
0: Fazla değil. Sadece Sydney'e giderkenki şarkı listesi kadar.
1: Teşekkür ederim. Sana da mutlu yıl dönümleri tatlım.
0: Bana bunu çalmadığını söyle.
1: Oh, Ryan.
0: Tamam bak onu yerine koy.
1: Ama o zaman sana verecek bir şeyim kalmaz.
0: Fark etmez, düşünmen yeter. Onu geri koy. Tamam. Hadi ama. Tamam.
2: Umarım bir şeyleri bölmüyoruz. Gerçekten hoş bir ceket.
1: Teşekkür ederim.
2: Bahsever'in bir sürü cebi vardır, değil mi? Bir baksak nasıl olur?

0: parasını ödeyecek. Bana inanmıyorsanız maaş çekiminden kesin.
1: Maaş çekimi? Hayal dünyasında yaşıyorsun be evlat. Kovuldun. Sen de hırsızlık, mülke zarar verme. Polisi çağırdın bile.
2: Bu sabah bütün o kuşları gördün mü? Binlerce olmalı. Kargalar, sığırcıklar falan ve... ve daha pek çoğu.
3: Ne zaman geri döndün?
4: Tina, istediğin bu muydu?
5: Josh, bu...
1: Tanrım Josh, bir kendine bak. Git ve temizlen. Hayır, müşteri tuvaleti olmaz.

0: Çağrınızı aldım.
1: Lanet olsun.
2: Kafanın etrafında heyecan verici bir şeyler duymaya başladın mı? Ofis mağazanın arka tarafında. 10 dakika içinde nakit para kamyonu geliyor. O yüzden çıkmak için 5 dakikan var.
3: Bu iş bittiğinde ödeşiriz. Kardeşim aklanınca seni onun etrafında görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı?
2: Dediğin gibi olsun.

0: Bu sefer cezalandırılmasını istiyorum.
1: Bunu çalmadı. Bu ona ait.
2: Bunu yapmayacağını ikimiz de biliyoruz.
1: Kes artık. Çünkü bu sefer çok yakın.
2: Ne? Beni tutuklamaya mı? Evet, birinci sınıf ebeveyn baba.
1: Jamie, sen bunun için fazla akıllısın.
2: Orijinalliğini kaybettiğin için üçüncü sınıfa düştün.
1: Tamam, tamam. Buna ne dersin? Bu kez sana işlem uygulayacağım. Günü kilit altında geçirebilirsin.
2: Bunun ne işe yarayacağını sanıyorsun?
1: Belki de ihtiyacın olan uyandırma servisidir.
2: Defol.
1: Annem bunun hakkında ne düşünürdü, bir fikrin var mı?
2: Git başımdan.

0: Ne oluyor?
1: Parayı bana ver.
0: Lanet olsun dostum, kasada para yok.
1: Parayı bana ver.
0: Pekala, tamam, sakin ol, sakin ol.

Hey! İndir şu lanet olası silahı. Yoksa bu sürtünün işini bitiririm. Para nerede? Sen! Silahları indir dedim. İndirin! İndirin!

0: Babam tamamen...
1: Baban haklı James.
0: Sen de mi yoksa?
1: Bugün senin yüzünden işimi kaybettim.
0: Kimin umurunda? Zaten işinden nefret ediyordum.
1: Benim umurumda, tamam mı?
0: Senin için bu kadar önemliyse gidip aptal işini geri alacağım, tamam mı?
1: Jamie, bak.
0: Hayır, izle.

0: Sen buraya gel. Buraya gel.
1: Hayır.
0: Hayır, şuraya geç. Geride dur.
1: Hayır.
0: Geride dur. Geride dur.
2: Ne yaptın sen böyle?
1: Caş.
3: Geri çekil. Hadi.
0: Hey. Kahramanlık etme adamım. Geride dur. Geride dur.
3: Tina.
4: Hayır.
0: Kes şunu.
3: Gel buraya tatlım.

0: Kimseyi gördün mü? Kimse yok mu? Ha? İmdat! Biri yardım etsin! İmdat!
1: Hey, buradayım.
0: Tina nerede? Tina nerede? Aman tanrım.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Sadece sakin ol.
1: Ona yardım edebilir misin?
0: Sakin ol.
1: Neler oluyor? Az önce ne oldu?
0: Onu sudan çıkarmamız gerek. Onu bu rafın üzerine kaldırmama yardım et. Gidip bu ayağı sarabileceğimiz bir şeyler bulmanı istiyorum. Havlular, elektrik bandı falan her neyse.
1: Tamam.
0: Her ne olursa.
2: Baba! Baba!
3: Tanrım. Jamie!
2: Baba!
3: Jamie!
2: Baba!
0: Elini ver.
3: Jamie.
2: Baba! Baba!
3: Dışarı nasıl çıktın?
2: Arabadaydım. Otoparktaydım. Ve Ryan. Ryan. Aman tanrım. Aman tanrım. Ryan hala otoparkta.
4: Unut gitsin hayat.
2: Ryan hala otoparkta.
4: Unut gitsin. Burası suyla doluysa aşağısı da dolmuştur.

0: Tina? Tina! Pekala. Yardımına ihtiyacım var. Babana yardım etmeni istiyorum, tamam mı? Ellerini buraya koy ve dizine baskı uygula. Bunu benim için yapabilir misin? İyi olacaksın. Tina! Tina. Hey. İyisin. Bana bak. İyisin, tamam mı?
1: Ne oldu? Herkes nerede?
0: Geralt.

0: Rose yardım etsin.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: İyi, biraz susar mısın lütfen?
0: Nereye gitti? Duyuyor musun?
3: Susmadığın için duyamıyorum.
0: Yardım ettiğim için gerçekten üzgünüm Kyle.
2: Arkanda, arkanda.
1: Hadi gürültüyü sen bul. Bul onu. Aferin bulayım.

0: Sesimi duyan var mı? Hey! Kimse var mı?
1: Lanet olsun.

0: Hazır mısın?
1: Buradan çıkmamız gerek. Burada kalamayız. Yardım çağırmalıyız. Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Onu gözünün önünden ayırma.
3: Su yükselmeye devam ediyor.
1: Hayır hayır olamaz.
3: Bütün kasaba suyla dolmuş olmalı.
1: Hayır öyle şey olmamıştır. Bak bizim için gelecekler. Burada olduğumuzu biliyorlar. Bizim için gelecekler.
4: Yani hala buraya gelecek birileri olduğunu düşünüyorsun.
1: Sen hepsi senin suçun.
4: Benim değil dostum. Bugün değil. Bugün tabiat ana hepimizi günahkar olarak gördü.
1: Neden çeneni kapatmıyorsun?
5: Bu bacak da bir yere yüzemez. Ben burada kalacağım. Siz bir çıkış yolu bulun ve bir kurtarma ekibiyle gelin.
6: Ne? Hayır Caş. Bekle.
3: İyi de nasıl çıkacağız?
5: Otoparkın dolmasıyla birlikte geriye sadece yükleme bölümünün deposuyla ön giriş kaldı.
6: Caş, burada kalamazsın tamam mı? Bunu benim kadar iyi biliyorsun. Bu beraberinde artçı şoklar getirecek.
5: Daha fazla dalga biliyorum. Hızlı ol o halde.
6: Steven ve ben ön tarafı kontrol edeceğiz.

0: Ben yükleme bölümüne bakacağım.
1: Hiç sanmıyorum. Bab. Evet. Sen git.
2: Tamam.

0: şaka yapıyor olmalısın. Telefonunu nasıl şarj etmezsin?
1: Her şeyi ben yapamam Kyle. Hem neden sen şarj etmedin?
2: Çünkü benim telefonum değil.
1: O halde senin telefonun nerede? İşte. Böylesi çok daha iyi. Ne oldu Bully? Neden böyle hırıldıyorsun?
0: Çünkü o bir gerizekalı.
1: Hiç komik değil Kyle. Sen gerizekalı değilsin Bully. O da neydi öyle?
0: Hiçbir fikrim yok.

0: O da ne? Nereye gitti?
1: Herkesi sudan çıkarın.
0: Ne?
2: Herkesi sudan çıkarın.
3: Neler oluyor?
2: Tira! Sudan çıkın hemen.
3: O tarafta çıkış yok.
2: Acele edin.
3: Kapalı.
2: Çıkın sudan.
0: Çabuk ol, yürü.
3: Neler oluyor?
2: Tira, Steven çıkın sudan, hadi.
3: Collins.
2: Tira.
0: Nerede o? Nereye gidiyor?
2: Tira.
0: Nerede?
4: Yardım edin lütfen, yardım edin.
3: Geri çekil.

0: Lanet olsun.
1: Nereye kayboldu?
2: Onu gördün mü?
3: Bunu yapan ne olabilir? Burada ne var? Orada.

0: santim falan olmalı.
1: Ne 150 santim olmalı?
2: 160.
1: 160 mı? Ne demek istiyorsunuz?
0: Sırtının üstünden kuyruk üstüne kadar 180 santim.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: 3,5 metrelik bir köpek balığı demek.

0: Hiçbir şey göremiyorum.
1: Sakin ol bebeğim.
0: Bu arabadan çıkmak zorundayız. Burada daha fazla kalamam.
1: Bana ayakkabını ver.
0: Anlamadım.
1: Ön camı kırmak için sivri uçlu bir şey lazım. Ayakkabılarını ver.
0: Çıldırdın mı sen? Bunlar tam 300 dolar.
1: Ama zaten ıslanacaklar. Ver hadi.
0: Olmaz.
2: Heather.
0: Sana ayakkabımı vermiyorum.
1: Onlar orijinal değil.
0: Hatırlatırım. Bana onları geçen Noel'de verdin ve 300 dolarlık olduklarını söyledin.
1: Hatırlatırım. Söylediğimi biliyorum ama değiller, tamam mı?
0: Bana sahte ayakkabı aldın.
1: Şu an sana söylemeseydim bilemezdim.
0: Sana inanamıyorum. Sahte ayakkabı.
1: Hadi ver şu ayakkabını. Ne yapıyorsun?

0: Teşekkür ederim.
1: Buradayım. Hey, buradayım, baksana.
0: Tuhaf oğlan sen misin?
1: Aman tanrım. Seni göreceğimi, gerçekten sevineceğimi hiç düşünmemiştim.
0: Birilerini buldun mu? Başka birileri var mı?
1: Her yerde cesetler var.
0: Rampayı kontrol ettin mi peki?
1: Tamamen sıkışmış, içeri giremiyorum. Telefon falan var mı orada?
0: Ha, hayır yok. Hayır.
2: Lanet olsun Kyle. Kyle!
0: Ne? Ne var?
1: Aman tanrım, lanet olsun.
0: Lanet olsun. Sorun yok. Sanırım gitti. Aman tanrım.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Kreşte her gün yeni...

0: Civir'de kreşe dönüş zamanı. Obsessor.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman...

0: Obsesso.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: 3, 2, 1.
5: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım. Arabanı ara.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Doku10'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku10, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'u hoş geldin.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
4: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
6: Doğrusu Carrefour'da.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: 9 kere 6.
4: 54.
3: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
4: Dik.
3: Bu çocuk okur.
4: Zehir gibi.
3: Aksesli olalım

0: Access 25 yaşında.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Dostum bu olamaz. Bu kesinlikle olamaz. Sen bir polissin değil mi? Bir şeyler yapmak zorundasın. Tanrı aşkına bir şeyler yapsana.
1: Bir fikrin var mı?
0: Bunun komik olduğunu mu sanıyorsun?
2: Komikten öte ironik.
0: Sahi mi? Lütfen paylaş. Eminim şu anda hepimiz güzel bir ironik gülüş yapabilirdik.
2: Bir düşünün. Günde 8 saat, haftada 6 gün burada kendini yırtıyorsun. Doğru mu? Muhtemelen önümüzdeki 40 yıl boyunca bu şekilde sürüneceksin. Yani her ne şekilde olursa olsun bu yer er ya da geç seni öldürecekti.
0: Lanet bir aşağılıksın. Bilmeni isterim. Öldürdüğün kadın adı Julie'ydi. Ve benim arkadaşımdı.
2: Ben kimseyi öldürmedim.
0: Fark etmez. Senin soygunun sırasında öldü. Bu senin suçun adi herif. Buradan sağ çıkarsak yemin ederim bunu sana ödeteceğim.
1: Geri geliyor. Neden sürekli aynı şeyi yapıyor? Yani daireler çizip duruyor.
3: Çünkü bizim ne olduğumuzdan emin değil. Meraklı.
0: Neyi merak ediyor?
4: Bir köpek balığı sadece bir tek şeyi merak eder. Bizim yemek olup olmadığımıza karar vermeye çalışıyor.
5: Bu da neydi?
6: Bekleyin millet. Bekleyin.

0: Başka bir sorunumuz var.
1: Sen ne diye gülüyorsun ha?
2: Çünkü kablolar suya değdiğinde bu mekanın Noel ağacı gibi aydınlanacağını fark ettim.
3: Jessup, elektriği nereden kesebiliriz?
4: Ambar. Bütün güç kontrol üniteleri ambarda. Ben giderim.
1: Ne?
5: Herkes lafın sonuna doğru gitsin. Ayrıca olabildiğince fazla gürültü çıkarın.
4: Oraya doğru yüzeceğim.
6: Josh, hayır. Yani yapamazsın. Koluna bir baksana. Köpek balığı direkt üstüne gelecek. Bu kolla yapamazsın.
4: Başka bir seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum.
0: Durun. Bir fikrim var.
5: Evet görüyorum ama senden sır olarak saklıyorum çünkü sana sürpriz olsun istiyorum.
1: Çok düşünceli olduğun için sağ ol Kyle. Bu bir erkek arkadaşta her zaman hayal ettiğim bir özellik. Ah, buna daha fazla dayanamam. Seni şaşırtabilir ama ben böyle durumlarla başa çıkabilecek donanıma sahip değilim. Arkaya bulayım.
5: Ne gibi lanet olası şeye gitmesini söylemek.
7: Net olsun.
1: İmdat! Yardım edin!
7: İçeri girin, içeri.
5: Yardım et, bir şeyler yap.
7: Tamam.
5: Yardım et.
7: Tamam, arabada durun, orada durun. Olabildiğiniz kadar sessiz ve hareketsiz
5: ne,
7: kalmaya çalışın.
5: Ne çıldırdın mı sen?
7: Bak dinle, beni dinle.
5: Neden suyu atlayıp bir tur atmıyorsun ha?
7: Sadece beni dinle. Hareket etmemelisiniz tamam mı? Çığlık attığınız sürece köpek balığı gelmeye devam eder. Gir ve bekle. Köpek balığının bana doğru gelmesini sağlayacağım tamam mı?
5: Dur. Ne dedin sen?
7: Onu buraya çektiğim zaman siz de şurada duran karavanıma doğru yüzeceksiniz.
4: Bu çılgınlık. Bebeğim bana bak. Sakın kımıldama. Olabildiğince sessiz kal. Bunu yapabilir misin?

0: işe yarayacağını düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Bir cheeseburgeri asla ambalajlı yemezdim. Ama tabii ben köpek balığı değilim.
2: Al.

0: Bak. Beni tanımıyorsun. Ama Tina Singapur'a geldiğinde...
1: Bunu bilmek istemiyorum.
0: Bilmelisin. Biz asla... Orada olduğu süre boyunca... Seni özledim. Olanlar... Senin hatan değildi. Söylediği buydu.
2: Hey, biraz su buldum. İyi mi?

geri dön. Tamam mı? Sadece geri dön. Hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Hey, iyi misin? Bak, bunu birlikte aşmayı denemek zorundayız, tamam mı? Biliyorum.
1: Ne zaman bitecek? Neden bunlar oluyor? Neden?
0: Annem ölüm döşeğindeyken 2 yıl önce öldü. Çok hastaydı. Denedim. O ölmeden birkaç ay önce ayrıldım ve dayanamadım. Amerika'ya gittim. O öldüğünde orada değildim. Yani bu benim hesaplaşmam. Hayat seni harcarım diyor. Bundan nasıl kaçabilirsin ki?

0: ver. Bunun bir sırrı var. Nazik bir şekilde yapmalısın. İki plastik parçasını soyarak ayır. İşte böyle bak. Al.
1: Sağ ol. Öldürülen kız arkadaşın mıydı?
0: Jolie mi? Hayır, sayılmaz. Onu ve her şeyi biliyordum ama...
1: Onun yerine benim olmam gerekiyordu. Hızlı bir giriş çıkış, başka kimse yok. Sanırım dedikleri doğru. Bırak şeytan eline tutsun, Tanrı sana bunu ödetir.
2: Onu buradan uzaklaştıramayacağız, değil mi?
3: Buna inanmıyorum. Hayır. Onu buradan uzaklaştıracağız.
2: Güzel.

0: İşe yarıyor. İşe yarıyor. Hadi gidin gidin.
1: Hadi hadi hadi.
0: Gidin gidin hadi. Yüzün. Yüzün. Hadi yüzün. Tırmanın. Tırman.
2: Üzgünüm Bully. Lanet olsun. Geri çekil.

0: Eğer çıkabilirsen yardım bul ve onları buraya getir.
1: Tabii tabii, olur.
0: Hazır mısın?
1: Hadi bakalım.
2: Yapabilirim.
3: Hemen çek.
2: Yapabilirim. İyi.

0: Benimle konuşmayacak mısın yoksa?
1: Hayır.
0: Heyder, ben...
1: Sus! Deneme bile! Katil!
0: Ben katil değilim.
1: Evet, öylesin. Sen bir köpek katilisin. İnsan katilinden bile daha beter. Nasıl yapabildin?
0: Heyder, başka şansım yoktu ama.
1: Hadi oradan. Senin her zaman seçeneğin vardır zaten. Katil.
0: Her neyse.

0: Şu boru beni taşırma. Bu taraftan çıkamıyorum. Şu kapıya ulaşmak istiyorum. Ne dersin?
1: Bilmiyorum, dene bakalım.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Onu görebiliyor musun? Bilmem, el lambası olan sensin. Lanet olsun. İyi misin?

0: Hadi.
1: İyi gidiyorsun, evet. 2 metre falan kaldı.

0: Böyle oturup onun bizi teker teker avlamasını beklemeyeceğiz.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: En azından kendi ecelimle öleceğim ve zamanını bu lanet balık belirlemeyecek.
1: Peki aklında ne var? Onu yakalayacak mısın?
0: Niye olmasın?
1: Yakalayabilirsen ne yapacaksın ki? Ateşi yakıp ona tartar sosu mu hazırlayacaksın?
0: Onu bu rafa bağlayacağım ve çıkışa doğru çılgınca yüzeceğiz. Buradan defolup gideceğiz. Tek ihtiyacım olan şey bir kanca.
1: Herkesi kurtaramazsın dostum. Bunu anlamış olmalısın.
2: O kadar da imkansız değil. Köpek balığının dikkatini dağıtabilirsek oraya yüzüp kancaları alabilirim.
3: Ben yapacağım.
4: Ne? Hayır baba, olmaz. Bu bacakla yapamazsın.
3: Bacağım bunu yapmamın sebebi.
4: Baba lütfen.
3: Kızımı koru. Ne olursa olsun onu buradan çıkart, tamam mı?
5: Acele et, çabuk. Gürültü yap.

0: Mesele ne? Onu tanıyor musun yoksa tanımak mı istiyorsun?
1: Tanırdım.
0: Demek tanırdın. Çünkü bakışlarınla bir şeyler olduğunu çok belli ediyorsun.
1: Uzun zaman önceydi.
0: Güven bana. Burada yaşadıklarımız bildiğimiz her şeyi bize unutturacak.

0: Hala onu takıyorsun.
1: Evet. Tina.
0: Mecbur değilsin. Bunu yapmak zorunda değiliz Josh.
1: Hayır, mecburum. Sana karşı dürüst değildim. Dubai'yi her zaman ben kurardım. O gün Rory benim için yapmıştı. Ama orada benim olmam gerekiyordu.
0: Josh.
1: Kendimden nefret ettim. Ama olanları bilmeden önce her şey bir anda kayıp gitti. Üzgünüm. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çok üzgünüm Tina. Sadece üzgünüm.
0: Mesele şu ki Josh, bana asla üzgünüm demek zorunda değildin. Tüm yapman gereken bunu kendine söylemendi. Orada olacaktım.
2: Hey, orada hepiniz güvende misiniz?
1: Evet.

0: Neden yemi almadı?
1: Bana sorarsan bu gayet açık. Sadece birkaç saat geçtikten sonra canlı yem tercih etmeye karar verdi.
0: Hiç komik değil.
1: Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Yere yat! Geri çekil! Geri çekil! Bu son kurşunu sana sakladım Doyle.
2: Sino adi pislik.
1: Sensin o.
3: Cesetteki maskeden ne haber?
1: O ben değilim dostum. Kendimize bir köpek balığı alsak nasıl olur? Oldukça iyi bir fikir değil mi? Daha iyi yeme ihtiyacımız var. Bu da oldukça leziz görünüyor değil mi Doyle?
2: Kirby beni dinle. Bunu yapmak istemezsin.
1: İstemez miyim?
2: İstemezsin.
3: Daha önce yaptığın şu an önemli değil. O halde onu bırak ve bir çözüm yolu bulalım.
1: Sen kapa çeneni polis. Zırvalama, birini vurdum. Bundan öteye gitmiyor. Şimdi buradan çıkıyorum ve bu lanet köpek balığını avlıyorum. Ne olacaksa olsun. Görelim bakalım. Ne olacaksa olsun.
0: Hayır.
1: Hayır, kim onu kurtarmayı düşünürse o da gider.

Yardım etmek mi istiyorsun? Canlıyı mı istediğini mi düşünüyorsun? Pekala. Ona istediğini verelim.

0: kimsenin bizim için geleceğini sanmıyorum. Eğer gelecek olsalardı çoktan burada olurlardı.
1: Bilmiyorum. Belki de deniyorlardır ve bizim gibi aynı dertle boğuşuyorlardır.
0: İşaret. Biliyorum. Yaşasın. Sen iyi bir köpeksin.
1: Kalk.

0: Sorun yok tatlı. Hadi.
1: Ne yapıyorsun?
0: İşaret falan veriyorum. Bu da ne?
1: Buray. Tanrım Buray. Ha, gidip onu almalıyım.
2: Jamie. Hayır. Jamie.
0: Peşinden git lütfen.

0: Orada bir yerde biliyorum.
1: Tamam, burada bekle.
0: Orada mı? Kimseyi gördün mü?
1: Pekala, yardım et bana. Kapıyı kapatmalıyım. Böylece aşağı katın kapısını açtığımızda otoparka doğru suya kapılmayız.

0: Jamie!
1: Hayır! Ryan!
0: Köpek balığı var! Sudan çabuk. Çıkın hadi!
1: Gidin! Gidin! Gidin hemen!
2: Elini ver!
0: Yok! Hadi!
1: Babamın arabası bu. Silah var.
0: Ne?
1: Arkada silah var.
0: Diğer tarafa git. Köpek balığını üzerine çek.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Vay!
3: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Çoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
8: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
9: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: 3, 2, 1...
11: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere... Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir Büyük'te.
12: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri.

0: iki dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatları

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.
2: 9 kere 6.
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım. Şu kampanyayı da bir okuyalım.
4: Market, giyim, elektronik ve kırtasiye...

0: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Herkesi rampanın arkasına götürün ve sudan uzak tutun.
1: Ne yaptığının farkında mısın?
0: Bunu bağlayacağım ve bir yol açıp bizi dışarıya uçuracağım.

0: Herkes iyi mi?
1: Evet.
0: Tina.
2: Josh.
0: Lanet olsun. Sudan çıkın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Olumsuz medeniyet, devam edin.
2: Burası güçlü 49.
1: Şu anda kilisenin içindeler. Yaklaştığımız zaman ateş açıyorlar.
2: Onlara güney kuzey...
3: İkinci Dünya Savaşı'nda Alman tankları zırh ve silah bakımından Amerikan tanklarından üstündü.
1: Sayacak üstünler.
3: Düşmanın gelişmiş araçlarına karşı Amerikan tankçıları büyük kayıplar verdi.
4: Cevap verin! Cevap verin! Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz?
3: Nisan 1945. İtilaf devletleri Nazi Almanyası'nın içlerine kadar ilerledi ve o güne kadarki en fanatik düşmanla karşı karşıya geldi. Hitler çaresiz bir şekilde topyekün savaş ilan edip bütün kadın, erkek ve çocukları savaşa dahil etti.

0: Lanet olası şey. Yakaladın mı o?
1: Öldürdüm onu.

0: Gordo, kes şunu. Rahat bırak adamı.
1: Gordo, adam öldü.
2: Öldü diyorum.
1: Biraz saygılı ol. Rahat bırak onu.
3: Hepsi senin suçun.
1: Bitir artık, daha bitiremedin mi?
4: Bana laf söylemeye aklın yok senin. Sıkıştırıp durma öyle.
1: Sıkıştırdığın falan yok. Öyle olsa bilirdin. Başka düşmanlar da gelecek.
3: Canım cehenneme don. Burada olmamız senin hatan.
5: Niçin geldiysen onu yapacaksın.
1: Bana bak.
3: Lanet olsun. Ne diye yaptın bunu şimdi? Tahmin etmeye çalışıyorum. Beni tekmelemek mi istiyorsun? Eline ne geçecek ha?
1: Robert 2-6.
3: Niye sürekli beni tekmeliyorsun?
1: Hayvan olduğun için. Köpeksin sen. Tek anlı.

0: Aldığın tekme tokat.
1: Bir daha sakın öyle deme bana. Ben ne hayvanım ne de köpeğim.
2: Vamos cabron, vamos.
0: İspanyolca konuşmak istiyorsan başka bir tanka git. İspanyol tankına. Bu bir Amerikan tankı. Burada İspanyolca konuşmayız.
2: Senin tepen niye attı acaba çavuş? Almanca konuşuluyor da ben İspanyolca konuşamayacak mıyım yani?
0: Bible, hangi ülkedeyiz? Almanya'da Almanca konuşulur. Bunun bir savaş aracı olduğunu açıklar mısın?
1: Benim savaş aracım da bu.
3: Çavuşum.
2: Savaştan önce de Almanca.

0: öldürdü.
1: Doğru ama kurtardığımda söylenemez.
2: Vakti dolmuş demek ki. Biz şimdiye kadar şanslıydık.
1: Şanslı mıydık?
2: Evet efendim. Hayattayız, tankın içindeyiz.
1: Tanrı korudu yani.

0: bombardıman.
1: Güneş, bitir işini tatlım.
2: Şimdi tatlan oldum demek. Tamamdır Gordo. Çalıştır bakayım.
1: Motor ısıt, soğumuş.
3: Bujilerde yoğunlaşma var.
1: Bas gaza, çıkar bizi buradan. Bible namlı yöne çevir.
0: Anlaşıldı.

0: Şu kutuları çekin buradan. Öldüğünüzü sanmıştım.
1: Şeytan kötüleri kollarmış Minkowski. Ekip hala birlikte mi? Nate, Lindbergh.
0: İyiler.
1: Güzel.
2: Devam edin.
3: Kolunu tut. Tamam.
4: Tuttum.
0: Yere yatırın. Yere yatırın. Hadi.
5: Tamam.
0: Yavaşça yere indirin.
6: Çavuş. Çavuş. Kaldır. Üçüncü müfrezenin geri kalanı nerede?
1: Sadece biz kaldık.
0: Boyd. Boyd. Onu evine gönderecekler değil mi?
4: Bunu bilemem Reddy.
1: Red'in ölümü hepimizi üzdü. Ama yapacak işlerimiz var. Reddy, cephane ve erzak eksiğini tamamla. Gordo, suyla benzini hallet. Boyd, biraz yemek bul ve mekanik arızalarını halletmeye çalış.
7: Mekanik arızalara hiçbir şey yapamayız. Nereye gidiyorsun?

0: Başlamış kolye.
1: Olabilir. Sen kimsin?
0: Er Ellison. Size rapor vermem söylendi. Yeni yardımcı sürücünüz.
1: Hayır değilsin.
0: Evet. Evet öyle.
1: Ha, demek öyle. Bunu kim söyledi sana?
0: Kıdemli başlamış. Elinde defter olan.
1: Daha neler?
0: Bakın orada.

0: Adın ne senin?
1: Norman.
0: Ne kadardır ordudasın?
1: 8 haftadır.
0: Evin orası. Söyleneni yap. Kimseyle çok fazla yakınlaşma.
2: Uzak, uzak bir tepede acı ve utancın simgesi olan eski bir haçları üzerinde severdim o eski haçı. Balık alacağım o eski haça.
1: Merhaba. Ben Norman. Cephe. Cephe ne tarafta acaba?
3: Cephe ne tarafta mı? Her tarafta evlat. Burası Almanya. Etrafımız Almanlarla çevrili. Değil mi Grady?
4: Aynen öyle.
1: Kitabımı alabilir miyim lütfen?
3: Tank okuluna mı gittin?
1: Tank okulu mu? Hayır. Ben daha önce bir tankın içini bile görmedim. 5. Kolordu'ya giden bir yazıcıydım. Beni kamyondan indirip buraya gönderdiler. Bu işte bir yanlışlık olmalı.
4: Yanlışlık mı? Ordu yanlışlık yapmaz. Asla yapmaz.
3: Mezureli misin?
1: Hayır.
3: Dindar biri misin?
1: Kiliseye giderim.
3: Hangi mezheptensin? Piskoposluğa mı bağlısın? Evet, onlardansın. Protestansın değil mi?
1: Evet. Öyleyim.
3: Kutsandın mı?
1: Vaftiz edildim.
3: Onu sormamıştım.
4: Onu sormadı sana.
3: Gordon'a sormuştun mu?
4: İyi dinlemelisin.
3: Kutsandın mı? Bekle de gör o zaman.
1: Neyi göreyim?
3: İnsanın insana neler yapabileceğini.
4: Tanrına kavuşmadan önce tanka göz atmak ister misin? Artık bunun içinde olacaksın. Mutfaktan bir kova sıcak su getirip temizleyeceğim.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: O kadar Alman olmaması gerekiyordu Don.
2: Onu müfrezeme anlat. 5 tank gönderiyoruz, sadece biri geri dönüyor. Kazandığımıza inanmak kolay değil.
1: Dünkü çarpışmaları konuşmayı bırakın. Bugünü konuşun.

0: Düzgün yürü.
1: Sesin ne işi var burada?
0: Daha hızlı.
2: Hey, niye getirdiniz onu buraya? Niye uyumuyor?
0: İstihbarat sorgulamak için bir tutsak istiyor.
2: Ben sorgularım. En sevdiğin renk nedir? İyi dans eder misin? Şişko kızları sever misin?
0: Uzak dur!
3: Bırak!

0: Yürü,
1: esartın.
0: Alın şunu.
1: Tamam. İyisiz tankçılar. Yeter. Kesin şunu.
0: Hadi.
1: Yeter artık.
2: Benim.
1: Ayrılın.
2: Benim. Etraf inzibat kaynıyor. Sakin olmak zorundasın.
1: Kahvemi
2: sakin.
1: Döktüm bir de.
0: Köpekler.
3: Önüne bak Grady.
0: Badiye sesler.
3: İyi misin çavuşum?
0: Bir de buraya getiriyorlar. Onu gördün mü? O bir SS. Öldürebildiğin kadarını öldüreceksin. Herifler.
3: Hiçbirini sağ bırakmayacaksın. Onlar başlattı. Biz de bitireceğiz.
4: Aynen öyle.
0: Çok adam öldürdün mü?
5: Hayır.
0: Öldüreceksin. Şuna silah kullanmayı öğretin.
2: Anlaşıldı.
5: Ne yapacağım?
3: Hey, çok konuşma. İyi bak şimdi. Kapağı görüyor musun?
5: Evet.
3: Aç bakayım. Şimdi adam öldürebilirsin. Kapat bakayım. Şimdi öldüremezsin.
6: Asıl birlik doğuya gidiyor. Biz kanat koruma görevi için kuzeye gideceğiz. 41. caddede Baker bölüğüne katılacağız. Çavuş Collier de bizimle geliyor. Müfrezenin çavuşu o olacak.
0: Bana göre hava hoş. Bizimle olmana sevindim.
6: Baker bölüğüyle burada buluşacağız. Ve birlikte bu kasabayı ele geçireceğiz. Daha sonra yüzbaşı Wegener'a katılacağız. Sorusu olan var mı?
7: Benim bir sorum var.
6: Peterson mıydı?
7: Ben Binkowski'yim efendim. Ah. Tıraş olmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Müfreze bir! Toplanıp harekete geçin!
7: Cephanem var.
3: Bobby! Böyle gel Bobby.
0: Savaşın bir yere gittiği yok efendim. Adamı duydunuz. Toplanın.
8: Hey! Adi'nin tekisin bu dedi.
9: Kahve çok sıcak.
8: Hala 40 dolar borcum var.
3: Neden bahsediyor bu?
9: Toplanın gidiyoruz beyler. Cepheye gidiyoruz.
3: Adi eri.
10: Düşman etkisi Almanya'dasınız. Gözünüz açık olsun. İkinci zırh birliğinin saygılarıyla.

0: Fırının içinde kurt saklanıyor olabilir. Evlat, sıra sende. Gözlerin üzerinde olsun.
1: Hareket eden bir şey olursa anında indiriver. Arada
0: kalmışlarsa bu onların sorunu. Sen yapman gerekeni yap.
1: Anlaşıldı.
0: Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı efendim.
0: Rordo, tekrar silahı anlat şuna.
3: Anlaşıldı. Silahın hazır. Sadece tetiğe basacaksın. Mermilerin hepsi izli. Neyi vurduğunu görürsün. Unutma. Atlamalı mermiler. Tek kurşunla çok kişiyi öldürebilirsin.
0: Amerikalılar geliyor. Yürümeye devam edin. Amerikalılar geliyor. Ellerinizi havaya kaldırın. Yürümeye devam edin.

0: Bir kutu çikolataya...
1: Bu doğru değil.
0: Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Öyle olsun. Doğru değil.
2: Tabii ki doğru veya... Dört dal versen
3: tamam,
2: yeter.
3: Tamam, onlara kulak asma. Seni yoldan çıkarmalarına izin verme.
4: Onları öldürebiliyoruz.
5: Çünkü İncil'de öyle yazıyormuş.
3: Kesin şu muhabbeti. Sizin gibi dinsizlerle uğraşamıyorum. Sakıncası yoksa Almanya'yı işgal etmeye devam edeceğim.
4: Boyd, sence İsa Hitler'i seviyor mudur?
3: İsa Hitler'i seviyor mudur? Herhalde seviyordur. İsa'yı kabullenip vaftiz olursa kutsanmış olurdu. Ama insanların adaletinden kaçamaz.
4: Sıradan bir Nazi askerine ne dersin?
3: Peki? Hayır, bu konuyu tartışmayacağım.
4: Cennete mi gidecek?
3: 3 yıldan beri aynı şeyi konuşuyoruz. Ne kadar ciddi olduğumu biliyorsun. Beni kızdırmaya çalışıyorsun.
2: Beni de doğru yola sokabilir misin? He? İlahi mi söyleyeceksin?
3: Evet, neden olmasın?
2: Eşkıyaş ilahisini söyle.
3: Söylerim tabii.
2: İlahi söyle. Kazılılar ki dedişin çok
3: öyle
2: hoşuma gidiyor.
3: Öyle yapmazsan söyleyeceğim.
2: Dur, bıyığına
3: dokunma bana.
2: Dur,
3: kes şunu artık.
2: Dokunmayayım şuna. Neden bunu
3: bak,
2: böyle
3: bunu,
2: yaptın
3: yemin ederim sana bunu.
4: Tamam, kesin artık. Eşek şakasını bırakın. Boyd, Hitler bir kutu çikolatayı bizden biriyle...
3: Umarım.

0: Norman! Seni adi herif, neden ateş etmedin?
1: Daha çocuklardı, özür dilerim. Gerçekten özür dilerim çavuş.
0: Bir çocuğun neler yapabileceğini gördün mü? İyi bak, bu senin hatan. Tamamen senin hatan. Bir daha elinde silah olan bir Alman gördüğünde tarayacaksın. Bir elinde bıçakla annesini tutan bir bebek de olsa umurumda değil, öldüreceksin.
1: Anlaşıldı çavuş.
0: Bayball, efendim. Bütün tanklar, war dedi konuşuyor. Tüm yetki bende. Ekibi önderlik edeceğim. Bir an önce gitmeliyiz.

0: Bu şeyi ayarlayıp yola çıkmalıyız. İletişimde kalmam ve subayları bilgilendirmen için birkaç adam göndereceğim.
1: Dur burada Gordon.
2: Hadi beyler sallanmayın.
1: Baker bölümü.
2: Evet efendim.
3: Ben efendin değilim.
2: Ben de değilim. Yolunuz nerede?
1: Hazır.
4: Öldü.
2: Ekibin lideri kim peki?
3: Benim.
2: Güzel, doğru kişiyle konuşuyorum o zaman. Şuraya yanaşın, ihtiyar sizi bekliyor.
1: Evet, teşekkür ederim. Bana daha ne kadar zayiat vereceğimi söyleme. Buraya gelip bağırsak deryasını yüzmek istiyorsan başka tabii. Baker altın kapatıyor.
5: Üniformalı pislik. Nasılsın?
1: Ölüleri hemen kamyona yükleyin. Onları karargaha biz götüreceğiz. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Uyan bakalım. Pekala, kaç tane tank getirdiniz?
3: 4.
5: 4 mü? Dalga geçiyorsun. 10 tane istemiştim.
1: Miles! Çavuş Miles!
2: Evet efendim.
1: Müfreze biri hazırlat. Artık ondan emir alacaksın. Direnebilirlerse katkıları olur.
2: Anlaşıldı.
1: Pekala, planımız şu. Pancağı tarlasında makineli tüfekler yüzünden tuzağa düşürülmüş bir birliğim var. Tanklarımı göndermiştim. Almanlar onları yok etti. Muhtemelen buralarda ve buralarda tank savarlar var. Emin değilim. Adamlarımı kurtarmanı ve silahları yok etmeni istiyorum.
3: Bunu yapabilirim.
1: Bu yolu kasabaya kadar aşıp ilerleyeceksiniz. Orada buluşup kasabayı temizleyeceğiz. Ya teslim olacak ya da savaşacaklar.
3: Yüksek yerlerde gözcün var mı?
1: Burada ve burada gözcülerim vardı. Öldüler. Körlemesine dalacağız sen ve ben.
3: Almanlar yolu gözlüyor. Gelişimi görmelerini istemem. Buradan gitmeme izin var mı?
1: İstersen sihirli halıyla bile girebilirsin. Seni tanıyorum. Ne yaptığını biliyorum. Çok ağır bir saldırı istiyorum. Bugün orada çok iyi çocukları öldürdüler. Neden pes etmiyorlar ki?
3: Sen eder miydin? Bu tarlada sıkıştırılmış bir birlik var. Almanlar tank savarlarla tarlayı kuşatmış. Çitleri geçtiğimizde...

0: Menzillerine ve görüş alanlarına gireceğiz. O yüzden tetikte olun. Hareket eden her şeyi vurun.
1: Tabii önce onlar bizi indirmezse.
0: Ateş ederlerse tam yerlerini öğrenmiş oluruz. Askerlerimizi kurtarıp silahlarını parçalayalım. Sonra kasabayı ele geçirip geceyi orada geçiririz. Anlaşıldı mı?
2: Niye Berlin'e gitmek yerine o askerleri kurtarıyoruz?
0: Niye bu kadar pisliksin?
1: Bu harika bir soru.
0: Takım şu. Fury. Old Phyllis, Lucy Sue, Murdering. Hadi başlayalım.
3: Pekala aman kafalar. Toparlanın gidiyoruz hadi.
4: Aynen öyle dostum.
5: Onlar açık beni.
4: Hadi toparlanın gidiyoruz.
0: Herkes sıkı tutulsun.
6: Burası Lucy Sue. Geriden geliyoruz. Tamam.
0: Bütün tanklar war dedi konuşuyor. Açık alana varınca
7: benimle aynı hizaya geçin. Mesafeyi koruyun ama sıradan kopmayın. İşaretimle cephaneyi boşaltıp alana yayılacağız. Herkes anladı mı?
8: Nav 15 anlaşıldı. Anlaşıldı.
5: Nav 13 anlaşıldı.
0: Bu arada dur. Herkes dursun, herkes dursun. Pekala askerleri kurtaralım. Hepsini. Kimse kalmasın.
3: Çavuşu duydunuz hanımlar.
0: İçeri girin hadi.
3: Herkes insin. Devam edin. Hadi herkes kapat. İnsin.
4: Hadi hadi.
3: Hadi.
4: Hadi.
8: Hadi gidelim.
3: Herkes hazır.
8: Kapakları kapatın. Geri geri hadi.
7: Bütün tanklar hareket edilsin. Tam sağ yapın. Tam sağ.
5: Anlaşıldı. Tam
7: sağ çıktı. Gidelim hadi. Bas bas bas.
8: Yavuk olun. Sağdan gelin.
4: Bir arada kalın. Bir arada kalın hadi. Bir arada kalın.
8: Buraya yetiş. Sağa gir.
0: Aynı hizaya gelin beyler. Aynı hizaya.
8: Maskaza, maskaza.
3: Eğlence başlasın. Kafalarınızı eğin. Hadi.
8: Beni bozmayın. Savaş başladı artık.
0: Minkowski gözün sağdaki tepede olsun tamam mı?
8: Yalan beş anlaşıldı. Gözün ağaçlık alanda olsun. Öyle kal, öyle kal.
5: Sıra sizde. Devam et, devam et.
8: Ben de olur. Bunları ezip geçeceğiz.
5: Başlıyoruz beyler.
0: Düz git, düz git. Yerde birileri var, yerde birileri var. Onlara dikkat
4: buraya
0: et.
4: Gelin.
0: Ayağa orada kalk. Yavaşla, yavaşla.
4: Yerde cesetler
0: gözün
4: var.
0: Yerde
4: solunda
0: olsun.
4: Kalın.
0: Gözün yerde olsun.
5: Sıraya girin, sıraya girin.
8: Düz durun.
5: Mesafenizi koruyun.
8: Şimdi sola kır. Tamam, bir arada kalın. Geri çekilin derse hemen geri çekilin.
4: Hadi, hadi.
9: Sırayı bozma ben.
4: Hadi, bir tane bir işi.
9: Geçin
4: bari.
9: Hadi, hadi, hadi.
3: Biraz toparlanın hadi.
0: Sağa kır, sağa kır. Yerde askerler var.
5: Sağa kır, sağa kır. Lanet olsun.
0: Etrafınıza dikkat edin.
3: Hiçbir şey görmüyorlar.
8: Ben bir arada kalın. Dört açın. İleride düşman var. Tekrar ediyorum. İleride düşman var.
3: Kafanızı iyi. Kafanızı iyi.
0: Pardon, makinalı tüfeği vur.
7: Sol çapraz 800 metre.
0: Hazırdır.
4: Şuna bak. Periskopa bak. Gözün periskopta olsun.
3: Hazır.
4: Geliyor.
5: Esler, Allah çıldır.
4: Ateş.
0: Olamaz. Tanksa var sol çaprazda.
4: Kaza nişan al.
8: Sadece sıyırdı bir şeyiniz yok.
0: Ateş eden yüksek hızlı Alman silahı çıkarttı sesi duydum.
5: Tank savar sol cephede. Sol cephede.
8: 15 metre solda.
5: Yüklendi.
4: Hazır. Ateş. Geliyor.
5: 600 metrede. Hazır.
4: Geliyor.
0: Ateşi kes.
8: Ateşi kes. Hedef yok edin.
4: Ateş.
0: Tank savar daha. Geliyor alayım.
5: Gözünüzü dört açın.
8: Ben bir şey göremiyorum.
5: Aksavar yedi.
0: Gördüm. Aksavar sol çaprazda.
5: Aksavar sol cephede, sol cephede.
0: Ateş, ne yapın, ne yapın? Ateş, ateş.

0: bütün tanklar, ağaçlara ateş açın. Yakalım şunları, hadi yıkalım ortalığı.
1: Hey, ateş etsene.
2: Neye ateş edeceğim?
1: Nazilere tabii ki, gerizekalı.

0: Yeni şarjör takip. Aksavar, vur şunu.
1: Şarjör,
0: vur şunu.
1: Şarjör takıyorum.
2: Hallediyorum.
0: İşini yap. Niçin geldiysen onu yapıyorsun.
1: Şarjörü takıyordum, ne yapayım?
3: 12 önünde silahlı biri var. Orada üstünden geç.
2: Bütün tanklar.

0: şu soldaki Almanları vur. Gördün mü?
1: Bilekçi, cevap ver. Burası çok kötü. Ormandaki Almanlar
2: tek gördüm, ölü askerler.
0: Ne oldukları ne belli? Doktor musun?
2: Ama ölmüşler. Zaten ölmüş olanlara niye ateş ediyorsun?
0: Ayağa kalkıp bizi vurmasınlar diye.
2: Lanet olsun.
0: Vur şunları!
2: Lanet olsun! Lanet olsun! Burada daha fazla duramam ben.
3: Bir daha sefere böyle bağıracağında telsizini kapat.
0: Anlaşılmıştır çavuşum.
2: Bırakıyorum bu işi. Bırakıyorum. Burada daha fazla duramam ben.
0: Tamam, hoş bir şey değil. Ama işimiz bu.
3: Beyler dışarıda devam ediyoruz.
4: Sen aç.
2: İyiyim.

0: İyisin. İyisin. Kapat gözlerini olsun. Kapat gözlerini. İsa'ya inanıyor musun? O zaman iyisin. Sorun yok. Tamam. Seninle dua edeceğim. Göklerdeki babamız. Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de daim olsun. Rızkını esirgeme. Tıpkı bize karşı suç işleyenleri affettiğimiz gibi sen de günahlarımızı affet. Bizi günahtan ve şeytanın ayartmasından koru. Egemenliğin, gücün, şanın sonsuza kadar daim olsun.
1: O koltukta oturan adamım Amerikan ordusu içindeki en iyi topçuydu. Ama artık sen varsın. Uzun zaman önce adamlarıma onları hayatta tutacağıma söz vermiştim. Sense bana engel oluyorsun.
2: Özür dilerim. Ama ben dakikada 60 kelime yazmak için eğitildim. Cesetleri taramak için değil. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
3: Bizimkilerin ceketini nereden buldun?
4: Nereden aldın ha? Ellerini göreyim.
3: Kimi öldürdün? Nereden buldun hadi o ceketi? Söyle.
5: Bağışlayın beni.
3: Kimi öldürdün?
5: Bırakın ha? Gideyim lütfen.
3: Söyle hadi. Kimi öldürdün?
5: Ateş etmeyin.
3: Kimi öldürdün? Ha?
5: Ateş etmeyin lütfen.
3: Çekilin beyler. Çekilin.
5: Lütfen ateş etmeyin.
3: Çekilin.
6: Çavuş.
3: Çekilin dedim.
6: Durun.
3: Durun. Norman. Dışarı çık.
6: Norman buraya gel.
3: Konuşmuyorsun. Ne oldu?
6: Hadi evlat.
3: Ne yaptın ha? Öyle hadi.
7: Ben yaptım sana
3: bak.
4: Vur şunu işte.
7: Ben vururum.
3: Kesin bizimkilerden birini öldürdü. Yoksa ne işi var o cekette?
6: Bekleyin. Çavuş. Adamlarını geri çek.
5: Bir ailem var. Bu karım. Bu da çocuğum. Ha, lütfen, lütfen.
6: Kes sesini. Diz çök. Diz çök dedim. Alman öldüremedikçe hiçbir işime yaramaz. Sırtında büyük bir delik aç bakalım. Sana sırtında büyük bir delik aç dedim.
2: Olmaz.
6: Neden olmazmış?
2: Bu doğru değil.
6: Ne? Demek doğru değil. Doğru ne? Yanlış için gelmedik. Onları öldürmeye geldim. Neden buradasın? Onu öldürmek için. O niye burada biliyor musun? Seni öldürmek için.
5: Lütfen yapmayın lütfen.
6: Seni öldürmek lütfen. İçin Norman.
5: Ailem
6: tek
5: var.
6: Tek kurşunla boğazını canım deşmek canım için burada.
5: Lütfen.
6: Sana bir şey öğretmeye çalışıyorum. Beni öldürtmeye mi geldin?
5: Hayır.
6: Beni öldürtecek misin?
5: Hayır.
6: Bunu yapmanı istiyorum. Aş artık bunları. Aş artık bunları.
2: Yapamam.
6: Yapabilirsin. Yapacağını biliyorum. Ya sen onu öldürürsün ya da o seni. Bu kadar basit.
2: Ne?
6: Sen mi o mu? Seç.
2: Öldür gitsin beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Lütfen. Ben bunu yapamam.
5: Lütfen. Lütfen.
2: Dur. Dur lütfen.
5: Lütfen ailem var.
6: Sandığın gibi değil. En kolay kısmı burası.
5: Lütfen beni öldürmeyin.
6: Tamam.
2: Lütfen bana bunu yaptırma. Lütfen bana bunu yaptırma.
5: Lütfen.
6: Sorun yok.
5: Lütfen.
6: Bir. İki.
5: Lütfen ailem ve çocuğum var.
6: Hadi yapma.
5: Lütfen.
3: Hadi vur. Hadi
8: yap hadi Norman. Yapamayacak çok korkuyor.
5: Beni öldürmeyin. Bak,
6: yap hadi Norman.
8: Olamaz.
3: İşte bu.
9: Öğrenecek.
6: Evet. İşini yap.
8: Tamam. Neredesin? Hadi dağılın. Devam edin. Bir şeyler topluyorum.
10: Hala.
9: Oğlum.
8: Devam edin. Çabuk.

0: Bu beni erkek mi yapacak yani? Bu beni erkek mi yapacak? Çünkü vicdanım...
1: Otur.
0: Vicdanım rahat, vicdanım rahat. Öyle kalmasını sağlayacağım.
1: Bakın burada ne varmış, sıcak kahve. Norman.
2: Don bazen böyle zıvanadan çıkabilir ama sağlam adamdır. Sağlamdır. Afrika'dan beri hep yan yanayız. Başka kimsenin yanında savaşmam.
1: Ben de savaşmam. Hiçbir ekip bizim gibi bir arada kalamamıştır. Hepsi onun sayesinde.
3: İlk defa üzerimize ateş açıldığında Kuzey Afrika'daydık. Dağın altına yapmıştı resmen. Tankın içini çok pis kokutmuştu. Doğru diyorum.
4: 15 dakika içinde hareket edeceğiz. Norman. Bütün gün bir şey yediğini görmedim. Kendine yiyecek bir şey bul.
3: Gidip bir şeyler yesen iyi olur. Yerken de seni görsün.

0: İşte bu aslanlarım. Darmadağın edin onları.
1: Catskill, Baker 6. Bütün Baker kanallarını deneyin ve onlara ulaşmaya çalışın. Hepsini bulmamız gerekiyor.

0: Oyunlarına tabela asmışlar. Üstlerinde ne yazıyor?
1: Ben bir korkağım ve Alman halkı adına savaşmayı reddettim.
2: Öyle şeyleri SS'ler yapar. Kendi kendilerini öldürsünler işte. Canları cehenneme.
3: Saldırıya başlayın. Ben ve adamlarım güneyden saldıracağız, tamam.
4: Burada ayrılıyoruz. 13 ve 14 siz solu tutun. Minkowski beni takip et ama çok yaklaşma.
5: Onları da kontrol et, hadi.
4: Anlaşıldı. Seni duyuyorum dedi.
6: Bravo 13 anlaşıldı, tamam.
4: Tamam, tamam.
7: Yolu açın.

0: durun.
1: Babalık, Alman askerleri nerede?
0: Keskin nişancı! Yere yatın, hadi!
1: Bible sıktığım yerlere atıyorum.

0: devam edin.
1: Hadi.
0: Yürümeye devam
2: gidelim.
0: Edin. Yürümeye devam edin. Kapının arkasını kontrol et. Hadi.
1: Orada dur. Linkowski, solumdaki Alman uçak savarını görüyor musun? Ona haddini bildir.
3: Senin hattının için biraz tokatlayacağım.
4: Çengin.
3: Şuradakini indiriyoruz.
5: Hadi.
3: Vur onu.
5: Hop.
3: Ateş.
6: Teslim Almanlar.
7: Vay canına dağılıverdi.
1: Pekala Gordo, devam et.
4: Gittiğimiz her yerde gözünüzü dört açın. Gordo sağ kuvveti üçünde tutup Tvinkoski arkada kalmış. Tamamdır.
1: Girişe bir tane bir hit at.
8: Hazır ol.
1: Hazır ol burada bir.
9: Bırak yansınlar. Oraya git.

0: Güzel atıştı evlat. Böyle vurmaya devam et.
1: Yanmalarına izin verecektin.
2: İçeriye bakın. Bütün kapıları kontrol edin.
0: Gordo burada dur.
3: Lütfen. Ateşi kesin. Ateşi kesin.
0: Buraya gel.
3: Askerler teslim olmak istiyor. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Savaş sona erdi. Tanrı'ya şükür.
0: Onlara dışarı çıkmalarını söyle. Ama elleri havada olacak, tamam mı?
4: Abla!
0: Minkowski, banka için torpido hazırla. Belki bizi sınamak isterler.
5: Büyük bir zevkle.
1: Kapıya bakın, kapıya bakın.
6: Kapıları kontrol edin.
2: Tamam.
1: Hepsi çocukmuş.
2: Tamam. Şunu tutun.
6: Evet. Dikkat edin.
2: Diğerlerinden ayırın. Yürüyün hadi.
0: İşte çıkıyorlar. Gözünüzü de orada götürün.
6: Ellere dikkat.
2: Şuraya dizilsinler.
1: Yürüyün. Hadi hadi.
2: Çabuk çabuk.
6: Bu tarafta.
2: Lanet olsun. Hadi.
6: Hadi saldırma.
2: Yürü hadi. Neden bu kadar surat?

0: Aslın Alman. Neyin var söyle.
1: Sen de geç. Sen de
2: başkan?
1: Geç. Kim bu adam?
2: Bıra Hasan bu mu?
0: Evet.
2: Ne?
0: Hadi.
2: Şu herifi vurun.
0: Bunu mu?
2: Evet. Kolu kırık olan SS'li vurun.
0: Oo. Her Angel. Bu senin için. Güle güle.
3: Seni adi yürüyorum.

0: Gidemem. Çok güzel.
1: Evet. Ne güzel şeysin öyle.
2: Hiç merak etme. Ne bundan sonra sana ben bakacağım.
3: Tamam.
0: Peki şuradan.
2: Tank nasıl görmek ister misin? Bu kızla evleneceğim. De...
4: Çık bakalım hadi. Güzel.
5: Herkes iyi değil mi? Çocuk işiydi. O zaman tamam çavuş. Git biraz dinlen. Sabaha savaşı kazanacağız.
6: Emredersiniz.
1: Hey, bunları gördün mü?
6: Norman.
7: Hadi buraya gelin.
6: Büyütülecek bir şey değilmiş ha?
8: Anlamadım çavuş.
6: Almanları diyorum. İyi kurşuna dizdim. Büyütülecek bir şey değilmiş.
8: Evet çavuş. Büyütülecek bir şey değilmiş. Aslında hoşuma da gitti.
1: Ben şurayı merak ediyorum. Benimle gelir misin?
6: Sana bir şey göstereceğim.

0: Geldiğimizden haberleri vardı. Sabaha kadar içip günü ağarınca da kafalarına sıktılar.
1: Bunları neden gösteriyorsunuz?
0: İdealler barışçıldır. Tarih ise şiddet dolu. Sana ne dersem onu yap. Sözümü dinlersen bu savaşı atlatırsın. Gel hadi.

0: Kim var içeride?
1: Sadece ben.
0: Yalan. Gözünü üzerinden ayırma.

0: Altan çık. Hemen.
1: Ay lütfen.
2: Hey.
1: Ay, lütfen bırakın onu. Yapmayın.
2: Cemre, sakin ol. Buradan bir yere kımıldama.
0: Kapıları kapatıp kilitle. Kilitle şu kapıları hemen. Başka kimsenin olmadığını söyledin. Kızın ölümüne sebep olabilirdin.
1: Kendisi kuzenim olur. Özür dilerim. Lütfen. Korkmuştum.
0: Otur, ben... otur.

0: Adın nedir küçük hanım?
1: Emma.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Merci canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Renkli ve kullanışlı.

0: Civil'de. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Uğraşmayayım ben ya.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Abi motor komple gitmiş.

0: beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Ser faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: arada dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
3: Ice Break. Tombank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey de yemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: 3, 2, 1.
6: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
12: Anında mutluluk.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Uğraşmayayım ben ya.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Türkcell.

0: fiyatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Otursana.
1: Thank you.
0: Teşekkür ederim.
1: Muzaffasın esersin.
0: Hı?
1: Heiß.
0: O ne demek?
1: No, was was.
0: Sıcak yani.
1: Hadi.
0: Evet öyle.
2: Darby! Darby neredesin bakalım?
3: Bizi içeri alın.
2: Aha şuraya bak.
4: Vay canına serserin oğlum.
2: Erkek gibi davranma sırası sende.
4: Serserin.
2: Tamam iyi ayarladık bak şimdi. Özel bir arkadaş var orada. Aşağıda seni bekliyor. Tek yapman gereken aşağı gelmek.
3: Ne?
2: Biraz geç kalmış olabiliriz var. Norman. Ne yaptın sen? Norman seni sinsi köpek. Ne yaptın sen?
3: Bidim.
2: Yap. Beğendin
0: bana
2: mi?
0: Bana dokunma.
2: Dokunmayayım mı? Erkeksin ha.
0: Üstümden.
2: Seni küçük soytan. Şunu öyle nasıl? Seni burada öldürürsem nasıl olur ha? Seni burada öldürmemi ister misin?
4: Ready.
5: Daha konuşma.
0: Tanrım o ne öyle? Benzin mi?
2: Tadı benzin gibi mi? Kuzey Georgia'dan geldi o evlat. Soytarı. Danki. Sağ olasın. Ha şuna bak.
5: Otursanıza.

0: O kızın yumurtası.
1: Gordon'un yumurtası.
0: O kızın yumurtası.
1: O zaman benim yumurtam nerede?
2: Dua etmek ister misin?
0: Bu yemek de sendeniz.
2: Anlaşıldı. Hazır mıyız?
1: Hadi bakalım.
2: Babamız, isteklerini yerine getirmemiz için hayatlarımızı bu dünyada bir gün daha korumana şükrediyoruz. Seni seviyoruz. Bu yemekle güzel arkadaşlar için minnettarız. Amen.
3: Amen.
4: Amen.
5: Amen.
0: Emma. Kıza tabağını uzatın.
4: Al bakalım. Oo. Tut. Bekle bir dakika. Düzelteyim onu ver. Çok çabuk bir düzenleme yapacağım. Ona dokunmadım.
0: Tabakları değiştirelim.
1: Burada krallar, kraliçeler gibi yemek yiyoruz. Ve bizi davet etmediniz. Neden davet edilmediğimizi merak ediyorum.
5: Sanırım bizim için fazla iyiler.
0: Yemeğimin tadını çıkarıyorum.
4: Öyle mi çıkarıyorsun?
0: Her ne kadar bunu bozmaya çalışsan da beni durduramayacaksın. Hmm. Sen de öyle.
2: Hayır efendim.
0: Sen de öyle.
1: Hey Norman. Atları sever misin?

0: Dansever atları. Öyle değil mi?
1: Yemek yiyoruz. Hayır, ben bitirdim.
2: Ben de yemeği bitirdim.
0: Hey. Fransa'da çıkarma gününden hemen sonra sahile gitmiştik. Değil mi? Lanet olası çitlerin arasında savaşmak zorundaydık. Ne karın ağrısıydı değil mi? Sonunda açıklığa ulaştık. İngilizler ve Kanadalılarla buluşunca ne yaptık? Ne yaptığımızı biliyorsun. Almanya'ya dönen koskoca bir Alman birliğini kıstırdık. Herifleri mahvettik tabii.
1: Evet.
2: Aynen öyle.
0: Etrafta kilometreler boyunca ölü Almanlar, ölü atlar, tanklar ve araba enkazı vardı. Kilometrelerce. Gözlerinle görebiliyordun. Ama kafan anlam veremiyordu. Ve oraya gittik. 3 gün boyunca yaralı atlarını vurduk. Bütün gün. Gün doğumundan gün batımına kadar atları vurduk. Ve sıcak yaz günleriydi.
3: Hayatımda öyle bir koku almadım çavuş.
0: Bir atı nasıl öldürürsün biliyor musun? Böyle ensesinden seversin. Tamam mı? Sonra dostun olur ve böyle yapar bak. Sonra da tam omurgasından vuruverirsin. Peki ya sesleri? O çığlık atan atların sesleri. Hatırlıyor musun onları? Etrafta uçuşan o kara sinek bulutları. Sanki dev bir arı kovanı gibiydi. Ama sen orada değildin tabii.
1: Çok hoş bir hikayeydi. Güzel bir yemek sohbeti oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Olan şey buydu Doğan. Olan oldu. Bundan sonra da olan olacak. Burada oturup iki Alman evcilik oynamak hiçbir şeyi değiştirmez.
1: Kapa çeneni.
2: Neden kapıyormuşum çenemi?
3: Kapamamalısın.

0: Ben biraz sarhoşum.
1: Aşkol altı nerede?
2: Burada.
1: İhtiyar sizi istedi.
2: Sebep?
1: Bir göreviniz var.
2: Gidelim.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Bir sonraki şehri almaya. Ve bir sonraki ve bir sonraki. Ta ki siz pes edene kadar.
4: Şey, kalemin var mı? Sana bir şeyler
3: ama
4: yazacağım.
5: Evleniyor musunuz? Yaptığınız bu muydu yani? Düğünde miyiz? Çabuk ol. Ondan daha bir sürü...
2: Bu ne tür bir görev?
6: Keşif uçakları toplu bir birliğin batıya, şuraya ilerlediğini saptadı. Taburun şu civardaki kavşağa korumanıza ihtiyacı var.
2: Kaç kişilik bir birlik görmüş?
6: Bilmiyorum.
2: Ne tür birlikler? Tankları, atları, topları var mı?
6: Keşke bilsem, ateş altında kalınca hemen dönmek zorunda kalmış. Albayı korkutmaya yetmiş. Bütün tanklar Berlin'e gidiyor. Şurada birkaç bin aşçı, teknisyen ve doktor var. Almanlar orayı vurursa katliam olur. Tek şansımız sizsiniz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde o kavşağa gitmelisiniz. Emniyeti alın. Hiçbir şey için durmayın, anladın mı? Lazımsa benim menzilimi de alın. O gruplar sizi geçerse o zaman tümenin tamamı gider.
2: Emredersiniz. Yola çıkıyoruz.
4: Benzin mi bu?
0: Aç bakalım.
7: Nasıl? Evet, iyidir.
8: Siper abi!

0: Freddy, iyi misin?
1: Lanet olsun.
2: İyi misin? Çocuklar, iyi misiniz?
0: Almanlar sağ olsun.
2: Dinkowski. Davis, iyi misin? Freddy,
0: iyi misin?
2: Herkes iyi mi?
3: Ben iyiyim.
0: İyi misin?
2: Pekala, şurada bir ilk yardım çadır kuralım. Peterson'ı kontrol et. Yola çıkacağız.
0: Norman!
4: Emma!
3: Ben hallederim.
4: Emma! Lanet olsun!
3: Sen kim olduğunu sanıyorsun? İsa mı? Lanet olsun! Ayağımı kaldıracaksın Norman! Sok otan!
4: Senin derdin ne?
3: Ne yapıyorsun? Senin derdin ne yapacaksın? Sinirinden çıldıracaksın şurada. Hissediyor musun ha? İşte bu. Hadi. Abi hissediyor musun? Buna savaş deniyor işte.
4: Aşağılık gelin.
3: Hissediyor musun? Hissediyor musun? Kaçımız kapıları geri sok şimdi tövbe. Nerede olduğunu sanıyorsun sen?
4: Tanrım neden?
2: Tankçılar toplanın.

olduğunu görüyor musun? Alevler içinde kocaman bir şehir. Bu savaşı Almanları Afrika'da öldürerek başladı. Sonra Fransa, sonra Belçika. Şimdi de Almanya'da Alman öldürüyor. Bu da bitecek. Yakında. Ama bitmeden önce çok daha fazla insan ölmeli.

0: sol yap. Geri git.
1: Kızım ilan et.
2: Kapat lan. Geri. Tam sol. Yürü. Tam sol yap.
0: O da neydi öyle?
3: 88'likti. Bu bir tank.
2: Geldi bu.
4: Tank. Saat 12 yönünde 800 metre.
3: Görüyorum. Bu bir Tiger.
5: Siz de elini durun bakalım.
0: Upgrade'i. Siz iyi doldurun dedim.
6: Hazırıyor.
2: Aşağı ulaşmak zorundayız. Onları geçmek zorundayız.
4: Lan hadi gidelim buradan. Hadi gidelim.
3: Kendini lağım çukurunda boğmadığı sürece bizim sorunumuz.
0: Vurun şu lanet olası şeyi.
4: Neredeyse hazırız.
6: Hazırıyor.
4: Vurun şu abi.
5: Hazır olun.
2: Hazır ol. Tank sabarı doldurun.
3: Pekala, bütün tanklar ileri. Getirsin sağ kanat. Deniz benimle beraber soldan. İzade kal.
4: Doğruca onlara gidelim.
3: Orada sol kanat. Şu halde ileri ilinden çıkaralım.

0: gör.
1: Ateş.
0: Zırh delici doldur.
2: Hazır.
3: Geliyor.
2: Hadi şimdi bak. Vurun onu.
0: Neyroları kilitli.
3: Ne istiyorsun çavuş?
0: Zırh delici doldur. Ezin şunu.
2: Hazır. Or. Daha. Zırh delici 500 metre. Ateş.
0: Bir daha.
3: Ready, koş bana.
2: Hazır. Tanrım.
4: Pislik herifler.
5: Aman tanrım.
2: Hazır.
0: Vur şunları.
1: Aynı eder. Ateş.
2: Yitirsin de haklıdırlar. Lanet olsun.
5: Canavar gibi bir şey bu.
0: Gordo sol tarafa, sol. Deniz geç onu. Sağ tarafa, sağ.
2: Anlaşıldı. Sağ kır, sağ kır. Geçiş.
0: Deniz topu doğru dön.
2: Ateş.
1: Hedef 11 yönünde.
0: Vur şu aşağılı. Roya namlu çevirdi.
1: Ateş. Ateş.
5: Aman tanrım.
2: Roy da gitti.
0: Bir tek biz kaldık. İş bize kaldı.
2: Çocuğum dur.
6: Burada etrafından dolaş, arka tarafına geçelim. Arkasına geçecek olursa bunu öldürebiliriz. Yürü.
1: Geri, geri. Arkamıza geçmesine izin verme. Bağırsın. İleri, ileri. İleri.
3: Yani bu ne yüzünü kaybettik. Bana öyle geçiyorum.
2: Oy sakın pes etme.
0: Kaybol boşuna.
3: Geliyor.
1: Üzerine git tarafa dönüyor.
0: Dönüyor.
2: Orada toptan daha hızlı olmalısın.
5: Anladım, anladım.
2: Ateş.
1: Kaçıyor. Sağ atma. Katlıyor.
0: Kaybol boşuna tarafından ateşte.
6: Zırhınlı içi oldu yani.
3: Nereden bulacağımı biliyorum.
2: Evet, hazırız.
3: Geliyor.
5: Ağlamaz.
3: Çok hızlı gidiyoruz. O kadar kolay değil.
2: Hadi Boyd, kaçırma onu.
0: Gordo geri dediğinde geri git, sola kır.
5: Tamam, tamam.
0: Bible bekle, ateş emri vereceğim.
3: Anlaşıldı, anlaşıldı.
0: Gordo şimdi geri.
6: Geri sola kır.
0: Bible bekle. Bekle.
1: Vur şu pisliği.
5: Hadi Bible.
3: Hadi artık vur şunu.
0: Bekle.
3: Geliyor.
2: Hazır.
3: Tankim hayır.
2: Hazır.
5: Aman tanrım.

0: lavona.
1: İşte böyle.
0: Telsiz kontrol, lavona.
2: Resmen geberttin onu.
1: Aha.
2: Çok iyi işti Gordo.
0: Telsiz kontrol, lavona.
3: Telsiz çalışmıyor. Tek başımızayız.
4: İyi atıştı.
1: Ben değildim. Hayır, ben el değilim, sadece aracıyım. Tanrı bizi bugün çağırmadı. Duyuyor musunuz çocuklar?
5: Ne yapıyor o yukarıda? Kocaman zarları mı var?

0: Bizden başka herkes hep ek mi geldi?
1: Rabbimizin koruması.
0: Bizde o var değil mi?
1: Evet efendim. Evet.
0: Bizde var. Norman da nasıl biçti? Değil mi?
2: Aynen.
1: Aferin Norman.
0: Orduya hoş geldin Norman. İyi iş çıkardın. Yaptığım en iyi iş.
1: Yaptığım en iyi iş.
3: Yaptığım en iyi iş.
4: Yaptığım en iyi iş.
3: Vay canına.
5: Hala yapacak işimiz var. Bize söylenildiği gibi kavşağa gidip Almanlara engel olalım. Buraya gelen bir dalga var. Biz de dalgayı kıracağız.
2: Hadi bakalım.
5: Gordo götür bizi buradan.
0: Lanet olsun.

0: hala kavşak burası. Gordo bizi şu tepeye çıkar. Oradan bütün vadiyi koruruz.
1: Başka bir Tiger demeyin
0: bayın.
1: Bana.
2: Nerede?
0: Sakin olun bayınmış. Bir mayına vurduk. Hepsi bu.
2: Herkes dışarı. Ready.
1: Ben çıktım.
0: İşe bak. Ne kadar kötü.
1: Fena kırılmış. Bir bojiyi de kırmışız.
0: Onu arayabilir misin?
1: Evet, neden olmasın.
3: Bozuldun yani, öyle mi? Düzeleceksin dostum. Sana yeni bir palet de lazım.
0: Pekala Norman, sen ve Kunes şu binayı kontrol edin. Thompson'ı mı getir?
2: Ne?
0: Thompson'ı getir.
2: Gordo!
3: Efendim?
2: Alan çantası sende mi?
3: Burada.

0: Silahını indirebilirsin Norman. Onlar bir şey yapamaz.
1: Şimdi gidebilir miyiz?
0: Norman, özür dilerim. Sanırım sen iyi bir adamsın. Böyle düşünüyorum. Belki biz değiliz ama sen iyi bir adamsın. İşte bunu söylemek istedim.
1: Önemli değil.
0: Hadi gidelim.
2: Bir şey var mı?
0: Hayır, bir şey yok. İlk yardım istasyonuymuş. Hepsi ölü.
2: Evlat. Şu tepeye, ağaçların yanına git. İleri karakol nöbeti sende.
1: Matarımı alabilir miyim?
2: Evet, matarını alabilirsin.

0: İyi akşamlar Norman. Neden nöbet yerinde değilsin? Yavaş ol.
1: Şu anda geliyorlar.
0: Kim geliyor?
1: Almanlar.
0: Kaç kişi?
1: Çok fazla. Sayılmayacak kadar çok.
0: Kaç kişi?
1: 200. Belki de 300 civarı, bilmiyorum. Araçları da var üstelik.
0: Tank mı?
1: Yok, hayır. Sadece kamyon.
2: Muhtemelen teslim olmak isteyen birkaç aylaktır.
1: Hayır. Yürüyorlardı. Marşlar söylüyorlardı. Savaşmak istiyor gibilerdi.
0: Marş mı söylüyorlardı?
1: Evet, öyle dedim. Tam oradalar.
2: Şunu duyuyor musunuz?
0: Bu bir SS taburu.
3: Şaka yapıyorsun.
2: Aman tanrım.
4: Ready, silahımı getir.
2: Tamam.
4: Silahları alacak mısınız?
2: Eşyanızı toplayın, tamam mı? Karanlık çökmek üzere. Buradan kalkıp gidelim, olur mu? Bırakalım geçsinler.
4: Hadi ormana gizlenelim.
2: Norman, eşyanı al. Git çantanı al. Hadi gidelim.
0: Daha önce hiç kaçmadık. Şimdi de kaçmıyoruz.
4: Nasıl yani?
0: Kalıp savaşacağız.
4: Yapamayız.
0: Bu kavşağı tutacağım.
2: Ne demek tutacağım? Tank bozuldu. Tank bozuldu işte, çavuş.
0: Evet, onu söylemiştim.
4: Çavuş, ne yapıyorsun?
2: Burada oturmak mı istiyorsun?
0: Bu kavşağı tutacağım.
2: Burada bir SS taburunu püskürtmek
0: Hayır,
2: mi istiyorsun?
0: Hayır, istemiyorum. Tankımız ama öyle yapacağız. Savaş pozisyonunuzu alın. Toparlanın.
2: Tank olmadan savaş pozisyonu nasıl olacak? Nasıl savaşacağız?
0: Topumuz var işte.
3: Bu çok mantıksız.
2: İn tanktan, çavuş.
4: Ne yapıyorsun?

0: Gidin buradan. Şu ağaçlığa ulaşın. Çocuklar, kendinize dikkat edin. Şu ağaçlığa ulaşın. Önemli değil.
1: Önemli değil.
0: Bu benim evim.

0: Burada seninle kalacağım.
1: Tamam.
2: Sana doldurmada ihtiyacım olacak.
1: Çocuklar gidebilirsiniz. Hadi gidin.
3: Ready? Hadi. Kalacağız. Planın nedir?
0: Sen... Lanet olsun.
2: Bana şu ölü Almanlardan getir.

0: Bu takımı oraya alsana. Tamamdır.
1: Tut şunu.
2: Tamam tamam.
1: Res pompası.
0: Şunu.
1: İki tut
0: daha var.
3: Nedir bu?
0: Dinle. Kurşun israfı yok. Duydun mu?
1: Gördüm.
0: El bombası.
1: Mermi say.
0: Şuraya koysana. Sende ne tür cephane var? Ne var?
4: Bende iki tane var.
0: Tamam. Hazır mı?
1: İşte burada. Tamam al.
2: Evet.
1: Tamam. Cephanelerin arasında su gibi geldi.
0: Dört sis topu, 23 destekli ve 33 top var. Ne istiyorsun
1: destekli
0: çavuş?
1: Destekli doldur. Gecikme değerini ayarla. Norman hazırlan. Tamamdır. Al bakalım Boyd. Gordo şuradakini uzatsana.
2: Boyd.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu tenekeyi versene.
1: Biraz kafayı bulabiliriz.
2: Vaaz vermemden nefret ettiğinizi biliyorum, biliyorum. Ama burada yaptığımız erdemli bir hareket baylar. Duyuyor musun Gordo?
1: Hı hı.
2: Zaman zaman düşündüğüm İncil'den bir ayet vardır. Çoğu zaman. Şöyle der. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim dedi. Ve bizim için kim gidecek? Ve ben de dedim ki, işte buradayım. Beni gönder.
4: Beni gönder.
1: Yeşaya kitabı 6. bölüm.
2: Evet. Evet. Evet öyle. Aynen öyle. Doğru. Vay canına. Müthiş birisin.
0: Vay canına evlat. Savaşan, iş pişiren, içen bir makinesin sen.
1: Makine işte bu. Savaş ismi olsun.
2: Mükemmel.
3: Senin makine ilanı.
5: Makine.
0: Makine.
3: Makine.
5: Makine.
4: Makine.
1: Burayı seviyorum. Gerçekten.
2: Yaptığım en iyi iş.
1: Yaptığım en iyi iş.
0: En iyi iş.
2: Evet.
4: Geliyorlar.
1: Ben söylemeden kimse kımıldamaz. Gelin bakalım sizi pislikler. Yaklaşın iyice. Hadi gelin.
6: Auf den kaputten Panzer drauf.
1: Bekle.
6: Zweiter und dritter Zug.

0: Şimdi. Ateş.
1: Geliyor.
0: Asır.
1: Geliyor.
2: Liman tarafından koşanların üstüne saydım. Yavaş şu abilerim. Üçüncü dört tane minibit. Artık binaya saldı onu. Alman kaynıyor orası.
0: Asır!
2: Ateş, ateş! Bir tane daha. Bu çok güzel.
0: Asır!
1: Geliyor!
2: Bakayım. Bir tarafa dikkat edin.
3: Açsanız iyi olur.
2: Sağa döndüm.
1: Geliyor.
2: Vay bu kaçırma onları. 15 yukarı, 15 yukarı. Ateş.
0: Geliyor.
2: Sağa döndüm. İki yönündeler. Kişilerle sağlam bir tek ortalık.
3: İçeriden bendeler.
0: Asıl.
1: Geliyor.
2: Vecikli değerini bir daha düşür. Yüzeye çarptırın. Sektirin. Sabit tut. Sola döndür. Ateş serbest. İşte böyle. Yerli bir olacaksın. Makine saat bir yönü.
3: Mermi bitti. Yeni şarjör lazım.
0: Lanet olsun, mermi bitti.
1: Kasada yırtık var.
3: Silah hasta cephaneye ihtiyacımız var.
1: Tepede 30'luk vardı.
2: Peki hala dışarıda cephane var. Birkaç siz alın. Gordo, işaretimle kapağı kaldır, destek ateşi aç.
4: Anlaşıldı. Makine aynı şeyi sen de yap.
3: Anlaşıldı.
2: Bay bay. 30'luk atmaya hazır ol.
1: Anlaşıldı.

0: Pekala, başlıyoruz.
1: Ateş!
0: Kendilerini beğenmişler.
2: Çavuş vurulmuş.
3: Etrafa yağ damlatman pek iyi olmaz.
0: Yama yap o zaman.
2: Şu iki kutuyu daha aşağıya koy.
1: Reddy, hadi vurmaya devam et.
4: Bana bir tane daha açsana.
0: Dünyevi şeyleri sevmeyin. Yalnızca Tanrı'yı sevin. Dünyevi her şey. Bedenin tutkuları, gözün tutkuları ve gurur. Tanrı'dan değil, dünyadandır.
3: Dünya ve dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.

0: Kaldır kolunu.
1: Sinala! Nereye gidiyorsun?
2: Etraflarını sarıp öldürün. Iskalamayın. Elimizdeki cephanenin hepsi bu kadar.

0: Mermi harcamayın. Bir şey görmediğiniz sürece ateş etmeyin. Kesinlikle arkamızdan geleceklerdir. Bir şey gören var mı?
1: Ben görmüyorum.
2: Bende de yok.
3: Yok.
4: İlerleyin, ilerleyin. Çabuk.
1: Saat 4 yönünde tank sabah.
5: Sağa döndür.
1: İskaladı.
5: Makineliyle vur.
2: Dedi. Lanet olsun. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Tanrım Gredi. Gredi.
5: Ayağa kalk. Hala savaştayız. Hala savaşıyoruz. Sağ tarafı kolla. Sağ taraf. 30'lukta kal. Saydırmaya devam et.
6: Aşağılık herifler girmiyor.
7: Bunu daha ne kadar sürdürebiliriz?
1: Ateşe devam.
7: Mermim bitti. Mermim bitti. Şarjör daha lazım.
4: O son takımdı.
2: Bu da bitti.
0: Elimizdeki bu kadar.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.
0: Hemen kendinizi salmayın. Hala tüfeklerimiz ve elliğimiz var. Kimler benimle?
4: Cephaneleri tükeniyor. Bitirin işlerini. Burası bizim ülkemiz. Dikkat! Yürüyün!
2: Stop!
8: Goro! Bir şey!

0: Nerede bu adamlar?
1: Her yerdeler.

olamaz. Ver mi bir

babası!

0: hadi!
1: Ne yapıyorsun sen?
2: İçeri girin.
3: Özür dilerim.
2: Özür dilerim.
0: Fiş bombaları şimdi!

0: Lanet olası pislikler! Derinizi canlı canlı yüzeceğiz!
1: Kapa Ceren'i de öldürecek daha çok domuz gönder.

0: Elimden geleni yaptım.
1: Evet. Biliyorum. Biliyorum. Çavuş Kolye.
0: Efendim evlat.
1: Korkuyorum.
0: Ben de korkuyorum.

0: Tanrım. Teslim olmak istiyorum.
1: Lütfen yapma. Canını çok acıtırlar.
0: Lanet olsun.
1: Ve seni çok fena öldürürler.
0: Ne yapmalıyım peki?
1: Şurada bir kapak var.
0: Ha, tamam. Tamam.
1: Gördün mü?
0: Gördüm.
1: Nerede olduğunu biliyor musun?
0: Nerede olduğunu biliyorum.

0: gidiyoruz.
1: Git.
2: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği etili faliften.
6: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kur. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
10: Uğraşmayayım ben ya.
9: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol.

0: ol. Eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
7: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
10: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
7: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız?

0: Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyorum.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
2: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Ben yapıyorsam sen... Çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Uğraşmayayım ben ya.
6: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Slala!

Sakin ol evlat. Sakin ol. Bir tanesi hayatta.

0: Sakin. Sakin dostum. Hadi. Pekala işte böyle.
1: Tamam. İyi misin?
2: İyiyim.
1: Vuruldun mu?
2: İyiyim.
1: Canın acıyor mu?
3: Şunu alayım.
1: Tamam,
4: tamam
1: sakin.
4: Sen de kalsın.
1: Hey. Sen bir kahramansın dostum. Biliyor musun?

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak,

Bugün rotamızı leblebi diyarı Çorum'a çeviriyoruz. Keyifle izleyeceğiniz mükemmel bir bölüm sizi bekliyor.

0: sizleri dünyanın merkezine getiriyoruz.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün güzel mi güzel ilimiz, dünyanın merkezi, leblebi diyarı Çorum'da. Efendim Çorum'u sizler için keşfetmeye, gezmeye hemen başladık. Peki Çorum'da şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Çorum'un kalbindeyiz, Çorum'un merkezindeyiz, Çorum'un en işlek noktasındayız. Dünyanın merkezindeyiz. Ben şu anda dünyanın merkezindeyim. Efendim sakın beni megaloman falan zannetmeyin. Neden dünyanın merkezindeyim? Çünkü Google'ın yalancısıyım. Google öyle söylemiş. Çorum dünyanın merkezi demiş. Evet, dünyanın merkezinden, leblebi diyarı Çorum'dan sesleniyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Hürriyet Parkı. Burası Çorum halkının sosyalleşme alanı. Her zaman kalabalık, her zaman hareketli. Ve değerli izleyenler, Hürriyet Parkı'nın etrafında birçok tarihi yapı var. Tarihi Saat Kulesi, efendim eski belediye binası, hemen arkamızda tarihi Ulu Cami. Bu tarihi eserlerin başında geliyor. Ve Hürriyet Parkı'nın etrafı tamamen dükkanlarla çevrili.

0: Çorum Saat Kulesi son derece ihtişamlı görünüyor.
1: Değerli izleyenler, Çorum turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Programımız içerisinde Çorum mutfağına özgü yöresel yemekler, tarihsel noktalar, Çorum'un geleneği, kültürü, kısacası Çorum'a dair her şey var. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şimdiki durağımız Saat Kulesi. Evet, tarihi Saat Kulesi Çorum için çok ama çok önemli bir sembol. Çorum'un sembol yapılarından, en önemli sembol yapılarından biri olan tarihi Saat Kulesi. Tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle, tüm tarihi dokusuyla buraya gelen misafirleri Hürriyet Meydanı'nda, Çorum'un kalbinde, Çorum'un merkezinde selamlıyor. 1894 yılında 7-8 Hasan Paşa tarafından yaptırılmış. Peki Hasan Paşa kimdir? Hasan Paşa Abdülhamit döneminde sarayda çıkan, ayaklanmayı bastıran paşadır. Evet, çok önemli bir sembol yapı. Efendim, tarihsel anlamda çok önemli bir değer Çorum için. Hem tarih şehri, hem turizm şehri, hem gastronomi şehri, her anlamda Çorum'da inanılmaz bir zenginlik var ve programımız içerisinde tarihi Saat Kulesi'de olmalıydı. Sizlere Çorum'un merkezinden, Çorum'un kalbinden, Hürriyet Meydanı'ndan, tarihi Saat Kulesi'nden seslenmek istedik. Efendim programımız Leblebi Diyarı Çorum'da tüm

0: Çorum'un tüm önemli tarihi yapılarını bir arada görmek ister misiniz? Buyurun efendim, sizleri Çoruminia'ya getiriyoruz.
1: Değerli izleyenler, Çorum'da tarih dolu, kültür dolu, gelenek dolu, lezzet dolu, sohbet dolu yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim şimdiki durağımız Çoruminia. Turizm anlamında çok önemli, çok hareketli bir yer. Peki Çoruminia'da neler var? Efendim Çorum genelinde tarihsel anlamda önemli olan tüm eserlerin minyatürleri şu anda içinde bulunduğumuz Çoruminia'da sergileniyor. Hattuş Antik Kenti, Alacahöyük, Aslanlı Kapı, Saat Kulesi gibi gibi çok değerli, çok önemli tarihi eserlerin minyatürlerini burada görmeniz mümkün. Aslında Çoruminia'da Çorum'un tarihine yolculuk yapıyoruz. Çorum'u anlamak, algılamak istiyorsanız Çoruminia'ya mutlaka uğrayın. Efendim Çorum merkeze gelip de Çorum'un genelini, ilçelerini gezmek gibi bir zamanınız yoksa eğer mutlaka Çoruminia'ya uğrayın. Çünkü görmeniz gereken, şehre geldiğinizde mutlaka tanıklık etmeniz gereken tarihi eserleri Çoruminia'da görmeniz, bulmanız mümkün. İşte Çorum'un sembol yapılarından biri olan Çorum Saat Kulesi hemen arkamızda. Efendim minyatürü işte burada Çoruminia'da yerini almış. Efendim Hattuş Antik Kenti çok önemli bir antik kent. Tarihsel anlamda çok önemli bir antik kent ve Aslanlı Kapı. Hattuş Antik Kenti'nin içinde yer alan Aslanlı Kapı giriş kapısı da burada canlandırılmış. Birazdan Aslanlı Kapı'yı da sizlere göstereceğiz. Evet, mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Ziyaretçi akınına uğruyor açıldığı günden bu yana ve Çoruminia'nın etrafında Hattuş Antik Kenti'nde bulunan surlar var. Yani o surlar canlandırılmış. Hattuş Antik Kenti'nde bulunan surları ve kuleleri de tarihi eserlerle, tarihi yapılarla birlikte görmeniz mümkün ve Çoruminia genelinde 32 tane tarihi eserin maketi bulunuyor. Efendim Aslanlı Kapı'ya doğru ilerliyoruz. Belki de şu anda bulunduğumuz Çoruminia'daki en önemli eser diyebiliriz. En çok ilgi gören eser diyebiliriz. Efendim söylediğim gibi Çorum'un genelini gezme gibi, görme gibi bir vaktiniz yoksa Çoruminia'ya gelin, Çorum'un tarihine tanıklık edin.

0: Değerli izleyenler, Çorum çok güzel, Çorum'da olmak çok güzel. Efendim Çorum'a gelmek için çok fazla neden var. Çorum'da gezilmeye, görülmeye değer çok güzel noktalar var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Çorum Minia. Efendim yanımızda tarihçi, rehber Seçkin Hocam var. Ve şu anda Çorum Minia'da Hattuşa Antik Kenti'nin ünlü en önemli giriş kapılarından biri olan Aslanlı Kapı'nın maketinin yanındayız. Evet Seçkin Hocam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Şimdi Hattuşa Antik Kenti tarihsel anlamda çok önemli ve Aslanlı Kapı çok önemli bir sembol.
1: Evet.
0: Hattuşa Antik Kenti'ne dair, Hitit İmparatorluğu'na dair ve Aslanlı Kapı'ya dair şöyle kısaca neler söylemek istersiniz?
1: Hattuşa Antik Kenti 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilidir. Burada da biz Çorum Minia'da o surların evet, bir kısmını canlandırmış bulunuyoruz. Aslanlı Kapı da en önemli simgelerinden birisidir. Giriş kapısıdır. Gücün simgesidir Hititlilerde. O döneme dair en önemli eserlerden bir tanesidir. O günün şartlarında burası gece mühürlenip içeri giriyormuş o Hititliler. Gece mühürlenip kapanıyormuş. Gündüz tekrar mühürler açılıp dışarıya çıkış yapılabiliyormuş.

0: Bakalım Çorum'un çok sevdiği ekşili erik yahni nasıl yapılıyor?
1: Ekşili erik yahni yapıyoruz. Evet. Şimdi Çorum çok seviyor. Sofralardan asla eksik.

0: aşk olmuyor. Ekşili erik yani bakalım nasıl yapılıyor. Malzemelerimiz hazır. Hasibe şefimizle birlikteyiz. Efendim Çorum'a daha önce gelişlerimizde de Hasibe evet. şefimizle her zaman yemek çekimlerimizi yaptık. Her zaman da büyük keyif aldık. Hasibe şefim nasılsın?
1: İyiyiz. Teşekkür ederiz Berna Hanım. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Valla mutfağınız fena lezzetli. Kahvaltılarınız öyle, yemekleriniz öyle, hamur işleriniz öyle, tatlılarınız öyle, has baklavalarınız falan. Yani çok lezzetli bir mutfak. Şimdi o mutfağın ayrılmaz bir parçası da ekşili erik yahni.
1: Evet.
0: Şimdi ne lazım ekşili erik yahni için?
1: Kuzetimiz var. Evet. Arpacık soğanımız
0: minik
1: var.
0: Minik
1: minik. Minik minik.
0: Bunları arpa. Elde mi soydunuz?
1: Yok.
0: Makinede soydunuz.
1: Makinede soyuyoruz.
0: Elde soyulamaz zaten. Akıllara evet. zarar. Çıldırırsınız.
1: Sarımsağımız var.
0: Sarımsağımız.
1: Kuyruk yağımız var.
0: Evet.
1: Satırdan geçiriyoruz bunu.
0: Tamam.
1: Pul biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz, kimyonumuz, kekiğimiz, tarçınımız, ekşiliğini vermesi için limonumuz.
0: Limonumuz var.
1: Bir de kurutulmuş eriğimiz var.
0: Evet, hemen başlayalım.
1: Toprak güveçte yapıyoruz biz.
0: Evet. Eriğimizi. Özelliği bu.
1: Evet. Taş fırında da pişireceğiz bunu.
0: Tamam. Taş fırında odun ateşinde.
1: Odun ateşinde pişiyor. Evet. Önce etlerimizi alıyoruz. Küvecimize evet. yerleştiriyoruz.
0: Etlerimiz böyle taze taze. Aha. Böyle hafif yağlı.
1: Yani kuzu eti olduğu için biraz yağlı oluyor.
0: Minik minik doğranmış.
1: Doğranmış evet.
0: Evet, güvecimiz bayağı büyük.
1: Aha. Kuyruk yağımız var.
0: Kuyruk yağımızı da ilave ediyoruz.
1: Harici yağ kullanmıyoruz zaten, etimiz yağlı.
0: Evet, zaten gerek de yok. Var. Evet, Hasibe şefimiz başarılı.
1: Soğanımız, arpacık soğan.
0: Çok güzel yemekler yapıyor. O arpacık soğanları böyle minik minik pişince yemeğin içinde, etlerin içinde nasıl güzel oluyor, lokum gibi. Ben bayılıyorum böyle. Bazıları soğan sevmez yemeğin içinde. Yani ben bu durumu anlamam. Hani sevmeyene saygım var ama yani soğan ne bileyim yemeği güzelleştirir. Şöyle bandıracaksın salçalı soğanlı evet. yemeklere. Değil mi suyuna?
1: Evet, biz daha çok kullanıyoruz soğanı Çorum'da.
0: Sever mi Çorum sever. Soğanı?
1: Yani kuru soğan da yer. Salata.
0: Vallahi yenir kuru fasulye yani, pilavın yanında, nohut yani, pilavın yanında yani soğan yenmez mi? Soğan
1: atıyoruz.
0: Aynı zamanda antibiyotik soğan, sarımsak. Ben severim. Ben severim ama dediğim gibi sevmeyene de saygımız var. Evet, soğanımız bol, sarımsağımız bol, sevgimiz bol, etimiz bol. Güvecimiz bayağı büyük. Şimdi efendim toprak güveçte tamamen doğal malzemelerle Hasibe şefimizin sevgisine kata kata yaptığı.
1: Karabiber atıyoruz.
0: Ekşili erik, yahni.
1: Biraz pul biber atıyoruz.
0: Lezzetli olmaz da ne olur? Karabiber, pul biber, o ne?
1: Yani kimyon atıyoruz biraz tamam. kuru kıyanın kokusunu bassın diye. Kekik atıyorum.
0: Tamam. Evet
1: böyle
0: değerli izleyenler, zengin bir mutfak vallahi,
1: koyuyoruz
0: lezzetler bitmiyor.
1: Çok az tarçın, tarçın
0: kuru tarçın, toz
1: evet.
0: tarçın
1: evet.
0: ve ekşili erik yahniye ismini veren
1: limon.
0: Ekşiliği veren limon, aynı zamanda eriğimiz de ekşi.
1: Evet. Şimdi ekşileriğimiz oldu. Su
0: Ay,
1: koymuyoruz
0: çok güzel
1: biz
0: oldu.
1: Hiç buna.
0: Çok güzel
1: Şimdi
0: oldu.
1: Şimdi olyalayacağız.
0: Evet. Şöyle güzelce kapatalım. Taş fırına, odun ateşine yollayalım.

0: Evet değerli izleyenler, ekşili erik yahnimiz artık afiyetle yenmeye sunuma hazır. 2 saat boyunca taş fırında odun ateşinde ağır ağır pişti. Şimdi folyomuzu açacağız. Bakalım görüntü nasıl olacak? Hasibe şefim, ellerine emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun yeğenlere.
0: Evet, kokular gayet güzel. Şöyle yavaş yavaş açalım. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Değerli izleyenler, görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Bu nasıl bir yahni? Evet, şimdi tadım zamanı. Ekşili erik yahnimizi tatmadan Çorum'dan tabii ki gitmeyiz. Of, karıştırınca görüntü daha da güzelleşti. Ve ekşili erik yahnimizi yaparken asla su ilave etmedik, yağ ilave etmedik. Tamamen kendi suyu, kendi yağı. Bu yüzden de özel bir yemek, lezzetli bir yemek. 2 saat ağır ağır pişti. Biz de sabırla bekledik ama beklediğimize değdi. Ben bayılırım böyle. Uf. Bu tavaların, yahnilerin içinde, yemeğin içinde soğana ben şöyle...

0: Hemen bir parça tatmak istiyorum. Eriğinden de almak istiyorum. Özellikle etimizden, eriğimizden ve soğanımızdan, sarımsağımızdan alıyorum ki tadını net bir şekilde sizlere aktarayım. Ekşili erik yahne. Hasibe şefimizin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet bana olsun. Afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş. Çok iyi. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çok lezzetli. Etimiz lokum gibi. Eriğin ekşiliği var. Limonun ekşiliği var. Baharatın var. Tadı var. Soğanın, sarımsağın lezzeti var. Ve ortaya mükemmel bir yahni çıkmış.

0: Değerli izleyenler, programımız Çorum'da tüm hızıyla devam ediyor. Çorum'u gezmeye, görmeye, gördüklerimizi teker teker sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda son derece özel bir yerdeyiz. Çorum merkeze mesafemiz 5 kilometre. Bulunduğumuz yer Çorumlu Obası. Çorumlu Obası'yla sizleri özellikle tanıştırmak istedik. Burası bir gençlik merkezi. Oldukça yüksek bir noktadayız. Etrafımız ormanlarla, ağaçlarla çevrili ve her tarafta kıl çadırı var. Ben de sultan kostümümü giydim. Bu şekilde röportajımı yapmak istedim. Efendim burası inanılmaz güzel. Fotoğraf almak için, video almak için inanılmaz güzel alanlar oluşturulmuş. Ve Cumhurbaşkanımız tarafından buraya en özgün gençlik merkezi ödülü verilmiş. Efendim gençlik merkezi ile ilgili daha detaylı bilgiyi bize kim verecek? Oba başımız Yalçın Bey verecek.
1: Öncelikle
0: evet Yalçın
1: geldiniz.
0: Bey merhabalar. Merhaba. Burası çok güzel. Ne zaman açıldı?
1: 2021 Ekim ayından beri hizmet veriyoruz. En özgün gençlik merkezi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan birincilik ödülü aldı. Yatılı ve günübirlik olarak öğrenci ağırlıyoruz burada.
0: Evet.
1: Açıldığımız günden bu yana 130 bin üstünde öğrenci ağırladık. Pazar günleri halk günümüz olarak halkımıza hizmet veriyoruz. Buraya gelen çocuklara, katılımcılarımıza ebru, kıyafet, sokak oyunları, dokuma çadırımız, ebru çadırımız, ahşap oyunlarımız ve yöresel eski oyunlarımızla etkinlikleri düzenliyoruz. Yılda iki defa da anneli kızlı ve en baba kamp olarak sadece annelere ve çocuklara, sadece babalara ve çocuklara hizmet veriyoruz.
0: Gerçekten görüntü çok güzel.
1: Kesinlikle.
0: Oldukça yüksek bir noktadayız. Hava tertemiz. Yani kafa dinlemek için de böyle huzur bulmak için de mükemmel bir
1: kesinlikle
0: yer.
1: Kesinlikle biz öğrencilerimizin üzerinde vermiş olduğumuz etkiyi gördüğümüz zaman çok motive oluyoruz.

0: Usu'nun masası sizce de efsane değil mi?
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün dünyanın merkezi leblebi diyarı Çorum'da. Efendim Çorum'u sizler için keşfetmeye keyifli devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Çorum Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Velipaşa Hanı'ndayız. Mükemmel bir yöresel yemek masasının başındayız. Efendim yanımızda çok değerli Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşkın var. Diğer tarafımda da Hasibe Şefimiz var. Sayın Başkanım, davetiniz, misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Uzun zaman oldu, Çorum'u özlemişiz. Vallahi Çorum'a gelir gelmez enerjimiz yükseldi. Hele böyle bir masayla karşılanmak keyfimize keyif kattın. Nasılsınız?
2: Çorum'da kötü olmak mümkün değil. Kesinlikle. Çorum'da her zaman iyiyiz.
1: Kesinlikle.
2: Her zaman motiveyiz, her zaman dinamiyiz. Çünkü Çorum dünyanın merkezi, bütün güzelliklerin merkezi. Böyle olunca da biz aşkla, muhabbetle çalışmaya devam ediyoruz. Çorum da sizi özlemişti. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Evet, iştah açıcı, cezbe.

0: edici, gel beni ye diyen mükemmel bir masanın başındayız. Başkanım, evet, evet. Bu nasıl bir masa?
1: Bu masanın özelliği şu Belma Hanım. Bu masada Hitit mutfağından esintiler, Frigler, Hattiler, daha sonrasında Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmentler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Aslında bu zenginliğin arkasında bir medeniyet zenginliği de var. Ve binlerce yıllık Çorum'un tarihinin gastronomi anlamındaki bir sunumu var burada.
0: İskilip dolmasının önemi nedir başkanım? Nasıl yapılır? Ben buna yapılışını defalarca çektim.
1: Tabii şefimizin yanında eksiklerimizi düzeltebilir, anlatmak isterim. Bir kere bir savaş yemeğidir. Osmanlı'nın savaş yemeğidir. Osmanlı eğer 3 coğrafyaya, 3 kıtaya yayılmışsa, büyük bir imparatorluk kurmuşsa, savaşın hemen öncesinde askerin yediği son yemek İskilip dolmasıdır ve bu İskilip dolmasını yedikten sonra o enerjiyle asker 3 gün boyunca yemek düşünmeden savaşabilir ve Osmanlı coğrafyasının sınırlarının bu kadar genişlemesinde Çorumluların mütevazı bir katkısı olarak ben İskilip dolması aracılığıyla böyle bir katkısından bahsetmek isterim. Tabii 12 saatte pişen özel bir yemek. Belki de keşfedilen ilk düdüklü tencere, evet, etrafındaki hamura baktığımız zaman.
0: Evet.
1: Ortada bir sacaya, bu kazanımızın içerisinde bir sacaya. Sacayağının altında daha çok dana eti tercih ediliyor, dana lop etlerimiz. O sacayağının üzerine, ismini de zaten dolma ismini de oradan alıyor, bir teriz torba.
2: Yağ torba.
1: Biz Boğacık köyünde buna teriz torba diyoruz. Yağ torba. Yağ torbanın içine ak çeltek diye sadece İskilip'de belli bir yörede özel yetişen bir çeltik var. Pirinç türü. Onu koyuyoruz. Ağzını bağlıyoruz iyice. O çağ mı?
2: Yağ torbanın
1: ağzını bağlıyoruz. Ateşi kısık ateşte yakmaya başlıyoruz ve 12 saat boyunca o etin buharından çıkan suyundan çıkan buhar
0: pirinci pişiriyor.
1: Hiçbir şekilde pirincin suyla falan doğrudan bir irtibat söz konusu değil. Ve 12 saat sonra bu düdüklü tencere kısmını tamamlayan hamur açıldığı zaman ortaya muhteşem bir İskilip dolması çıkıyor. İskilip'te sabah namazıyla beraber bahşişi atılır buraya.
0: Evet.
1: Atalım varsa gelin.
0: Evet, açılmıyor başkanım. İskilip dolmamızı açamıyoruz. Evet.
1: Atılır üzerine.
0: Açılmıyor mu? Açılmıyor. Başkanım, açılmıyor.
1: Hala açılmıyor. Artık açılır.
0: Tamam, artık açılır herhalde. Efendim, biz de geleneği yaşatalım. Tamam, şimdi evet. Efendim artık İskilip dolmamızı açabiliriz. Bahşişimizi aldık sayın başkanımızdan. İşte hamurla kazanımız böyle kapatıldı. Pişmeye bırakılırken. Evet, ben de merak ediyorum. Efendim, Çorum İskilip'in coğrafi işaret almış, lezzeti dillere destan, o hepinizin çok sevdiği, Çorum halkının çok sevdiği
1: İskilip dolması. Aynı zamanda saray yemeği tabii.
0: Sanayi yemeği, sefer yemeği.
1: Sefer yemeği ve saray yemeği.
0: Tarihi bir yemek.
1: Tabii.
0: Evet başkanım, düğünlerde mutlaka İskilip dolması yapılıyor
1: İskilip'de
0: değil mi?
1: İskilip'de ve o civardaki içeride. Günümüzde sabah namazıyla beraber namazdan çıkan cemaat besmelelerle, dualarla, bahşişlerle kazanlar açılıyor. Kahvaltı niyetiyle sabahtan ikramlar İskilip'te, düğünlerde başlıyor.
0: Evet, İskilip dolmasının yanında
1: tabii şu an şehir merkezinde de, belediyemizde de, sosyal tesislerimizde
0: evet, yapılıyor.
1: De, özel esnaflarımız da girişimciler de yapıyor.
0: İskilip dolmasının yanında ne yenir, ne içilir?
1: İskilip dolmasının dörtlü bir şeyi var.
0: Takımı
1: var. Bunlardan ilki şehriye çorbasıdır.
0: Onunla başlıyoruz.
1: Bu etin suyuyla yapılır şehriye çorbası. Üzerine tabii limonla da çok da güzel olur. Sonra ikinci olarak pilavı altına konur. Üzerine eti konur. Trit şeklinde eti konur. Ve ikinci yemeği asıl İskilip dolmasıdır. Ama bunun tabii hazmı çok zor olduğu için ya da çok ağır bir yemek olduğu için belki Türkiye'de sirkeli başka cacık. Yerde hiç olmayan
0: evet,
1: sirkeli cacık. Bildiğimiz cacığa sirke katılmış halini düşünebiliriz.
0: Evet,
1: düşünebiliriz.
0: Çorbamız.
1: Bununla ikram edilir ve en sonunda
0: son
1: da
0: aşama.
1: Sütle yapılmış olan böyle leziz bir helvayla da, un helvasıyla da bu set tamamlanmış olur.
0: Evet efendim, beklediğimiz an geldi. İskilip dolmamız artık açıldı. Bakalım İskilip dolmamızın son görüntüsü nasıl? 12 saat boyunca o pirinç pişmiş ve tane tane hanımlar. Say şimdi yani. Bunun ne kadar inanılmaz bir durum olduğunu eminim anlıyorsunuz. Bakın tane

0: yani Hasip Eşek.
1: Yani ilkokul birinci sınıfta bize
0: of, kokusu efsane.
1: Fasulye falan saydırırlardı. İlkokul birde sayılar öğrenirken. Yani direkt bundan sayı yapılabilir, üretilebilir. Rengi o. Çok evet. Güzel olmuş.
0: Evet, şahane bir pilav. Bitmedi, bitmedi. Aşamalar bitmedi, şovlar bitmedi. Bakın son görüntüsü.
1: Ustası.
0: Tamamen buharda pişiyor. Evet, ustalık. Bunların hepsi çok önemli. Yalnız kokular şahane, efsane. Evet.
2: Şurupluyoruz.
0: Şerbetleme.
2: Evet.

0: Peki şimdi
1: ne yapıyoruz?
0: Şurupladık, demlendi bu.
1: Tamam,
0: servise demlendi. Başlayacağız.
1: Başlayalım.
2: Evet.
1: Tamam mıdır Hasibe Şefim?
0: Tamam. Tekrar şöyle.

0: Ve şimdi de şehrin önemli ziyaret noktalarından biri olan Çorum Şehir Müzesi'ne geliyoruz.
1: Değerli izleyenler, Çorum bölümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Çorum buram buram tarih kokuyor. Evet, Çorum gerçekten çok derin bir tarih şehri ve Çorum'un tarihi milattan önce 6000 yılına, kalkolitik döneme kadar uzanıyor. Çorum birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve birçok uygarlığın izlerini taşıyan bir şehir. Evet efendim, özellikle Hitit İmparatorluğu Çorum söz konusu olduğunda mutlaka konuşulmalı. Yüzlerce yıl Çorum Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapmış ve Hitit dönemine ait çok sayıda eser bulunuyor. Hattuşa Antik Kenti mutlaka görülmeli. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Çorum'un tarihine yolculuk yaptıran, Çorum'un tarihine ışık tutan, Çorum'un geleneğini, kültürünü, sosyal yaşantısını anlatan mükemmel bir müzedeyiz. Burası Çorum Şehir Müzesi. Çorum'a yolunuz düşündüğünde mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir müze. Çorum Şehir Müzesi'ne Veli Paşa Han'ı ev sahipliği yapıyor. 174 yıllık. Efendim eskiden buraya kervanlar gelirmiş, aşağı kata hayvanlarını bağlarmış ve üst kattaki odalarda da konaklarmış. Ve Anadolu'nun en büyük hanlarından biri, Osmanlı döneminde kullanılan en büyük hanlardan biri, aynı zamanda ahşaptan inşa edilen nadir hanlardan biri. Efendim şimdi müzede gerçekten Çorum'un tarihini anlama, algılama imkanına sahip oluyoruz. İşte Hitit dönemine ait, Hattuşa dönemine ait, Anadolu Selçuklu dönemine ait, Osmanlı dönemine ait ve Cumhuriyet dönemine ait canlandırmaları, bölümleri müzede görmemiz mümkün. Efendim Hitit Büyük Kralı 3. Hattuşili ve Hitit Büyük Kraliçesi Pudu Hepa. Ve şu anda bulunduğumuz bölümde Anadolu Selçuklu dönemine ait canlandırmanın yer aldığı bölüm. Ve daha sonra Osmanlı dönemine ait canlandırmalar var. Evet, Çorum'un tarihi gerçekten çok derin ve Çorum'un tarihiyle anılan çok önemli isimler var. Çok önemli paşalar var, çok önemli padişahlar var. Akşemseddin onlardan biri. Fatih Sultan Mehmet Han, o benim hocamdır, İstanbul'un manevi Fatih'idir demiş Akşemseddin için. Evet, burada Balmama heykeli var Akşemseddin'in ve Baltacı Mehmet Paşa yine Çorum'un tarihiyle anılan önemli bir isim. Saray hizmetlisi olarak Baltacı Ocağı'na girmiş, sadrazamlık makamına kadar yükselmiş, Erzurum, Sakız ve Halep valilikleri yapmış. Efendim 7-8 Hasan Paşa, lakabı 7-8 Hasan Paşa. Çorum'un saat kulesini yaptırmış. O da önemli bir isim Çorum'un tarihinde. Ve 7-8 Hasan Paşa'nın da Balmama heykeli burada yerini almış. Evet değerli izleyenler, Çorum Belediye'mize bağlı Çorum Şehir Müzesi'ni sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Çok sayıda oda var. Eskiden tüccarların kaldığı, halkın kaldığı odalar şimdi tamamen müzeye dönüştürülmüş durumda. Dokumacılık, bakırcılık, ağaç işleri ve örücülük, yorgancılık, toprak işleri yani çömlekçilik, seramik,

Efendim işte Çorum'la anılan, geçmiş yıllarda çok değerli ustalarımız tarafından icra edilen, bir kısmı günümüzde de yaşatılan geleneksel el sanatları, geleneksel zanaat dalları burada canlandırılıyor. Evet, bakırcılık tamamen bu geleneksel zanaat gözler önüne serilmiş. Evet, Osmanlı döneminin ahşaptan inşa edilen en büyük hanlarından biri. Evet, geleneksel meslek dalları canlandırılmış. Deri işleme, geleneksel ayakkabıcılığın canlandırıldığı bölüm. Bal mumu heykellerle ustalarımız ayrılan bölümlerde yerini almış. Geleneksel yaşam odası, yine buradaki eşyalar, buradaki kıyafetler bağışlar yoluyla oluşturulmuş. Geleneksel bir Çorum evi, geleneksel bir Çorum kadını, bakın sedirde oturuyor. Duvarda halılar, üzerinde yöresel bir kıyafet. Antika eşyalar. Bakın burada da vitrinde yöresel kadın kıyafeti, gelin terliği, erkek işliği, bin dallı gelin kıyafeti sergileniyor. Evet, çok eski kıyafetler işte köylerden, Çorum'un birçok ilçesinden toplanıp müzeye getirilmiş ve müthiş bir koleksiyon oluşturulmuş.

0: Çorum sofralarından su böreği asla eksik olmuyor.
1: Değerli izleyenler, Çorum mutfağının olmazsa olmaz yöresel lezzetleri var. İşte onlardan biri de su böreği. Şimdi zamandan kazanmak için Fatma hamurumuzu hazırlamış. Hamurumuzda ne var Fatma?
2: Un, tuz, yumurta.
1: Başlayalım efendim. Bayılıyorum ben Çorum'un su böreğine. Gerçekten bayılıyorum. Ve kıymalı su böreği inanılmaz güzel oluyor.
2: Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz.
1: Pişirme aşaması derken?
2: Haşlamamız gerekiyor. Sıcak suda önce haşlayacağız, sonrasında soğuk suyla şoklayıp tepsimize dizeceğiz.
1: Evet efendim, su böreğinin yapılışı değişik. Yani diğer böyle börekler gibi, yufka börekleri gibi hemen tepsiyi yufkaları açıp döşemiyorsunuz. Ya da hazır yufka alıp döşemiyorsunuz. Önce kaynar suda o haşladığınız yufkalar bir güzel pişiriliyor, sonra şoklanıyor. Uygulamalı olarak sizlere gösterelim. Hadi o zaman Fatma. Şimdi bakın, verilen çok büyük bir emek var. Kaynayan suya Fatma'nın elleriyle açtığı yufkayı attık. Su böreğinin yapılışı değişik. Zahmetli.
2: Haşlanması için 1-2 dakika böyle bekletiyoruz.
1: Gördüğünüz evet, ilginç. Evet. Bayağı.
2: Şimdi bunu soğuk suya alıp şoklanmasını
1: şokluyoruz. Evet. Hepiniz bilirsiniz, su böreğinin hamuru böyle biraz değişik olur. Hani normal tepsiye döşediğiniz böreklerden farklı olur. İşte o farkındalığı yaratan yufkaların kaynayan suda şöyle hemen 1 dakika 2 dakika pişirilmesi ve daha sonra soğuk suda şoklanması. Ne yağıydı bu?
2: Tereyağı ve sıvı yağ karışımımız var. Biz bunu öncesinde hazırlıyoruz.
1: Tereyağı, sıvı yağ. Tamam. Evet değerli izleyenler, şimdi takdir edersiniz. Hanımlar bilir. Kadınlarımız çok güzel su böreği yapar, çok güzel hamur açar. Şimdi su böreğinin yapılışı uzun sürüyor. Bu hamurların açılması, yufkaların açılması zaman istiyor. Zamandan kazanmak için Fatmacığım daha önceden yufkaları bir güzel açmış. Nerede evet. Onlar?
2: Hemen.
1: Onları hemen kaynayan suya atalım, pişirelim, daha sonra şoklayalım. Ondan sonra tepsimize döşemeye devam edelim.
2: Şimdi bunu böyle ben 5 kat döşeyeceğim.
1: Tamam.
2: Sonrasında arasına 1 tane yumurta sarısı kıracağız.
1: Çorum'da böyle kıymanın üzerine maydanoz ilave ediyor. Şimdi üstüne kaç kat döşeyeceğiz?
2: 5 kat daha
1: döşeyeceğiz. Evet. Toplam 10 kat oluyor. Valla sizde kat

0: katlar bitmiyor. Has baklavada kat kat 40 kat yufkayı döşüyorsunuz. Evet. İşte su böreğinde öyle 10 kat döşüyorsunuz. Efendim yapılışı zor, zahmetli ama yemesi çok keyifli. İnanılmaz lezzetli bir su böreği. Biz de yapılışını keyifle izliyoruz. Özellikle bir kez daha belirtmek istiyorum. Çorum Belediye'mize ait sosyal tesisteyiz. Ve bakın mutfağımız su böreğinin yapıldığı kazanlar pırıl pırıl tertemiz. Son derece hijyenik koşullarda yöresel lezzetler burada yapılıyor. Devam edelim. 5 kat daha döşeyelim. Gerçekten başarılı bir tesis. Burada kadınlarımız, ustalarımız, şeflerimiz çok başarılı. Sevgilerine kata kata Çorum mutfağına özgü yöresel yemekleri yapıyorlar. Ve buraya gelen misafirlere ikram ediyorlar. Hepsi de birbirinden lezzetli. İnanılmaz güzel yemekler. Fatma, tamam mı?
1: Evet, tamamdır işlerimiz.
0: Efendim 10 kat yufkamızı bir güzel kaynayan suda pişirdik. Sonra soğuk suda şokladık. İşte malzememizi ilave ettik. En üstüne böyle yağımızı yine yaydık. Artık pişirme zamanı.
1: Evet.
0: Hadi o zaman. Vallahi verilen çok büyük bir emek var. Yöresel lezzetler, bu hamur işleri kolay ortaya çıkmıyor. Yani kadınlarımızın, ustalarımızın hakkı ödenmez.
2: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan Doruk'ta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
2: Ebebekle büyürler.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handikredi. Hemen Handikredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: İçelim. 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Akses 25 yaşında.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?

0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni?
4: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
5: Tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
5: Bosch.
6: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
7: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Getir, 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
6: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
7: Aa! Önce onu halletmek lazım.
5: LGS'de de yanında.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Yeni Etili Falif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etili Falif'ten.
10: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
12: Gençler.
13: Buyur abi.
12: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
13: Çok iyi.
12: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
13: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
4: Fatma, pişti mi?
5: Evet, pişti.
4: Evet, böreğin hası. Böreğin hası, Çorum'un kıymalı su böreği. Efendim şimdi has baklavası çok ünlü ama böreğin hası da burada.
5: Evet.
4: İşte Çorum su böreği konusunda çok iddialı.

0: bazı şehirler su böreği konusunda hakikaten iddialı. Evet, çayım geldi. Fatma, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi böreğimizi keseceğiz.
0: Evet, keselim. Evet, tertemiz. Gördüğünüz gibi imalathane, parıl parıl. Ya şimdi mutfakta kullanıyoruz.

Bana et falan vermeyin. Vallahi et falan vermeyin. Bana bu yeter. Evet, bakın. Şöyle. Çok iyi. Çok iyi. Ellerine emeğine sağlık. Ünlendiği kadar var. Çorum'un su böreği. Efsane. Böreğin hası. Hem az baklava tatlıları nasıl, hem de su böreği. Hamur işlerinin hası. Su böreklerinin hası. Has börek has. Çorum'un su böreği.

0: Sizlere Çorum'da yeni hizmeti açılan Bedesten'i göstermek istiyoruz.
1: Efendim Çorum turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Peki Çorum'da şu anda neredeyiz? Efendim Çorum'da şimdiki durağımız Bedesten. Bedesten henüz yeni hizmete açıldı. Ama şimdiden Çorum halkının Çorum dışından gelen turistlerin, misafirlerin olmazsa olmaz uğrak noktası oldu. Çorum belediyemizin Çorum'a kazandırdığı çok önemli bir yer. Evet Bedesten efendim iki kattan oluşuyor. Mimarisi gerçekten mükemmel ve Bedesten'e girer girmez bizi ortada çok güzel bir şadırvan karşılıyor. Gerçekten çok güzel planlanmış, mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş ve Çorum'a özgü her türlü yöresel ürünün, yöresel lezzetin, hediyelik eşyanın bulunduğu çok önemli bir merkez haline gelmiş. Efendim peki Bedesten'de neler var? İki kattan oluşuyor Bedesten. Şu anda giriş katındayız, bir de üst kat var. Efendim şimdi alt katta kadın el emeği çarşısı var. Kadın merkezlerinin, kadınlarımızın el emeği göz nuru yaptığı ürünlerin satıldığı kadın el emeği çarşısı ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle efendim çin almak isteyenler, seramik almak isteyenler, Hitit motifleri taşıyan hediyelik ürünleri, aksesuarları, takıları almak isteyenler mutlaka kadın el emeği çarşısını ziyaret ediyor. Ve leblebi Çorum için çok önemli bir sembol. Efendim kuru yemiş almak isteyenler, Çorum'un o efsane coğrafi işareti leblebisini almak isteyenler ki buradan alınabilecek en güzel hediyelik ürünlerden, yöresel ürünlerden biri. Buraya gelebilirler. Burada çeşit çeşit leblebilerin satıldığı dükkanlar var. Kadın el emeği çarşısını şöyle sizlere göstermek istiyoruz. Efendim üst katta ne var onu da hemen açıklayayım. Üst katta aile yaşam merkezi var. Şimdi ailelerin çoluk çocuk buraya gelip keyifli keyifli saat geçirebilecekleri, aynı zamanda faydalanabilecekleri mükemmel bir alan oluşturulmuş.

Değerli izleyenler, şu anda Bedesten'in içinde bulunan kadın el emeği çarşısındayız. Efendim, kadının olduğu her yerde hayat var, üretim var, güzellik var. Çorum'un kadınları da üretmiş. Efendim, Hitit uygarlığına ait motifler, tarihi motifler, Hitit güneşi, hediyelik eşyalara, takılara, aksesuarlara işlenmiş. Bakın, böyle hediyelik tabaklar, seramik tabaklar, çiniler. Onlar da burada satışa sunuluyor. İşte Çorum genelinde merkezlerde kadınlarımızın yaptığı el emeği göz nuru ürünler burada Bedesten'de satılıyor. Evet, Bedesten henüz yeni hizmete girdi ama efendim şimdiden oldukça kalabalık. Şimdiden söylediğimiz gibi Çorum halkının, özellikle turistlerin uğrak noktası oldu ve takılar inanılmaz güzel. Kadınlarımız her türlü malzemeden çok güzel takılar yapmışlar. Evet, buraya geldiğinizde Çorum hatırası hem kadınlarımıza destek olmak amacıyla hem de böyle Çorum hatırası yanınıza alıp götürün efendim. Buradan alışveriş yapan çanta

Çantalar inanılmaz güzel tel kırma sanatıyla bakın yapılan çantalar o kadar şık ki bayıldım. Üf, gece çantaları. Vallahi kadınlarımız şahane. Efendim burada da seramikler var, takılar var. Evet hepsi çok güzel. Yani kadınlarımız için zaten çok güzel merkezler var Çorum'da. İşte kadınlarımız ürettikleri ürünleri gelire dönüştürebilmeleri için de burada güzel bir pazar oluşturulmuş. Bakın şuna bayıldım. Şahane. Çok modern. Evet özellikle tabaklar, seramikler, çiniler hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Bakın boncuklu böyle kolyeler. Kadınlarımız bunlara bayılıyorlar. Gayet otantik. Şahane. Vallahi fiyatlar da gayet makul.

0: Değerli izleyenler, programımız Çorum'da tüm hızıyla keyifli keyifli Çorum'un hamarat üretken başarılı güzel kadınlarıyla devam ediyor. Efendim şu anda Veli Paşa Konağı'ndayız. Veli Paşa Konağı geleneksel el sanatları merkezine ev sahipliği yapıyor. Efendim merkezimizin sorumlusu, müdürü bizi en sıcak şekliyle, en güler yüzlü şekliyle karşıladı. Hilal Hanım, kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Burada kadınlarımız çok güzel işlere imza atıyorlar. Seramik kursu var, çine kursu var ve kumaşa, ebru kursu var. Ve yanımda çok değerli hocalarım bulunuyor. Nebahat Hocam, ne hocası?
1: Çini sanat hocası.
0: Evet, Gamze Hocam.
2: Seramik.
0: Seramik hocası.
2: Kumaş üstüne ebru sanat.
0: Evet, Çiğdem Hocamıza kumaş üzerine ebru sanatının dersini veriyor. Kadınlarımız burada eğitim alıyor, sosyalleşiyor, çok başarılı işlere imza atıyor ve meslek sahibi oluyorlar. Çorum Belediyesi'nin önemli bir hizmeti ve kadınlarımızın burada el emeği, göz nuru yaptığı ürünler BEDES'ten de satışa sunuluyor ve geliri yine tamamen kadınlarımıza dönüyor. Evet, Nebahat Hocam, ellerinize emeğinize sağlık. Vallahi çok ediyorum. Güzel, çok profesyonel. Çok seramikler, çiniler, ebrular hepsi birbirinden güzel. Bayıldım. Özellikle izleyenlerle buluşturmak istedim. Çok bu nedir?
1: Bu şimdi Kraliçe Putepa'nın, Fitit Kraliçesi Putepa'nın babasının çeyizinde gönderdiği bir altın broş bulunmuş. Evet. Onun biz karoya desenini tasarladık. Bir takı kutusu yaptık.
0: Şahane olmuş.
1: İkinci adımda da
0: çok güzel olmuş.
1: Çok teşekkür ederiz. İkinci adımda da ama seramik hocamız aynen. Evet. Seramik hocamızın
0: hocamız.
1: Yine Kraliçe Putepa'nın mührünün olduğu bir takı tasarımıyla.
3: Boncuklar da komple seramiktir. Komple seramikten üretiyoruz. Şöyle göstereyim. Kraliçe evet. Putepa'nın mührü. Güzel günler.
0: Hocam şahane olmuş. Şimdi hocam benim için yapmış, tasarlamış. Evet. Ben çok beğendim, bayıldım. Boncuklarımız tamamen seramikten. Evet. Kadınlarımızın ellerinden çıkan mükemmel bir takı. Efendim Hitit uygarlığı. Çok önemli. Hititlerin izlerini aslında Çorum'un dört bir yanında görmek mümkün. Çünkü Çorum yüzlerce yıl Hitit uygarlığına başkentlik yapmış. Ve takılarda, aksesuarlarda, hediyelik ürünlerde de Hitit motifleri bol bol kullanılmış. Ve kadınlarımızın o çok severek taktığı bu aksesuarlara güzellik katmış. Aynı zamanda anlam yüklemiş. Yani bunlar tarihsel zenginliklerin göstergesi. Hocam çok teşekkürler. Çok beğendim. Şahane olmuş. Evet, çok teşekkürler. Efendim kumaşa ebru sanatı. Evet. Evet, o da özel bir sanat, geleneksel bir sanat. Hı hı.
2: Sizin üstünüze yakışır diye bu rengi uyarladık.
0: Vallahi gayet uyumlu kıyafetime, gayet uyumlu. Ben şöyle kolyemi hemen itinayla bırakayım buraya. Ondan sonra hemen fularımı boynuma takayım. Hocam şahane olmuş.
3: Size çok yakışacak yine.
0: Evet, efendim bakar mısınız? Kumaşa ebru. Kağıda ebru değil, kumaşa ebru. Çok güzel. Hocam ellerine emeğine sağlık. Zor mu bu sanat?
2: Gayet güzel.

0: bir şekilde ilerlediğimizde, evet, kitremizi doğru bir şekilde ayarladığımızda gayet akıcı bir şekilde ilerliyoruz.
1: Evet, böyle hocaman filler de yine,
0: evet, şifon
1: üzerine işlendiği, bu sanatın nakış nakış işlendiği bir
2: aksesuar. Vallahi çok beğendim. Kadınlarımız çok başarılı. Yapılan işler çok profesyonel.

0: Değerli izleyenler, Bedesten çok ama çok güzel. Efendim burada tarihi bir dokunun içinde modern bir çarşı oluşturulmuş ve inanın yok yok. Alt katta otoparklar var. Aileler için son derece ideal. Arabanızı oraya park ediyorsunuz. Üst katta yerel esnafımız var. İşte restoran var. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Yöresel ürünlerden ve hediyelik eşyalardan alışveriş yapmak isterseniz de her türlü çeşit mevcut. Burada çok sayıda dükkan var. Üst katta da aile yaşam merkezi bulunuyor. Özellikle çocuklar için son derece eğlenceli bir yer olduğunu söylemiştik. Efendim Koray Bey ile birlikteyiz ve leblebi diyoruz. Çorum deyince zaten akla gelen ilk unsur, en önemli sembol leblebi. Evet Koray Bey, merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olmuş Bedesten.
1: Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz Çorum'umuza.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Biz de yaklaşık bir 15-20 gün kadar oldu. Yeni açtık
0: hayırlı
1: mağazamızı.
0: Hayırlı olsun. Şahane olmuş.
1: Evet Çorum Bedesten'i gerçekten çok sevdi. Öncelikle buradan Çorum halkına çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel bir kalabalık oluyor. Şehir dışından gelenler de.
0: Onlar da uğruyorlar alışverişe.
1: Kesinlikle buraya gelenler Çorum'u bir ziyaret ettiklerinde Bedesten'i görmeden gitmiyorlar. Tabii Çorum'a gelince de hediyelik leblebilerini.
0: Leblebi almamak olur
1: kesinlikle
0: mu?
1: Kesinlikle yani. Direkt gidince sorarlar insana yani leblebimiz nerede diye.
0: Kesinlikle ayıp olur yani. Kesinlikle, haksızlık olur, günah olur. Buradan leblebi almadan gitmek olmaz. Efendim evet. Şu anda leblebi cennetindeyiz. O kadar çok çeşit var ki. İnanın kafam karıştı. Hani ben klasik Çorum leblebisini bilirim, tamam. Hani belki bir iki çeşit leblebiyi de bilirim ama burada çok fazla çeşit var. Ve hepsi de gel beni al diyor, gel beni ye diyor. Evet. Özellikle çocukları buraya girince düşünemiyorum.
1: Çıkmak istemiyorlar, ağlayarak zor çıkıyorlar yani.
0: Yani ben olsam, çocuk olsam ben de ağlarım. Yani kesinlikle. Bakar mısınız böyle bonbonlar, çikolatalı falan, bunların hepsi leblebi
1: hepsi
0: mi?
1: Hepsi içeriği leblebi, sadece dış ürünleri. Farklı aromalarla kaplandırılmış şekilde.
0: Neyle bunlar şöyle Koray Bey?
1: Mesela için leblebi, sayalım. Sütlü leblebi, bitter leblebi, fil dişi leblebi, burada yine kahveli leblebi, burada beyaz çikolatalı leblebi, böğürtlenli leblebi, kaymaklı, of, çilekli, of, narlı, of. Traliçeli. Yine bu taraftan eskilerin tava leblebisi.
0: Evet.
1: Burada beyaz leblebimiz var. Onun yanında onu devam ettiren

0: tuzlu muz, acılı ve baharatlı leblebimiz var. Ballı susamlı çeşidimiz var, çok giden, çok satılan. Yanında haşhaşlı leblebimiz, çıtır leblebimiz, baharatlı leblebimiz ve olmazsa olmaz eskilerin köy leblebisi diye tabir ettiği geleneksel köy leblebimiz çifte kavrulmuş. Bunlar da şekerli leblebimiz, yine eskilerin klasik.
1: Nostaljik leblebi.
0: Nostaljik şekerli leblebi, evet.
1: Küçükken yerdik.
0: Evet.
1: Efendim şu anda adeta Çorum'da, Bedesten'de leblebi cennetindeyiz. Şimdi klasik leblebi tabii ki Çorum'un olmazsa olmazı, o hepimizin bildiği, çok severek yediği, ama leblebi Çorum'da modernize edilmiş. Artık tabii efendim turizmle birlikte yöresel ürünler, her zaman söylüyoruz, ticari boyut tabii ki kazanıyor, kazanmak zorunda. Kesinlikle. Yöresel ürünler, yöresel lezzetler çeşitlenmek zorunda ve Çorum'da bunu başarmış. Efendim isteyene geleneksel klasik leblebi, işte isteyene böyle modernize edilmiş çeşit çeşit. O kadar fazla ki çok yani fazla. Ben seçim yapmakta zorlanırım. Şimdi çocuklar en çok hangisini sever? Turistler en çok hangisini alır? Çorum'la en çok hangisini sever? Evet. Koray Bey. Efendim leblebinin Çorum'da duayen ismi. Yani aslında bu soruyu sorabileceğimiz en doğru kişi. Evet, çocukların en sevdiği leblebi. Çikolatalı mı?
0: Çocukların en çok sevdiği leblebi tabii ki çikolatalı. Özellikle karışık olan, içinde kahvelisi, sütlüsü, bitteri, bu şekilde bombom olan tarzları var. Renkli meyve aromalı.
1: Şahane yani görünüyor.
0: Çocuklar buraya girdiği zaman buradan ağlayarak çıkıyorlar. Yani hepsinden almak istiyorlar yani.
1: Ya ben olsam ben kesinlikle de ağlarım. Peki turistlerin en çok aldığı hangisi?
0: Turistlerin en çok aldığı klasik tabii ki leblebi. Klasik sade Çorum leblebimiz. Onun dışında Çorum beşlisi dediğimiz bizim bir kutumuz var.
1: O nedir ayol? Çorum beşlisi yemek. Çok, benim bildiğim.
0: Bizim klasik Çorum beşlisi dediğimiz, sürekli satışını yaptığımız 5 adet içinde leblebisi bulunan bir kutumuz var.
1: Çorum'da beşliler asla ve asla bitmiyor. Şimdi benim Çorum bölümünde sloganımı sık sık kullandım. Çorum'da lezzetler asla ve asla bitmiyor. Çorum'da beşliler asla ve asla bitmiyor. Şimdi Çorum beşlisi inanılmaz lezzetli takım yemeği. Ama leblebinin de beşlisi varmış.
0: Var.
1: Leblebinin beşlisi acaba nasıl oluyor? Hazırlayalım mı?
0: Tabii ki birlikte hazırlayalım hemen.
1: Şimdi burada çok güzel kutular var. Bakın mesela Çorum'a geldiniz şöyle. Öyle size poşetle ya da başka bir şeyle.
0: Şimdi bu boş kutu
1: satılmıyor.
0: Zaten. Müşteri geldiği zaman çeşitlerini biz bu şekilde Çorum hazırlayıp veriyoruz.
1: Çorum hatırası yazan kutularda. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Çorum hatırası çok güzel. Çorum'un saat kulesi, Hitit güneşi. Bakın Çorum var. Her yerde Çorum var.
0: Kalıcı bir hediye. İnsanlar sevdiklerine götürüyor haliyle.
1: Kadınlar ne yapıyor biliyor musunuz? Leblebi bitiyor. Ondan sonra kadınlar bunu mücevher kutusu takı olarak, kutusu, işte dikiş kutusu tabii olarak,
0: her şey,
1: takı kutusu olarak kullanıyor. Evet çok güzel. Çorum beşlisi. Bakalım neymiş? Evet ortada coğrafi işaret almış klasik Çorum leblebisi. O hepinizin çok sevdiği benek benek, taze mi taze. Ustalarımızın ellerinden çıkan ve hala geleneksel yöntemlerle üretilen leblebi.
0: Eskilerimizin şekerli leblebi.
1: Nostaljik şekerli leblebi. Çok güzel, rengarenk. Yani şu anda enerjim arttı. Evet.
0: Devam edelim.
1: Cennetteyiz şu anda. Leblebi cennetindeyiz. Başka?
0: Şimdi tuzlu leblebi. Tuzlu, bu da tandır leblebi diye geçer aynı zamanda. Çorum'un çok sevdiği tuzlu tandır leblebi. Şöyle. Daha sonrasında ballı susamlı leblebi.
1: Evet, o da seviliyor.
0: En çok sevilenlerden. Daha sonrasında da gevrek dediğimiz çıtır leblebimiz. Çorum halkının ve özellikle Çorum dışından gelen müşterilerimizin hediyelik için en çok tercih edilen çeşitleri hemen hemen bunlardır.
1: Türkiye'nin dört bir yanına, hatta yurt dışına bile buradan Çorum'dan sipariş yolluyor, leblebi yolluyor ve diğer ürünlerinden yolluyor. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle
1: Koray
0: öyle
1: Bey.
0: Belma Hanım. Yaklaşık 10 yıllık bir firmayız. Çorum'da ve Çorum'un dışına taşan bir müşteri kitlemiz var. Çorum'da yaklaşık 300'ü geçkin firmanın kuruyemiş tercihi biz oluyoruz nohut atölyesi
1: sipariş
0: olarak.
1: Çok, tabii.
0: Çok çok çok fazla. Çorum'dan gidenler herkes leblebisini götürdüğü için biz de o firmaların ambalajını, kutusunu yaptırıyoruz. Hepsini biz götürüyoruz. Bu Bedesten'de bizim ikinci şubemiz. Dediğim gibi 10 yıllık bir firmayız. Çorum Bahabey Caddesi'nde bu işi 10 yıldır yapıyoruz yaklaşık. Burası da belediyemiz bizi seçerek tercih etti, öyle söyleyeyim. Hani evet. Kalite üzerine bizim işimiz kalite. Açık evet. Konuşmak gerekirse biz bu işin

0: tesadüf değil.
1: Kesinlikle değil. Biz bu işi severek, gönülden en kaliteli şekilde yapıyoruz. Başka bir şey söylemeye.
0: Ve tertemiz. Gerçekten görüntüler çok güzel. Çorum'un leblebisine başarıyla temsil eden mükemmel bir firma. Efendim burada böyle leblebi çeşitlerini sizlere tanıtmak istedik. Gerçekten insanın enerjisini yükselten mükemmel bir showroom, mükemmel bir dükkan. Buraya girdiğinizde hangisini alacağınızı gerçekten şaşırıyorsunuz. Sadece leblebi değil, her türlü kuru yemiş de burada bulmanız mümkün. Çok fazla siparişi alıyorlar. Efendim program postunun altında Koray Bey'in firmasının ismini etiketledim. Sipariş vermek isteyenler oradan ulaşabilirler.
1: Kargo da ücretsiz. Kargo da
0: ücretsiz. Ücretsiz daha ne olsun. Tabii daha ki, ne olsun. Tabii. Daha iyisi can sağlığı. Çorum leblebisi.
1: Onlar sadece satın alıyor. Biz evlerine kadar ücretsiz gönderiyoruz.
0: Şahane.

0: Efendim Veli Paşa Konağı'ndayız. Mükemmel bir ortamdayız. Ambiyans gerçekten şahane. Buram buram tarih kokan mükemmel bir konak. Veli Paşa'nın Çorum'a bıraktığı önemli eserlerden, önemli miraslardan biri. Efendim Çorum Belediyesi'ne bağlı bir butik otel çok yakında burada hizmete açılacak, faaliyete geçecek. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz Veli Paşa Konağı geleneksel el sanatları merkezine ev sahipliği yapıyor. İnanılmaz bir zenginlik var. Aynı zamanda o zenginlik Çorum'un kahvaltısına da yansımış durumda. Yani kahvaltı masaları da böyle çok zengin. Yemek masaları da çok zengin. Çeşit çok fazla. Yani her yerde aslında bu zenginliği bulmak çok da mümkün değil. Gerçekten çeşit çok fazla. Şimdi kahvaltılarımızı tanıtacağız ama bir yandan da kahvaltıların olmazsa olmazı Omaç yapacağız. Aylin şefimiz yapacak. Böyle pratik bir kahvaltılık.
1: Evet, çok pratik.
0: Çorum halkının böyle kahvaltıda tükettiği, yediği yumurtalı böyle çok güzel lezzetler evet. var. Onlardan biri de Omaç. Aylin şefim hemen yapmaya başlayalım hemen Omaç'ımızı. Şimdi Omaç kahvaltılık mı yoksa günün her öğününde yenebilir
1: genelde
0: mi?
1: Genelde kahvaltıda yeniliyor ama tabii ki tercih meselesi.
0: Çok her zaman yapar mısınız?
1: Yaparız, genelde yapılır.
0: Tamam.
1: Evlerde yapılır.
0: Başlayalım.
1: Hemen şöyle.
0: Evet, tereyağımızı.
1: Yağımız erisin, evet.
0: Evet, tereyağımız erede.
1: Yumurtalarımızı
0: mis gibi
1: ekliyoruz.
0: Koktu. Evet. 5 tane evet. yumurtamız var. Şimdi onları da tereyağımızla buluşturduk.
2: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin yavrum.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şu

Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlıyor.

0: başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
3: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
4: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: 3, 2, 1.
7: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
8: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
9: Ebebekle büyürler.
10: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni

0: zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan

0: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Evet, çok enteresan. Bakın çok pratik. Tereyağımız bol olacak, yumurtamız bol olacak. Kadınlarımızın elleriyle evet. yaptığı kurutulmuş yufkalarımız.
2: Lezzetlendirmiş oluyoruz.
1: Kuru ekmek deniyor. Evet, çok enteresan bir kahvaltılık
2: olmuş. Ve bunu olmuş. Ekmeğin içine dürüp yiyeceğiz yani.
1: Efendim omacımızı yaptık. Böyle şipşak hemen 5 dakika içerisinde, 5 dakika oldu olmadı omacımız artık afiyetle yenmeye hazır. Peki Aylin Şef'im omacı nasıl yiyeceğiz?
2: Nasıl
1: tabağımıza
2: yiyeceğiz?
1: Mı alacağız? Evet. Yoksa yufkayı elimize alıp şöyle bandıra bandıra mı yiyeceğiz?
2: Yok, hemen dürüm yapacağız.
1: Ha, dürüm bunu. Yapacağız. Evet. Tamam.
2: Şuradan şöyle dürümlük hazırlamış oluyoruz. Böyle.
1: Evet,
2: ıslanmış yufkalar.
1: Evet, kurutuluyor. Daha sonra ıslatılıyor.

0: yiyebilen vardır. Bir kişi tabii, rahatlıkla aynen. yiyebilir. Açsa ama çok güzel. Aa, şahane bir kahvaltılık. Çok beğendim. Ellerine emeğine sağlık. Şahane oldu.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, şimdi Hilal Hanım, omacımızı yaptık. İnanılmaz lezzetli duruyor. Daha önce tadım yapmışlığım var omaçla ilgili. Ama sizin böyle yumurtalı kahvaltıda tükettiğiniz yöresel lezzetler var. İşte onlardan biri de fasulye kavurması.
2: Evet, fasulye
0: yapar
2: kavurması.
0: Yapar mısınız her zaman?
2: Tabii ki de yaparız. Biz aslında kahvaltımızı da yemek gibi seviyoruz. Yani evet. yemek edasıyla yapıyoruz.
0: Evet.
2: Çünkü
0: doyurucu.
2: Evet, doyurucu olduğu için kahvaltılıklarla doymuyoruz. O yüzden her öğünümüz kahvaltımızda dahil olmak üzere yemek edasıyla.
0: Ayol, genelde insanların kahvaltı masasında işte peynir, zeytin, yumurta, ne bileyim kızarmış ekmek ya da bal, tereyağı, reçel olur, yeşillik olur. Ama siz de gerçekten... Yani al, öğle yemeğine koy, akşam yemeğine koy, doyurur.
1: Bizim peynir ve zeytin yancı olarak kullanıyoruz biz.
0: Onları saymıyorlar bile. Peynir, zeytini yancı olarak kullanırız diye. Onların yüzüne hiç kimse bakmıyor. Zaten bu kadar hamur işi varken, bu kadar çeşit varken peynir, zeytin yemeyi hiç düşünmüyorum efendim.
2: Bu soğan kavurması. Bu da yöresel bir lezzetimiz. Soğanı karamelize ediyor şefimiz. Evet. Ondan sonra yine yumurtayı çok kullanıyoruz. Yumurta
1: aslında
2: kırıyoruz.
1: O da Osmanlı saray mutfağında tamam. padişahların yediği bir kahvaltı.
0: Hilal Hanım, bu nedir?
2: Irgat böreğidir.
0: Irgat böreği bu nasıl? Evet,
2: Osmancık yöresine ait bir ırgat böreğidir.
0: Evet.
2: Kat kat olur. Her katında ayrı bir lezzet bürünmüş bir böreği.
0: Açalım mı şöyle arasını? Şöyle. Kat kat bakın, inanılmaz güzel. Bir de ben çok ben seviyorum de, böyle otlu börekleri, ıspanaklı börekleri. Evet, şimdi bu nedir?
2: Bu teker kıyma deriz. Biz bunu kavururuz, kalıplar halinde basarız. Dolabımızda mutlaka bu hazır bulunur. Biz bunu kuru soğan ya da böyle dilimler yine yufka ekmeğine sararak evet. tüketiriz. Çok lezzetli olur. Belediyemiz tarafından Halket'te üretilen bir sucuğumuz. Keza kargı tulum peynirimiz var burada. İlçelerimizde özel bir fermente yapılarak üretilen ve tuluma basılan bir peynir çeşidimiz. Yine bizim vazgeçilmez kahvaltılarımızda biber kavurmamız...
0: Aa, bunu da ben yaptım. Nar reçeli, bu çok evet. enteresan. Bu çok da gördüğümüz bir reçel türü değil. Gerçekten yöresel yemek tanıtımında, yöresel kahvaltı tanıtımında ekibimiz son derece başarılı bir performans sergiledi. Çok güzel hazırlanmışlar. Hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ellerinize sağlık, sağ olun.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir bültenle, beyaz ana haberle geldik karşınıza. Sizler de ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve geçelim haberlerimize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor dedi.
1: Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
2: İmam Hatip kurultayına seslendi.
1: Önlerindeki cumhuri engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine gururla şahit olduk.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyor dedi.
1: Elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanlarını da Dolmabahçe'de kabul etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş başkanlarıyla ayrı ayrı görüştü Cumhurbaşkanı. Sanal medya hesabından tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum dedi.
0: Silivri'de yaşanan gemi kazasında önemli gelişmeler var. Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı sayın seyirciler. Bilirkişi raporuna göre dümende tecrübesiz üçüncü kaptanın olması ve gözcü de olmaması büyük bir ihmaldi. İki kaptan da bilirkişi raporundaki kusurları kabul etmedi.
3: Alsu iskele kır. Alsu iskele kır demiştir.
4: Lütfen abimi izliyorum.
5: Buraya geliyorum olmuyor, eve gidiyorum olmuyor. Yani bilemiyorum.
6: Acımız olduğu kadarıyla bizim ümidimiz de var.
7: 4 gün geçti. Batan gemideki 10 denizcinin yakınları kıyıda bekliyor.
4: Lütfen abimi istiyorum. Abimi istiyorum.
7: Tutuklu olan 1. ve 3. kaptan kendilerini Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı. Biz çarpmadık diyerek savundu. Yani batan gemiyi suçladılar. İhmaller zincirinin başında 7 aylık tecrübesiz 3. kaptanın dümende olması geliyor. Kazanın yaşandığı anda 1. kaptan dümende değil uykudaydı. Bir ay önce gemide işe giren kaptan Ahmet Erarslan çarpışma sesiyle uyandığını itiraf etti.
3: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
7: Dümende deneyimsiz 3. kaptan Murat Evciman vardı. Verdiği ifadede köprü üstünde gözcünün olmamasına dikkat çekti. Telsizden iskeleye al uyarısı yapıldıktan sonra geminin yönünü değiştirdiğini söyledi. Ama Tuğberk İmamoğlu'nun 500 metre kalınca rotasını kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
2: Tuğberk İmamoğlu, üstüme doğru geliyorsun, gelme şeklinde seslendim. Geminin rotasını iskeleye doğru çevirdim. Bu sırada gemi sancak yapmaya ve üzerime doğru gelmeye devam etti.
7: Tutuklu iki kaptan da bilirkişi raporunda yapılan tespitleri kabul etmedi. 4 gün geride kaldı. Batan geminin içinde kaybolan 10 denizciyi bulmak için çalışmalar devam ediyor. TCG Akın batan geminin yerini tespit etti.
8: Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedim. Annemle görüştü kendisi.
7: Gemide aşçılık yapan Abdülbaki Mirzaoğlu'nun son seferiydi. Oğlu Mahsun Mirzaoğlu ve diğer aile yakınlarının umudu var.
8: İnşallah bütün mürettebatla birlikte, kayıp 10 tane meslek arkadaşlarıyla birlikte o cansanın içinde diye düşünüyorum.
0: Sayın seyirciler, Kıbrıs'taki gemi kazasında da bilanço ne yazık ki arttı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılan faciada can kaybı 13 oldu. Kayıp 15 kişi içinse ekipler gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.
9: Şu anda.
10: Kadın öldü, kadın.
11: Batıyoruz.
10: Kadın öldü, kadın.
12: Elini cepler, bakın.
13: Tamamdır.
12: Her yerimiz kesik kesik.
10: Oluyordum ben canım.
11: Batıyoruz.
10: Telefon hepsi gitti.
7: Her biri ölüm gemisindeydi. Batan gemide kaybolan bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.
14: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımız

0: bir naaşımıza daha ulaşılmış.
1: Girne açıklarında alabora olan gemide kayıpların yakınları umutla beklerken yapılan çalışmalarda ne yazık ki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
2: İnsanlar suya boğuluyor. Bakın.
3: Kurtarılmadı. Ölüme terk ettiler.
1: O gemide ölüme terk edilenlerden biri de Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir'di.
3: Benim cenazemim bana verdiler. Ne diyeyim ki yani, dayanamıyoruz yani.
1: Gözü yaşlı eşi Abbas Demir de kaptandan şikayetçiyim dedi. Dehşet anlarını anlattı.
3: O gemiyi gördüm. Saat 3'te battı. Allah'ın bir tane bulu bu insanları kurtaramaz mı?
1: Kayıp 15 kişi için arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği arama kurtarma gemisi, ışın gemisi, alemdar gemisi 7/24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir.
4: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaysa doktoru Nurettin Demirkol tutuklandı sayın seyirciler. İfadesinde çelişkilere imza atan doktor kendisine yöneltilen sorulara hatırlamıyorum diye cevap verdi.
5: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı raftan indirdi.
6: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
5: Soruşturmada son olarak Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. İfadesinde yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmişti.
7: Olayı yakinen dakika saniye saniye takip ettik.
5: Doktor Nurettin Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat aradığı ortaya çıktı. Doktor ifadesinde 10 yıl önceki olayları net hatırlamıyorum sözleriyle suçlamaları reddetti. Doktor Alihan Kuriş'i de hasta olarak birkaç kere muayene ettiğini ve ondan dolayı tanıştığını anlattı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.
4: Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıkmış ve Şimşek CHP'den istifa etmişti. İşte bu şiddete maruz kalan Özlem Şanver ilk kez konuştu. Şimşek'ten kaçmak için şehir değiştirdiğini söyledi.
8: Bana maaşık ya. Kızım, kadınlar ve kız çocuklar benim için çok özel.
9: Bırak beni.
5: Böyle demişti eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek. Ama ortaya çıkan görüntüler kadınlara beslediği şiddeti gözler önüne serdi. İstifasına yol açan bu görüntülerin ardından dehşeti yaşayan Özlem Şanver ilk kez konuştu.
10: Ayrılıp kurtulmak isteyip ev tuttum. Oraya geldi, düzelecek, edecek, özür dilerim. Tekrar bir yere geldik.
5: Özlem Şanver, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.
10: Ben kendimi hani odalara kilitlemek zorunda kalıyordum.
5: Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildi. Karar 2 ay daha uzatıldı. Ortaya çıkan bu görüntülerde ise CHP'li Berhan Şimşek kadına dehşeti yaşattı. Olayla ilgili kayıtlar ortaya çıkınca da partisinden istifa etti. Özlem Şanver görüntülerin 2026 yılının Haziran ayına ait olduğunu söyledi.
10: Herhangi bir pişmanlığı yok bununla ilgili. Zaten ayağıma yediğim tekme o günkü şiddetin sebebi şoföründen kaynaklanmış.
4: Sevgili izleyenler, Muğla'da 3 gün 3 gecelik dillere destan düğün hüsranla sonuçlandı. Özbek gelin 5 milyon değerindeki altınlarla kaçtı. Ortaya çıktığında ise eşinden ve kayınpederinden şikayetçi oldu.
1: Pehlivanlar çağrıldı. 3 gün 3 gece düğün yapıldı. 5 milyon lira takı takılan gelin altınlarla birlikte sırra kadem bastı. Milas'ta Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu evlendirmek için

0: için aracı vasıtasıyla Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkavonova ile tanıştırdı. İkili hızla birbirine alıştı. Düğün için tarih alındı. 3 gün 3 gece düğün yapıldı. Düğüne Yörük kültürünün vazgeçilmezi olan yağlı güreşler de eklendi. Kırkpınar'ın ünlü pehlivanları düğüne geldi. Yaklaşık 10 milyon lira harcanan düğünde gelin ve damada milyonlarca lira altın takıldı. Ama düğünden bir süre sonra gelin 5 milyonluk altınlarla ortadan kayboldu. Kayınpeder Mehmet Ateşoğlu, paramın değil onurumun peşindeyim diyerek şikayetçi oldu. Otobüs ve otel kaydı olmayan Özbek gelin kendi imkanlarıyla polis merkezine gitti. Yalnızca 20 çeyrek altın ve 226 bin lira aldığını savunan gelin eşinden ve kayınpederinden şikayetçi oldu.
1: Büyük bir heyecanla başlanan tatil geride gözü yaşlı 3 evlat bırakan bir trajediyle son buldu. Sığ denize balıklama atlayan adam boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.
0: Sığ denize balıklama atladı, boynu kırıldı. Son anları kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Antalya'dan. Arif Erman 3 çocuk babasıydı. Sapanca'da yaşıyordu. Arkadaşlarıyla Antalya'ya geldi. Denizin keyfini çıkarıyordu. İşte arkadaşına suyu gösterdiği anlar. Atlamak istiyordu. Bir anda yerinden kalktı, balıklama denize atladı. Ancak derinlik yoktu. Boynu kırıldı. Bir süre hareketsiz kaldı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Ardından da panik başladı. Hemen 112'ye haber verildi, hastaneye kaldırıldı. Ancak onun için yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Üç çocuk babasından geriye işte bu son görüntüleri kaldı.
1: Efendim, memlekette çoban krizi büyüyor. Üreticiler çobanların maaşını 150 bin liraya kadar çıkardı ama bu zam sonuç vermedi. Çobanların yol, yemek ve çeşitli masraflarını da karşılayan üreticiler şimdi ne yapacaklarını düşünüyor.
2: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Ekmeği, yatağı, her şeyi bize ait.
0: Maaşı 150 bin liraya çıkardı. Yine de çalışacak çoban bulamadı. Hal böyle olunca devreye yabancı uyruklu çobanlar girdi.
2: Afganları çalıştırıyoruz. Onları çalıştırmak da biraz zor. Gelip kaçıyorlar. Sözünde durmuyorlar.
0: Tunceli'de çoban krizi büyüyor. Geçen yıl çoban bulamayan üreticiler maaşı 130 bin liraya kadar çıkarmıştı.
3: Çoban sorunu büyük. Maaşlar yüksek. Onun için mesela bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor.
0: Şimdi maaş 150 bin liraya kadar çıktı. Üstelik çobanın yemeğini de üreticiler karşılıyor.
3: Çobanın şu an yeme, içme çok masrafı bize ait. Üstüne de maaş veriyoruz. 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor.
0: Ama bunca çaba sonuç vermedi. Üreticiler yine çoban bulamadı.
2: Beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok.
0: Üreticiler kara kara ne yapacağını düşünüyor.
2: Devletimizin bu soruna çözüm bulması umut ediyoruz yani.
1: Gaziantep'te bir adam kızının özendiğini söyleyerek reklam panosunu boyadı efendim ve o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
4: Kızım özeniyor dedi. Reklam panosunu boyayla kapattı. Görüntüler Gaziantep'ten. Bu adam eline sprey boya aldı. Reklam panosuna yöneldi. Konser reklamının üzerini kapattı. Çevredekilere aldırış dahi etmedi. Kızının şarkıcılardan ve reklamlardan etkilendiğini söyledi. Kendince böyle bir çözüm buldu. Kamu malına zarar veren adamın bu kendini bilmez davranışı sanal medyada tartışma yarattı.
1: Ve altın diyeceğiz çünkü altında ibre değişti, fiyatlar düştü. Gram altın 6700 liraya kadar gerilerken gözler yeni haftaya çevrildi.
5: Altına güven kaldı.
6: Tabii ki kalmadı. Zarardayız şu anda çünkü.
7: Altına hiç aram yok. Hiç güvenmiyorum.
8: Geçen hafta altın çok hareketliydi.
5: Altında ibre değişti. Fiyatlar hızla düştü. Ama şimdi gözler yeni hafta.

0: Öyle ki yeni haftada hem petrol fiyatları hem de ABD enflasyon verileri altının yönünün değişmesinde yeniden etkili olacak.
1: Hafta ortalarında 6.900-7.000'lere kadar çıkmıştı. Sonra tekrar aynı yerine geri geldi.
2: Biz yükselecek diye beklerken düştükçe düştü.
0: Altın fiyatların düşmesiyle birlikte yatırımcısını da bir kez daha üzdü. Ons altın haftayı 4.430 dolardan kapatırken gram altın ise 6.750 liraya kadar geriledi.
1: Çeyrek altının fiyatı ise şu anda 11.000 TL'den satış yapıyoruz. Yarım altın ise 22.000 liradan satış yapıyoruz.
0: Altın alıyor muyuz?
2: Ufak birikimler yapılıyor tabii.
0: Perşembe ve Cuma günü Amerika'da hem üretici hem de tüketici fiyatları açıklanacak. İşte bu veriler ışığında Fed'in faiz beklentisi de etkilenecek ve altın buna bağlı olarak ya durağan kalacak ya da yeniden yönünü değiştirecek.
1: 10 ve 11 Eylül'de veriler geldikten sonra tabii ki biraz daha önümüzü göreceğiz. Biraz daha sabit kalması yönünde bizim görüşümüz.
3: Sevgili izleyenler, daha estetik bir görünüme kavuşmak, aynalarla barışmak istemişti ama klinikte başlayan o süreç hastanenin yoğun bakım servisinde son buldu. Antalya'da gıda aldırma ve cilt sıkılaştırma operasyonu yaptıran bir kadının hayatı bakın nasıl kabusa döndü.
4: Kanlar içinde kaldım. Bu benim tamamen hayatla yaşam mücadelem oldu. Beni bu hale getiren kişiden davacıyım.
5: Daha güzel görünmek istedi. Hayatı bir anda kabusa döndü.
4: Estetik görünümümü iyileştirmek amacıyla başvurdum. Bana son derece ağrısız bir işlem, ağrı olmayacağını söyledi. Ben tabii kendisine bu konuda güvendim.
5: Gonca Usan 40 yaşında. Gıda aldırma ve cilt sıkılaştırma işlemi yaptırdı.
4: İşlem yapıldıktan hemen sonra boğaz şişmeye başladı.
5: Ancak durumu daha da kötüye gitti.
4: Kendim şehir hastanesine gittim. Beni direkt kırmızı alana aldılar. Kırmızı alanda bana çok ciddi müdahaleler başladı.
5: 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. 5 milyon liralık tazminat davası açtı.
4: Artık bütün kararı Yüce Türk mahkemelerine bırakıyorum.
3: İstanbul Arnavutköy'de de iki servis minibüsü şoförünün akaryakıt anlaşmazlığı felaketle sonlandı. Şoförlerden biri meslektaşını hayattan kopardı.
6: Akaryakıt anlaşmazlığı kanlı bitti. Servis şoförü meslektaşına kurşun yağdırdı, hayattan kopardı. Kan donduran olayın adresi Arnavutköy.
7: Mehmet Taştan işçi servisi çekiyordu. Hadımköy'deki bir fabrikanın işçilerini taşıyordu. Mesai bitimine çok az bir süre kalmıştı. İşçilerin işten çıkmasını bekliyor, aracın içinde oturuyordu.
6: Yanına Özcan isimli meslektaşı geldi. Konuşmaya başlayan ikilinin arasında akaryakıt anlaşmazlığı çıktı. Gözü dönen adamın belinde silah vardı. Tetiğe basan saldırgan Mehmet Taştan'a kurşun yağdırdı.
7: Zavallı adamın vücuduna 4 kurşun isabet etti. Şüpheli ise suç aletiyle birlikte kaçtı.
6: Sağlıkçılar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Taştan'ı hastaneye götürdü. Ama doktorların tüm çabası onu hayatta tutmaya yetmedi. Ekipler katil zanlısının peşine düştü. Yakalandı ve tutuklandı.
3: Efendim, farklı kıtalar, bambaşka kültürler ama önemli olan mutlu olabilmek tabii. Kanada'da yolları kesişen Karadenizli damatla Kenyalı gelin Trabzon'da dünya evine girdi.
5: Aşkı 4500 kilometre ötede buldu. Trabzon'da dünya evine girdi.
8: Kendisi Trabzon'a gelin geldi.
9: Aşkım, canım, iyi ki versin.
5: Yazılım mühendisi Selçuk Ege Aker'le Kenyalı Stella Chepkoech'in ilişkisi 5 yıl önce başladı.
8: Stella ile 5 sene önce sosyal medya üzerinden tanıştık. Bu sene evlenme kararı aldık.
5: Çift Trabzon'da dünya evine girdi. Düğünde Kenyalı davetliler işte böyle horon tepti.
8: Yani görenler zaten ya fotoğraf çektirmek istiyor ya saçlarına dokunuyor. Tenine dokunan da var.
5: Hayatlarına Kanada'da devam edecekler.
8: 10 aydır Kanada'dayım. Oradan hayatımıza devam edeceğiz.
3: Kocaeli'de 31 yıl hapis cezası olan bir zanlı yakayı ele verdi ama yakalandığı yer bir hayli ilginçti efendim.

0: firariydi. Polisten kaçtı, bir eve saklandı. Polis zanlıyı bulaşık makinesinin içinde buldu.
1: Kapat, kapat. Kapat.
0: Tam 31 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vardı. İzmit'te bir evde

0: Çiş hikayesi bir bulaşık makinesinin içinde son buldu. Gözaltına alındı, işlemlerinin ardından da tutuklandı.
1: Zonguldak'ta 81 yaşındaki Şahide Ermiş yıllar önce ünlü ressam Bob Ross'u gördü ve resme başladı. Yaşam enerjisini yeniden bulan Ermiş sergi dahi açtı.
2: Eğer dedim ben bu resmi yapıp da evime asmazsam Şahide değilim dedim.
3: Ressam Bob'dan gördü, eline fırçayı aldı. 81 yaşındaki Şahide nine 22 yılda sayısız resim yaptı. Hatta sergi bile açtı.
2: Tepeler, dağlar çıktı böyle. Enişli yokuşlu bir yerler çıktı. Dedim ben bunu becereceğim herhalde.
3: 81 yaşındaki Şahide Ermiş, yıllar önce televizyonda izlediği Ressam Bob'dan etkilendi.
2: Tabii ressamın ismini bilmiyorum o zamanlar. Bob Ross onu seyrederken ben dedim bu resimden, bunlardan öğrenip yapacağım, uğraşacağım, basacağım dedim.
3: Malzemelerini aldı, sonra tablolarına başladı, sergi bile açtı.
2: Sonra sergide buldum kendimi. Öyle 44 tablo yaptım. 2006'da sergi açtık.
3: Resim yaparken her şeyi unutuyor. Yaşama sevincini de yeniden buldu.
2: Manzara üzerine. Bir de bu eskerlere hobim oldu.
3: 15-17 Eylül'de ise Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde ikinci sergisini açacak.
2: Resim yaparken var ki oğlum, dünya unutuyorum o zaman ben.
1: Efendim, kalp krizi geçiren Cem Yılmaz sevenlerini korkutmuştu. Ünlü komedyenden sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.
0: Kalp krizi geçirmiş, zamanında müdahaleyle kurtulmuştu.
4: 112 çağrısından yalnızca 25 saniye sonra vaka ambulans ekibimize veriliyor ve çağrıdan sadece 44 saniye sonra ambulans ekibimiz hareket ediyor.
0: Tansiyon aletiyle bir fotoğraf paylaştı. Sevenlerine iyiyim mesajı verdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz 29 Ağustos günü Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirmiş.
5: Cem Bey bize şiddetli göğüs ağrısıyla ayaktan başvurdu.
0: O anda acil serviste bulunan Doktor Eda Nur Can Polat'ın dikkati sayesinde hayatı kurtulmuştu.
6: EKG'sini bana gösterdiklerinde bunun direkt bir kalp krizi olduğunu anladım.
0: Sağlığına kavuşan ünlü komedyen tütün ürününü bıraktığını açıklamıştı ve sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Tansiyonunu ölçtüğü anları takipçileriyle paylaşarak iyiyim mesajı verdi.
1: Yunanistan'da ise skandal görüntüler kayda geçti. Santorini'de atlara binmeyi reddeden Alman turistler yerel işletmecilerin saldırısına uğradı.
0: Turizmin gözde adreslerinden Santorini'de kayda geçti bu görüntüler. Atlara binmeyi reddeden turistler saldırıya uğradı. Santorini dik yokuşlarıyla ve merdivenleriyle biliniyor. Yerel işletmeciler de at getirdi. Ama turistler yürümeyi tercih edince Yunan işletmeciler küplere bindi. Ata neden binmiyorsunuz diyerek Alman turistlere saldırdılar. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler sanal medyada tepki topladı.
1: Efendim, Burdur'da bir genç de düğününe bir gün kala geçirdiği motosiklet kazasında maalesef yaşamını yitirdi. Acılı ailesi düğün tebrikleri yerine taziyeleri kabul etti.
0: Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu. Düğününün yapılacağı gün toprağa verildi.
7: Allahu ekber.
0: İsmail Arpa henüz 26 yaşındaydı. Beste Özmen'le hayatını birleştirmeye hazırlanıyordu. Düğününden bir gün önce motosikletiyle dolaşmaya çıktı. Kontrolünü kaybetti. Park halindeki tırı arkadan çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün günü memleketi Burdur'da toprağa verildi. Acılı ailesi evin önüne kurulan çadırda düğün tebrikleri yerine taziyeleri kabul etti.
1: Bursa'daysa asırlı

0: Geleneği damadı terletti sevgili izleyenler. Gelin arabası 200 metrelik yolu 4 saatte geçebildi.
1: Yemek yendi, kahveler içildi. Gelin arabası 200 metrelik yolu 4 saatte geçebildi. Asırlık gelenek gelin ve damadı terletti.
2: Evet, yıllardır süren geleneğimiz. Aracın önü kesiliyor. Ortalama 3 saat, 4 saat, bazen 5 saat olduğu oluyor.
1: Köyün gençleri önce gelin arabasının önünde sofrayı kurdu, yemeklerini yedi. Sonra tepsiler her saat başı 10 metre ileri taşındı.
2: Aracın önü kesiliyor. Köyün gençleri isteklerinde bulunuyor. Böyle tatlı, hoş bir ortam eşliğinde çalgı, müzik yıllardır aynı şekilde devam eden.
1: Ama damadın imtihanı bununla bitmedi. Bu defa da yolun ortasında Türk kahvesi yapması istendi. Kahveleri pişirdi, ikram etti. Beğenilince de yol açıldı. Son durakta çeyizden tabak talebi geldi. Tabak kırıldı, çip sonunda eve girebildi.
3: Şimdi bizden değerli bir tabak yet.
4: Aha, hayır, olmaz. Olmaz, olmaz. Olmaz, çeyizden.
5: Takılmaz.
6: Kalk.
0: İstanbul'da bacağında protez olan kadın tedavi için yıllarca birikim yaptı sevgili izleyenler. İtinden tırnağından arttırarak biriktirdiği o para evine giren iki hırsız tarafından sadece 20 dakikada çalındı.
7: Doktor için topluyorum onları.
1: Protezli kadının tedavi parasına göz diktiler. Yıllarca biriktirdiği parayı çalıp gittiler.
7: Altın, euro, dolar herhalde 1 milyondan fazla.
1: İstanbul'da yaşıyor 59 yaşındaki Nazlı Özgür.
7: Çarşamba günü sabah 6.30, 6.40'da torun bakmaya gittim.
1: Onun evden çıkışını fırsat bilen hırsızlar elini kolunu sallayarak evine girdi. Talihsiz kadın evine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı.
7: Akşam saat 8 gibi toplandım. 8 gibi toplandığımda kapıdan gerçi bir gariplik hissettim.
1: O gariplik bir soygunun habercisiydi. Hırsızlar 1 milyon lira değerindeki altın ve dövizleri çalmıştı. Ve soygun yalnızca 20 dakika sürmüştü.
7: Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
1: İddiaya göre evde almamıştı. Hırsızlar tedavi için biriktirilen altınların yerini biliyordu.
7: Daireyi hiç ellememişler. Hiçbir yerini ellememişler. Sadece çekmece.
1: Hayatının şokunu yaşayan kadın karakola koştu, şikayetçi oldu. Ekipler şimdi o hırsızların peşinde.
7: Gideyim ki daha. Çok mağdurum ya.
0: Çin'de de sel felaketi yaşandı. 3 katlı bina saniyeler içinde sele kapılıp çöktü. Facia can kaybı olmadan atlatıldı.
8: Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Sağanak yerleşim yerlerini sular altında bıraktı. Araçlar sele kapıldı, yollar göle döndü, altyapı büyük hasar gördü. Kameralar felaketin en dehşet verici anını kaydetti. 3 katlı bir bina sele dayanamadı, işte böyle saniyeler içinde çöktü. Facia kameraya an be an yansıdı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Çünkü bina tahliye edilmişti. Selin binayı yıkması felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
0: İstanbul'dayız. Trafik denetiminde hakkında işlem yapılan korsan taksici polis memuruna ateş açtı ve şehit etti. Saldırganın emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı.
1: Trafik denetiminde kan aktı. Korsan taksicilik yapan emekli polis kendisine ceza yazan meslektaşını şehit etti. Ardından da yaşamına son verdi. Dehşetin adresi İstanbul Esenyurt.
9: Sivil ekipler akşam saatlerinde rutin trafik kontrolündeydi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen Erkam A'nın aracı durduruldu. Korsan taksici 2026 yılında polis memurluğundan emekli olmuştu.
1: Hakkında idari işlem başlatıldı, ceza yazıldı.
9: İşlemleri sırasında aracının trafikten men edileceğini öğrenen Erkam A silahını çekip polis memuru Mehmet Ali Topatan'a ateş etti. Sırtından yaralanan

0: yanan polis memuru kanlar içinde yere yığıldı. Onu vuran cani aynı silahla kendini de vurdu.
1: Ekipler bölgedeydi. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Mehmet Ali Topatan ve onu vuran emekli polis memuru korsan taksici hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. İki çocuk babası şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları yürümekte zorluk çeken ailesinin kollarına girdi. Bayrağa sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.
2: Efendim, Bursa'da bir otobüs şoförü kırmızı ışıkta geçti. Üzerine bir de kendisini uyaran motosikletliye bakın nasıl tepki gösterdi.
3: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
4: Geçerim ben.
3: Ne demek geçerim?
4: Geçerim ben.
1: Kırmızı ışıkta geçti. Üzerine bir de kendisini uyaran motosikletliye tepki gösterdi.
3: Bana vursan ne olacak?
4: Siz yapıyorsunuz da bir şey olmuyor tabii. Yapıyorsunuz.
1: Hem suçlu hem güçlü dedirten görüntüler Bursa'da kayda geçti.
3: Tamam, plakanı aldım. Tamam. Hadi selam da söyle. Ha, söyleyeceğim ben selam.
1: Bu otobüs şoförü kendisi için yanan kırmızı ışığa aldırış etmedi. Herkesin canını tehlikeye attı.
3: Ben olsam ne olacak? Ha?
4: Geçmeyeceğim, bakacağım, görüyorsun işte benim geçtiğimi.
3: Tamam da sen niye kırmızıda geçiyorsun?
4: Ben geçerim.
1: Sorumsuz şoförün ehliyetine el konuldu. 17.912 lirada ceza yazıldı.
2: ...17 yaşındaki Zeynep Yıldırım bir seri katilin kurbanı oldu sayın seyirciler. Cani Dehşet Evi'nde cinayetin her detayını anlattı.
5: Bu Maksum 17 yaşında kaybedildi. Daha gençliğine doymadı.
1: 17 yaşındaki Zeynep'i hayattan koparan seri katil Dehşet Evi'nde cinayeti anlattı.
0: Zeynep Yıldırım cinayetine ilişkin dosya yeniden mercek altına alındı ve operasyonun düğmesine basıldı. Soruşturmanın merkezinde ise Fethi Dağlı'nın yanı sıra abisi Yaşar Dağlı, sevgilisi Merve P. ve 3 şüpheli daha yer aldı.
1: Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Seri katil Fethi Dağlı her şeyi itiraf etti.
0: Polisteki ifadesine göre olay günü iki arkadaşıyla birlikte bir kafede otururken kaldırımda bitkin bir şekilde yürüyen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı gördü ve genç kız evine götürdü.
1: Ardından abisi Yaşar Dağlı'nın eve geldiğini söyledi. İddiasına göre Zeynep uyuşturucu madde istedi.
0: Bunun üzerine seri katilin abisiyle 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım arasında arbede yaşandı. Fethi Dağlı, abisi Yaşar Dağlı'nın genç kızı salondaki koltukta boğarak öldürdüğünü öne sürdü.
1: İfadesinin ardından yer gösterme işlemi için Dehşet Evi'ne götürüldü.
0: Olayın salondaki mavi kanepenin üzerinde yaşandığını anlattı. Abisi Yaşar Dağlı'nın 15 dakika boyunca genç kızın boynunu sıktığını ve boğarak öldürdüğünü söyledi.
1: Cesedi abisiyle birlikte kömürlüğe taşıdığını anlattı. Abisi cansız bedenle 20 dakika boyunca yalnız kalmıştı. Ceset 4 yıldır kömürlükteydi. Abi Yaşar Dağlı suçlamaları reddetti. Kardeşinin iftira attığını savundu. Fethi Dağlı'nın sevgilisi Merve P.'nin cep telefonu Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü değerlendirilen evden sinyal verdi. Ekipler şimdi başka cinayet ihtimalini araştırıyor.
2: Samsun'da da bir pazar yerinde kadına yönelik taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheli meydan dayağı yedi efendim.
6: İddiaya göre pazarda alışveriş yapan kadını taciz etti. Sonunda meydan dayağını yedi. Görüntüdeki bu kadın pazarda alışveriş yapıyordu. Bir kişi onu takip etti. Ardından taciz etmeye çalıştı. Bu adamsa olaya duyarsız kalmadı. Tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye müdahale etti. Esnaf araya girdi. Ama iddia korkunç, öfke ise büyüktü. Şüpheli arbede sırasında fırsatını bulup hızla uzaklaştı. Ekipler şimdi onun peşinde.
2: İnternetten ticaret yapanlar dikkat efendim. E-ticaret siteleri, sanal medya platformları ve ilan siteleri internet üzerinden verilen tüm satış ve

0: Kiralama ilanlarını her ay artık maliyeye bildirecek. İşte detaylar.
1: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat! Vergi sistemi sil baştan değişti.
2: İnternetteki satış ve kiralamalara ilişkin vergi denetiminin kapsamı genişletildi. E-ticaret, ilan ve sanal medya platformlarına bildirim yükümlülüğü getirildi.
1: Düzenlemeyle birlikte sanal medyada gelir idaresi başkanlığının denetimine dahil edildi.
2: Yani platformlar internetten satış yapanların bilgilerini gelir idaresine aktaracak. Aktarılacak bu bilgiler arasında işlem hacmi, ürünün türü, satış fiyatı ve ilan detayları yer alacak.
1: Sadece sanal medya platformları değil, ilan yayımlayan platformlar da aylık bildirim yapacak.
2: Bildirim kapsamında hizmetin sunulduğu internet adresi de Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılacak. Şirketler için ünvan bilgisi sisteme dahil edilirken kimlik bilgileri de bildirim kapsamında olacak.
1: Düzenlemeyle dijital ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve vergi kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.
0: Ve sırada dünyadan ilginç görüntüler var.
1: Burası bir elektronik eşya mağazası. Bir müşteri mağazaya geldi. Mağazada müşteriyi bir insansı robot karşıladı. Müşteri elini uzattı. Karşılık alamayınca da robotu itti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Duygusu olmayan robot insana özgü bir duygu gösterdi. Öfkelendi. Müşteriye defalarca tekme savurdu. Bir tekme robotu sakinleştirmeye çalışan adama denk geldi. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir adam dişçi randevusuna gidiyordu. Hava yağışlıydı. Adama bir anda yıldırım çarptı. Şans onunlaydı. Mucize yaşandı. Yıldırım çarpan adam ayaklandı. Eve kadar yürüdü. Vücudunda hiçbir yanık oluşmadı. Ülke şiddetli yağışın etkisi altındaydı. Bir kiliseyi de yağış nedeniyle su bastı. Kilisenin içi göle döndü. O kilisede birçok çiftin de düğünü vardı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen düğünü ertelemediler. Neredeyse bellerine kadar gelen suyun içinde düğün töreni düzenlediler. Çiftlerin mutluluğuysa yüzlerinden okunuyordu. Düğün merasimi sanal medyada gündem oldu. Binlerce yorum aldı. Aselsan'ın geliştirdiği yerli ve milli tolun mühimmatının atış testleri devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı'dan ateşlenen tolun hedefi yine tam isabetle vurdu. O anları 15 ayrı ülkenin askeri yetkilileri de izledi. 3 farklı testte tolun bir konteyner hedefi, tolun F zırhlı personel taşıma aracını, tolun PS 2 katlı beton binayı tam isabetle vurdu. Motosiklet tutkunu yüksek bir dağa tırmanmak istedi. Hızla geldi. Dağ neredeyse tepesine kadar çıkmak üzereydi ki devrildi. Metrelerce aşağı işte böyle yuvarlandı. Artık trafik çilesi sona mı erecek? Tek kişilik dronlar görücüye çıktı. Artık satış ve kullanım için gün sayıyor. Drone 4 motorla çalışıyor, dikey kalkış yapabiliyor, pilot ayakta duruyor, önündeki panellerden aracı kontrol ediyor. Düz alanda iniş kalkış yapabiliyor, 90 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Tek şarjla havada 11 dakika kalabiliyor, 70 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Çocuğu 1 saatten fazla okul servisinde bekletildi, anne servise pencereden girdi. Kaosun nedeni ise öğrencilerin araç içinde yaramazlık yapması. Şoför güvenlik için

0: aracı durdurdu. Veliler dışarıda fazla bekleyince sinirler gerildi. Öfkeli bir veli duruma daha fazla dayanamadı. Servise camdan işte böyle girdi. (gülüyor) 60 metre uzunluğundaki bu asma köprünün açılışı vardı. İnsanlar köprüden geçmeye başladı. Tam o sırada felaket yaşandı. Köprü bir anda işte böyle çöktü. Korku dolu anlar yaşandı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Burası bir hamburgerci. Kalabalık bir kadın grubu tartıştı. Kadınlar birbirlerine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Hamburgerci savaş alanına döndü.
1: Kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
6: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
7: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
11: 50 bin düş.
10: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
12: Macera aramıyorum ki.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Şey

0: Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025'te

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u...
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'u hoş geldin.
5: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular, siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün yarın 10.45'te Beyaz TV'de.
6: Çalmadan A101'e 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
7: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
11: Abi, motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Oh. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Yazanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
6: 9 kere 6.
7: 54.
6: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
7: Dik.
6: Bu çocuk okur.
7: Zehir gibi.
6: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Beyazdan Haber devam ediyor sevgili izleyenler. İstanbul Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin garajında indirim günleri başladı. Markalar yüzlerce üründe indirim yapınca da ilgi büyüktü tabii.
3: Şu an %50'ye varan indirimlerimiz var garaj günlerine özel.
4: Ne alacaksın?
5: Peluş.
4: Ne kadarmış içeride?
5: 200-300 lira bandında. 800-900 yazıyor üstünde. Çizgi çekmişler.
6: Kepenkler açıldı. Kıyasıya yarış başladı. Ürünler kapanın elinde kaldı.
4: Ne kadarmış fiyatı?
7: 119 lira.
4: Oo, bayağı iyi.
7: Evet, çok güzel. Mağaza daha pahalı. Çok pahalı. Burası uygun.
4: Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında garaj günleri başladı. Birbirinden lüks markalar %70'e varan indirimler yaptı.
7: Şöyle sulukları aldım ve bunlar güzeldi.
4: Ne kadar mı?
7: 500. Normalde 750-800.
4: Kışlık alışverişini yapmak isteyenler de soluğu yine burada aldı. Bakın, mağazada 10 bin liraya satılan bu kabanın fiyatı burada 4 bin lira.
7: Vallahi kararı veremedik. Şu anda güzel duruyor.
4: Bakın, burada sadece kadınlar için ürünler yok. Erkekler için de birbirinden güzel tişörtler, kıyafetler var.
8: Mağazada 5000 olan bir ürün pantolon, burada 700-800 TL.
4: Bakın, en çok da ilgi çocuk oyuncaklarının oldu. Mağazanın içine girmek için bir sıra var. Bir de kasada ödeme yapmak için ayrı sıra.
9: İçeride bayağı yoğun kalabalık. Giriş ayrı bir dert, çıkış ayrı bir dert.
10: Büyük ihtimalle araba.
4: Araba istiyorum.
6: Küçük ev aletlerinden ev tekstiline, kıyafetten ayakkabıya kadar her şey var. Garaj günleri 13 Eylül'e kadar alışveriş tutkunlarını bekliyor.
2: Efendim, böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
15: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Size de günaydın.
4: Yeni kitaplar. Eminim hepsi çok güzeldir.

0: Sonunda seni yakaladım. Bu benden ilk çalışın değil, öyle değil mi? Seni küçük hırsız. Hadi hemen boşalt ceplerini.
1: Canımı yakıyorsun.
0: Ceplerini boşalt, yoksa şimdi istasyon şefini çağırırım. Dediğimi yap. Bunlarla ne yapıyorsun öyle? Diğer cebine de.
1: Onda bir şey yok.
0: İstasyon şefi nerede kaldı?

0: hayaletler. Bu çizimleri sen mi yaptın? Bunları sen mi çizdin? Sen nereden çaldın bunu?
1: O çalıntı değil.
0: Hem hırsız hem de yalancı. Çekil git karşımdan.
1: Defterimi
0: bu
1: bana ver.
0: Bu defter artık benim. Canım ne isterse onu yaparım. Tamam, hatta bakasın yakar.
1: Hayır!
0: O zaman kimin çizdiğini söyle. Yıkıl karşımdan küçük hırsız. Bak hala duruyor. Gel.
2: Maximilian, duydun mu? Kötülüğün, fenalığın sesi. Duydun mu? Yakala. Affedersiniz. Affedersiniz. Özgürüm, affedersiniz. Affedersiniz. Yoldan çekilin. Affedersiniz. Çekilin, çekilin. Kenara çekilin. Affedersiniz. Oh.
3: Ne?
4: Ah, Kurt!
2: Buraya gel! Hayır! Devam edin. Gel! Durdurun o çocuğu. Yakalayın. Dur diyorum. Hey, açılın.

Lanet olsun. Hayır. Treni durdurun. Durdurun. İmdat. İmdat yardım edin. İmdat durdurun. Treni durdurun. Valisi çek. Aa, hayır.

diliyorum. Ha, çok özür dilerim gerçekten. Çok özür diliyorum. Seni yaramaz seni. Sana kaç kez böyle yapma demedim mi? Niye usta duruyorsun sen?

0: Arkamdasın biliyorum. Adın ne senin?
1: Hugo. Hugo Cabri.
0: Uzak dur benden Hugo Cabri. Yoksa seni doğru şefin ofisine götürürüm. O da seni hücresine tıkar. Bir daha da bırakmaz. Ne okula gidebilirsin, ne evlenirsin, ne de kendilerinin olmayan şeyler alan çocuklarını.
1: Defterimi bana geri ver.
0: Onu eve yakmaya götürüyorum.
1: Defterimi yakamazsın.
0: Kim engel olacakmış?

0: Kimsin sen?
1: Senin büyük baban defterimi çaldı. Yakmadan önce onu geri almam gerekiyor.
0: George baba büyük babam falan değil. Ayrıca hırsız olan o değil sensin. Tek yaptığın şey... günah işlemek. Gitmelisin.
1: Defterimi almadan gitmem.
0: Onu neden bu kadar çok istiyorsun?
1: Sana söyleyemem.
0: Bir sır mı yani?
1: Evet.
0: Ah, çok güzel, sırlara bayılırım. Hemen söyle bana.
1: Olmaz.
0: Madem söylemeyeceksin o zaman git.
1: Defterimi almadan gitmem.
0: Başım derde girecek. Evine gitsene. İyi. Defteri yakmasını engelleyeceğim, tamam mı? Git şimdi.

0: Nedir bu?
1: Bunlara otomaton denir.
0: Otomaton mu?
1: Müzede buldum. Tavan arasına atmışlardı.
0: Ne işe yarıyor?
1: Kurmalı bir alet bu. Müzik kutuları gibi. Bu zamana kadar gördüklerimin arasında açık ara en karmaşı. Bak şimdi bu... Evet bu... Yazıyor. Londra'da üretilmiş olmalı.
0: Annemin doğduğu yer.
1: Annen Coventry'liydi ama oradan Londra'ya taşındı. Ben küçükken bunları sihirbazlar kullanırdı. Bazısı yürür, dans eder, bazısı şarkı söyler fakat işin sırrı çarkların çalışmasında. Şuna bak.
0: Tamir edebilir miyiz?
1: Bilemiyorum Hugo. İyice paslanmış. Uygun parçaları bulmak da epey zor olacaktır. Elbette tamir edebiliriz. Ne de olsa saatçiyiz. Ama önce dükkan ve müzedeki işleri bitirmem şartıyla. Hı? Tamam mı? Bunu tekrar takacağız. Sabitleyeceğiz. Çok güzel. Şunu görüyor musun? İşte bir güçlük daha. Yeni bir gizem.
0: Seni mutlu eder.
1: Kalp şeklinde bir anahtar. Ama ne yazık ki anahtar bizde değil.

0: çarkları onardım. Claude amca.
1: Yangın çıktı. Baban öldü. Toparla. Çabuk ol. Benimle geliyorsun. Hemen. Çırağım olacak ve benimle birlikte istasyonda kalacaksın. Sana saatlere bakım yapmayı öğreteceğim. Buralar yıllar önce saat bakımcılarının kalması için yapıldı. Ama şu an kimse buraları bilmez. Senin yatağın şurada, köşede. Hemen yat uyuyor. 5'te iş başı yapacağız.
0: Oh. Okulum ne olacak?
1: Okul falan yok. Bu duvarların arasında okula vaktin yok. Hugo. Ben olmasam şu an yetimhanedeydim. Zaman. Zaman nedir? 1 dakikada 60 saniye. 1 saatte 60 dakika, evet. Zaman her şeydir. Her şeydir.

0: Nikola.
1: Merhaba. Güzel bir fıkra okudum da size.
0: Yeter! Bırak onu! Hayır! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, yapma! Hayır! Ay!
2: Çok şımardın sen artık! Küçük bir kız çocuğu gibi davranıyorsun! Herkese böyle mi yapıyorsun? Bıktım artık size! Bıktım! Kim çeker bunu böyle?
3: Thank you.

0: Günaydın.
1: Size de günaydın.

0: Seni yine göreceğimi biliyordum.
1: Defterimi almam gerek.
0: Onu niye bu kadar çok istiyorsun?
1: Bir şeyi onarmak için.

0: Yürü git. Lütfen git buradan.
1: Dur, nereye böyle?
2: Affedersin Ebe, ben...
1: Gördüm. Ağlıyor musun sen?
2: Hayır.
1: Dur bakalım. Bak, ağlamak ayıp bir şey değil. Sidney Carton da ağlar. Hatta Heathcliff de. Hele kitaplarda sürekli ağlarlar.
2: Kendim hallederim.
1: Seninle konuşmam gerek. Bu çok mühim bir mesele. Ama burada olmaz. Burası çok... Çok ortada. Gel hadi.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Dünyadaki en muazzam yere gidiyoruz. Düşler Diyarı, Oz ve Define Adası'nın bir arada olduğu bir yer. Günaydın Monsieur Labis.
3: Isabel.
1: Size Monsieur Hugo Cabre'yi takdim edeyim. Çok sağlam ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır.
3: Monsieur Cabre.
2: Merhaba.
1: Evet, kitap için sağ olun. David Copperfield'a resmen hayran kaldım. Fotoğraf bölümü nerede?
3: Arka köşede, solda. Üst rafta.
1: Teşekkürler.
2: Söylesene, bu kadar önemli olan ne?
1: Defterin hala George Baba'da duruyor. Onu yakmadı, seni kandırdı sadece.
2: Niye ki?
1: Bilmiyorum. Tek bildiğim defterin onu son derece üzdü. Jen anneyle geç saatlere kadar defter hakkında konuştu. Hatta sanırım ağladı, biliyor musun?
2: Bana neden yardım ediyorsun?
1: Altından macera çıkabilirdi ondan. Ben hiç macera yaşamadım. En azından kitaptakiler dışında. Ve bana kalırsa bu macera çok güzel olacak.
2: Peki.
1: Bu arada benim adım Isabel. Kitap ister misin? Monsieur Labis bana ödünç kitap veriyor. Eminim sana da verir.
2: Hayır.
1: Kitap sevmiyor musun yoksa?
2: Hayır, severim. Eskiden babamla birlikte Jules Verne okurduk.
1: Evet. Hadi bakalım.
2: Defterimi nasıl geri alacağım?
1: Bana sorarsan karşısına dikeyim. Ama konuştuğumuzu söyleme. Ben sana yardım edeceğim. Lütfen sabırlı ol.

Tamir et. Tamir et dedim. Dükkandan parçalar yürüttüğünü biliyorum. Şu ana kadar çalmadıklarını kullanabilirsin.

0: Defterimi geri ver.
1: Bu konuda yeteneklisin. Ama bir hırsızdan fazlası olduğunu kanıtlamalısın. Defterini hak edeceksin.
0: Nasıl?
1: Her gün dükkana geleceksin. Çaldığın her parça için ne kadar çalışacağını söyleyeceğim. Defterini hak ettiğin zamana da tabii edersen ben karar vereceğim.
0: Benim bir işim var.
1: Hırsızlık iş değildir çocuk.
0: Başka bir işim var. Boş vaktim de gelir.
1: Yarın iş başı, şimdi uzak.
0: Şimdi başlayacağım.
1: O değil çocuk, diğeri.

0: delikanlı. Söyle bakalım, annem baban nerede?
1: Odan yok.
0: Ailenden kimse yok mu?
1: Yok.
0: Harikulade. Senin yerin yetimhane o zaman, değil mi?
1: Bırak.
0: Söyle bakalım, o adamın şişesiyle ne yapıyordun? Söyle. Söyle, senin şişen miydi o? Senin torban mıydı? Söyle. Söyle, senin miydi? Bence değildi. Çaldın onu, değil mi? Evet, benim Gustav Tast'ı. Evet memur bey, bir yetim daha. Hem izinsiz girme hem hırsızlık efendim. Elleri içindekini almak niyetiyle bir torbanın içine izinsiz giriyordu yani. Çalmaya çalıştığı şey ne mi? Hamur işi. Sessiz ol! Kes şu zırıldamayı, seni küçük yaramaz. Zaten ağzında kokuyor. Elbette size söylemiyordum efendim. Size saygıda kusur eder miyim hiç? Hayır, hayır. Eşiniz hakkında bir şey söylemedim. Çok saçma. Dedikodular benim kulağıma hiç gelmedi. Öyle mi? Aa, bakın bunu bilmiyordum. Eminim geri dönecektir. Yürü seni küçük sıçan.
2: Hamur işi hırsızımız bu mu?
0: Evet,
2: hırsızlık yapmaya utanmıyor musun sen?
0: Karınızla ilgili özürlerimi sunarım.
2: Ne yapmamı önerirsin?
0: Hangi konuda?
2: Karım beni terk edecek.
0: Hey! Gir içeri.
2: Denemeyin.
0: Gir bakayım. Ha?
2: Gir. Sence benden midir?
0: Ne?
2: Ne yapacağımı bilmiyorum. Kadın hamileymiş bir kere.
0: Peki sizden miymiş?
2: Başka kimden olacaktı ki?
0: Tabii ki sizdendir. En son ne zaman münasebet kurdunuz? Mesela bu sene?
2: Hayır, sanmıyorum.
0: O zaman durum şüpheli.
2: Görürsen şunu verir misin? Lütfen.
0: Dönmesini gerçekten istiyor musun?
2: Evet evet, onu çok seviyorum.
3: Robin Hood. Filmini izlemiştim. Douglas Fairbanks'in oynadığı. Sen izledin mi?
4: Ben daha hiç film izlemedim.
3: Ne?
4: Korkunç bir şey değil mi?
3: Hiç film izlemedin mi? Bir tane bile mi?
4: George baba izin vermiyor. Bu konuda çok katıdır.
3: Ben filmlere bayılırım. Babamla doğum günlerimde giderdik.
4: Hugo... Senin baban öldü mü?
3: Bu konuda konuşmayalım. Isabel. Bir maceraya var mısın?

0: Başımız derde girecek şimdi.
1: Macera dediğin böyle olur ama.

0: Siz iki sıçan nasıl girdiniz buraya? Sizi bir daha sakın burada görmeyeyim.
1: George baba senin film izlemene neden izin vermiyor?
2: Bilmiyorum. Bana hiç söylemedi. Ama eminim ailem izin verirdi.
1: Onlara ne oldu?
2: Ben daha bebekken ölmüşler. George baba ile Jen anne vaftiz ailem oldukları için beni yanlarına almışlar. Pek çok açıdan çok iyi insanlardır. Film konusu aç tabii.
1: Benim babam beni sürekli sinemaya götürürdü. İzlediği ilk filmden bahsetmişti. Beyaz bir ekranın olduğu, karanlık bir odada bir roket uçarak aydaki adamın gözüne girmiş resmen. Tam gözüne.
2: Sahi
1: uyanırken
2: mi?
1: Rüya görmek gibi bir şey olduğunu söylemişti. Sinemalar bizim özel yerlerimizdi. Birlikte gidip bir şeyler izlerdik. Annemi özlemeye fırsat olmazdı.
2: Onu aklından çıkaramıyorsun, değil mi?
1: Hem de hiç.
2: Hugo, sen nerede kalıyorsun?

0: Orada. Amcam saatlere bakım yapmayı öğretti. Ben de o işe devam ediyorum. Belki bir gün geri döner. Gerçi sanmıyorum.
1: Yerinin öğrenilmesinden korkmuyor musun?
0: Saatler çalışırsa ve ortada görünmezsem sorun yok. Doğal davran.
1: Ne?
0: Yürümeye devam et ve normal davran.
1: Şimdi nasıl davranıyorum ki?

0: Siz ikiniz durun. Buraya gelin.
1: İyi günler bayım.
0: Aileniz nerede?
1: Ben George babanın yanında çalışıyorum, oyuncakçıda. Daha önce orada görmüşsünüzdür. Bu da köyden yeni gelen kuzenim Hugo. Lütfen onu biraz mazur görün. Kendisi biraz kıt akıllıdır. Aptal da diyebiliriz. Zavallı şey.
2: Sanırım Maximilian'ın saç kesimini pek beğenmedi küçük adam. Yüz ifadenden biraz rahatsız oldu. Bakışlarından da tiksindi. Niye beğenmedik ki seni acaba? Ha?
1: Şey, belki de kedim gibi koktuğu içindir.
2: Kedin mi?
1: Evet. Adı Christina Rossetti. Şu ünlü şairin adı. Bir şiirini okuyayım mı? Kalbim şarkı söyleyen bir kuş gibi. Yuvası sulanmış bir filizdi. Kalbim bir elma ağacı gibi. Dalları bükülmüş tıknaz meyveli.
2: Tamam tamam. Biliyorum. Bugünlük bu kadar şiir yeter. Ben de şiir severim. Özellikle Christina'nın bu şiirini.
1: Rossetti.
2: Evet, en sevdiğim şairdir diyebilirim. Rossetti olduğunu biliyoruz herhalde. Rossetti tabii. Şiiri severim ama istasyondayken değil. Biz buraya trenle seyahat etmek için geliriz. Veya çalışmak için. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
2: Bastığınız yere dikkat edin. Hadi yürüyün.
3: Aptala.
1: Bak, hayatını kurtardığıma göre gizli sığınağını göstermeye ne dersin?
3: Neyi mi?

0: yeri duvarların içinde.
1: Şimdi gitmem gerek. Yapacak işlerim var.
0: Bekle. Sen benim evimi gördün. Sıra bana gelmedi mi? Ne de olsa senin tek dostun benim.
1: Tek dostum falan değilsin.
0: Gizemli olmak sana göre değil Hugo. Neyin peşindesin?
1: Gitmeliyim. İstasyondan hiç ayrılmamalıydım.

Thank you.

0: nereden buldun?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Bana lazım.
1: Ne için?
0: Lazım işte.
1: Veremem. Önce nedenini söyle bana.
0: Gel hadi.
1: Bu muhteşem. Kendimi Jean Valjean gibi hissettim. Tanrım, bu eşsiz bir şey. Nedir bu?
0: Bu bir otomaton. Babam ölmeden önce tamir ediyordu.
1: Benim anahtarım babanın makinesine neden uysun ki? Üzgün görünüyor.
0: Bence sadece bekliyor.
1: Neyi?
0: Yeniden çalışmayı. Yapması gerekeni yapmayı.
1: Çalıştığı zaman ne yapıyor ki?
0: Bilmiyorum.

Sorun nedir? Biliyorum aptalca. Ama sanırım onda babamdan bir mesaj saklı.

0: Ne aptalım. Tamir ederim sandım. Bozuk bu. Başından beri bozuktu.
1: Hugo, böyle olması gerekmiyor. Onu onarabilirsin.
0: Hayır, anlamıyorsun. Bunu tamir edebilirsen yalnız kalmam diyordum.
1: Hugo. Hugo bak. Bak bitmemiş işte. Bitmemiş.
0: Yazı yazmıyor. Çiziyor.

0: Josh Melies. Josh babanın adı bu. Babanın makinesi neden Josh babanın adını yazsın ki?
1: Bilmiyorum.

Teşekkür ederim. Bu bana babamdan bir mesajdı. Şimdi anlamını çözmeliyim.

0: Hadi gel.
1: Zabel.
0: Jen anne, ben seninle konuşmalıyım. Bak bu Hugo Cabre.
2: İyi akşamlar efendim.
1: Bir hırsıza göre çok kibarsın.
2: Ben hırsız değilim.
1: Neler oluyor Isabel?
0: Uzun ama bir o kadar da önemli bir hikaye diyebilirim. Hani birkaç hafta önce...

0: çocuklar. Ne yaptınız siz? Bunu nereden buldunuz?
1: Söylesem inanmazsınız.
0: İnanırım.
1: Bunu bir mekanik adam çizdi.
0: Şu an sende mi?
1: Hayır, babam onu müzede bulmuş. Kimse istemiyormuş. Onu onardık.
0: Ama senin ana... anahtarım. Sana verdiğim anahtar.
2: Hayır anne, hayır.
0: Hayır, götür bunu buradan. Şimdi geçmişi kurcalamayalım. Ne olursa olsun George baba bunu görmesin.
1: Lütfen, neler olduğunu
0: dışarı
1: anlatın.
0: Dışarı, sizi ilgilendirmez. İkiniz de bunu unutacaksınız.
1: Babamla bunu onarmak için çok uğraştık. Bana ondan kalan tek şey bu. Anlamını öğrenmem gerekiyor. Lütfen.
0: Küçüksün, bazı şeyleri anlayamazsın sen. Bu tip acıları idrak edemezsin.
2: George baba geliyor.
0: Gelin. Siz görmesin. Sessiz olun, tamam mı? Onu evden göndermeye çalışacağım. Çıtınızı bile duymayayım.
1: Gözü dolaba gitti.
2: Sana defterini arayıp bulamadığımı söylemiştim.
1: Ben de arayacağım. Sen kapıyı gözet.
2: Harika.
3: İzi yok mu?
0: Az önce çıktı. Merdivenlerden inerken ona rastlamadın mı? Çok tuhaf. Az önce çıktı. Sen gelmeden...

0: Bak.
1: Hadi biraz karıştıralım. Bana bırak. Daha uzunum.
0: Tıklatsana.

0: Yine karşıma çıktılar.
1: Ha, dur, dur yapma. Yapma lütfen. Yapma, bu senin, bu senin eserin.
0: Eserim
1: yapma.
0: Mi? Neyim ben? Kurmalı bozuk bir oyuncağı olan beş parasız bir satıcıyım. Sana güvenmiştim. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Zalimsin. Zalim.

0: özür dilerim. Ben...
1: Sen bu baskıyı biliyor muydun?
0: Eskiden babamla birlikte okurdum.
1: Bunu vaktiz oğluma götürüyordum. Ama sanırım bu kez sana vereceğim, Monsieur Cabret.

0: Bir fincan daha alabilir miyim?
1: Demleniyor. Birazdan. Çayın da diğer her şey gibi demlenmesi için zaman gerekiyor.
0: Keşke o anı daha önceden bilebilseydik.
1: Aa, Gustav. Biraz cesur ol. Git bir merhaba de. Hadi en güzel gülüşünü göster. En güzelini dedim. Bu çok güzel. Neşe saçıyor.
0: Teşekkür ederim.

0: Mademoiselle Lisette, en güzel akşamlar sizin olsun efendim.
1: Sayın şefim.
0: Evet, benim. Evet. Şu ne kadar da hoş bir demet öyle.
1: Teşekkür ederim. Gordon'dan geldiler. Trenle bir gecede geliyor. O yüzden tazediler.
0: Demek Bordeaux. Çok güzel bir şehirdir. Sağlam yerdir. Havası. Hele inekleri ve möhlemeleri. O kusursuz memeleri. Onlar...

0: Onlar kokuyor mu? Kokan çiçek mi onlar?
1: Evet yani biraz. Bakın.

0: Savaşta yaralandım ve bu yara ne yazık ki iyileşmeyecek. İyi akşamlar Matmazel.
1: Ben de kardeşimi kaybettim.
0: Nerede?
1: Verdan'da.

0: İyi akşamlar sayın şefim.
1: İyi akşamlar Mademoiselle Lizette. İyi akşamlar.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Mavi bir zürafa mı?
8: Vay, konuşabiliyor musun?
7: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
9: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
11: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: ...3-4-5 All-Star'la ben yapıyorsam sen... Çok net yaparsın.
3: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
5: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
4: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma din.
10: Canlı yayınlanan Tek Yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
11: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
0: Gençler.
12: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Japandi Legno'yla zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
4: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Uğraşmayayım ben ya.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
7: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular. Siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün yarın 10.45'te Beyaz TV'de.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net. Obsessor. Yeah. Silver moon.
11: Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
13: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
14: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
15: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Savaşta yaralandım ve bu yara ne yazık ki iyileşmeyecek. İyi akşamlar Matmazel.
4: Ben de kardeşimi kaybettim.
3: Nerede?
4: Verdun'da.

0: İyi akşamlar sayın şefim.
1: İyi akşamlar Mademoiselle Lizet. İyi akşamlar.
2: Film Akademisi Kütüphanesi.
3: Anlamadım.
2: Film Akademisi Kütüphanesi. İhtiyacın olan tüm bilgiyi orada bulacaksın. İkinci seviye, dördüncü sıra, bölüm 3. Evet, üst raf. Rüyaların icadı. Yazan Rene Taba. Yapılan ilk filmlerin hikayesi.
4: ...1895'te gösterilen ilk filmlerden birinin adı İstasyona Bir Tren Geliyordu. Filmde bir trenin istasyona gelmesinden başka bir şey yoktu.
3: Tren ekrana doğru hızla geldiğinde seyirciler bağırdı. Ezilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını sandılar. Hiç kimse daha önce öyle bir şey yaşamamıştı.
4: Hiç kimse daha önce öyle bir şey yaşamamıştı. Başta küçük bir gösteri aracı olarak başlayan bu şey, film yapımcılarının hikayelerini anlatmak için bu yeni ortamı kullanabileceklerini keşfetmesiyle daha da önem kazandı.

0: Ay'a yolculuk.
1: Film yapımcısı Georges Méliès. Bak, filmlerin hayalleri yakalama gücüne sahip olduğunu ilk fark edenlerdendi.
0: Film yapımcılığının öncüsü ölmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda.
1: Ölmüş mü?
0: Birinci Dünya Savaşı'nda.
2: Melies'e ilgi mi duyuyorsunuz?
0: Evet.
1: Yasak değil ya.
2: Öyle mi?

0: Kendisi benim vaftiz babamdır. Çok teşekkür ederim ama gayet de hayatta.
1: Üzgünüm ama bu mümkün değil.
2: Şüpheniz olmasın efendim. Doğru söylüyor.
1: Size neden inanayım?
2: Çünkü gerçek bu.
1: Milis yaşıyor mu?

0: Ben Vaftiz Baba'nın büyük bir hayranıyım. Harika bir film yapımcısıydı. Bakın burada stüdyosunda. Bu da gösterisine ait bir el ilanı. Bu da akıl hocası Robert Houdin tarafından yapılan meşhur kristal gizemli saat. Bu da kendisinin asıl kameralarında.
1: O bir sihirbaz mıydı?
0: Evet, işe sahnede başladı.
2: Film yapmaya nasıl başlamış?
0: Kimse bilmiyor.
1: Bak ne kadar da mutlu.

0: haber. Onunla tanışmak ister misiniz?
1: Oh. Ben onunla zaten tanıştım. Kardeşim Melies'in setlerini hazırlayan bir marangozdu. Bir gün beni stüdyoyu gezdirmeye götürdü. Adeta rüyadan fırlamış gibiydi. Tüm bina camdan yapılmıştı. Aslında çekimler için gerekli ışık gelsin diye öyle yapılmıştı. Ama benim için büyüleyici bir şatodan başka bir şey değildi. Camdan yapılmış bir saray.

0: Daha fazla ışık gerek. Panjurları açın.
1: Hemen panjurları açın. Onları da hepsini.
2: Aktörler tamam. Hariç sette kimse kalmasın lütfen. Aktörler hariç sette kimse kalmasın.
3: Neden baştan çekiyoruz?
4: Çünkü deniz kızının önünde ıslakoz vardı.
3: Bir daha öyle olursa kestik diye bağır.
0: Rüyalarının nereden geldiğini merak ettiysen etrafına bir bak.
3: İşte burası orası.
0: Bayanlar baylar, güneş batmak üzere. Şövalyeler ve ıstakozlar yerine, deniz kızları yerlerine, motor.
5: Çektiği film sayısı 500'e kadar ulaşmıştı. O zamanlar inanılmaz derecede popülerdi.
6: Peki, ama işi neden bırakmış?
5: Bugüne dek diğer herkes gibi ben de savaşta öldüğünü sandım.
7: Birkaç filmini izleyebilir miyiz?
5: Keşke izleyebilsek. Ama geçen yıllar eski filmlere iyi davranmıyor. Geriye bir tek bu kaldı diyebiliyoruz. Yüzlerce filmden bir tane. Ve o hala gerçek bir başyapıt.
7: George babaya filmi göstermek için tabarı getirelim. Böylece unutulmadığını anlar.
6: Jane anneye söylemeli miyim?
7: Hayır. Bence sürpriz olmalı. Sihirbaz numarası gibi. Bence biraz daha... Jack'a satalım.
6: Jack'a mı? Aferin sana.

0: Monsieur Claude? Orada mısın? Monsieur Claude sen misin? Anahtarlarına sahip olsana seni beceriksiz. Yine ortada dut gibi geziyorsun değil mi? Ayık mısın acaba? Kaç şişe devirdin? Kafan iyi mi? Sarhoş musun?
1: Sızmış mıdır? Sızmıştır değil mi?
0: Seni pis ayaş. Ya bir çocuk olsaydı?

0: Ne getirdin? Jules Verne. Çok güzel. Fransa'da pek tanınmaz.
1: Çok iyi baskıdır.
0: Kapı çok şık.
2: Monsieur Lobis dün akşam bana bir kitap verdi.
3: Bunu hep yapar. Güzel bir eve kitap göndermek. Böyle diyor.
2: Aslında bir... amacı var.
3: Nasıl yani?
2: Her şeyin amacı vardır. Makinelerin bile. Saat zamanı gösterir. Tren seni bir yere götürür. Üstlerine düşeni yaparlar. Monsieur Lobis gibi.

0: Belki bu yüzden bozuk makineler beni çok üzüyor. Üstlerine düşeni yapamıyorlar. Belki insanlarda da aynıdır. Gayeni kaybettiysen sen de bozulursun.
1: George Baba gibi mi?
0: Onu da onarabiliriz.
1: Senin gayen de bu mu? Bir şeyleri onarmak.
0: Bilmiyorum. En azından babamınki buydu.
1: Acaba benim gayem ne? Bilmiyorum. Annemle babamı görmüş olsaydım belki bilirdim.
0: Benimle gel. Babam öldükten hemen sonra buraya sık gelir oldu. Tüm dünyayı büyük bir makine olarak hayal ederdim. Makineler asla yedek parçalarıyla gelmezler. Çalışmaları için ne gerekiyorsa o vardır. Dünya koca bir makine ise ben o makinenin yedek parçası olamam. Burada olmamın bir sebebi olmalı. Senin de burada olmanın bir sebebi olmalı.

0: Buraya gel. Kabarı yarın akşam 7'de getireceğim. Hiçbir şey söyleme sakın.
1: Bundan emin misin Hugo?
0: Pek sayılmaz. Ama sanırım bu bizim tek şansımız.
1: Onarmak için mi?

Skyline'de bir çocuk var. Treni durdurun. Durdurun treni.

Evet. Bay Claude buranın bir çalışanı oluyor hanımefendi. Sen nehrinde mi? Ölmüş mü? Emin misiniz? Hayır efendim. Hayır, hiç yakını yoktu. Teşekkür ederim. Eşyasıyla ben ilgilenirim. Çok teşekkür ederim. Peki o öldüyse... O zaman saatleri kim kuruyordu acaba?

0: İyi akşamlar.
1: Bu taraftan efendim. Ben bakarım. Bu ne sürpriz? Gel hadi, gel.
2: Isabel, bu da ne demek oluyor?
1: Lütfen, bize kızma anne.
2: Bu küçük beyi burada istemiyoruz.
3: George, babanın kim olduğunu öğrendik.
0: Çok ama çok özür dilerim efendim. Bizi beklediğinizi sanıyordum. Derhal gidip davetinizi alır almaz tekrar geleceğim.
2: Lütfen sesinizi alçaltın. Kocam uyuyor. Kendini şeyden beri iyi hissetmiyor.
1: Anne, anne lütfen onları gönderme.
0: Size rahatsızlık vermek istemem Bayan Melis ama bu karşı karşıya gelebileceğimiz tek ansa... Lütfen izin verin de size kocanıza olan en derin şükranlarımı sunayım. Küçük bir çocukken bütün filmlerini izlemiştim. Bana ilham verdiler. Kocanız çok büyük bir sanatçıydı.
2: Kocamın filmlerini böylesine bir sevgiyle hatırlamanıza çok sevindim. Ama şu an çok hassas. Geçmişi hatırlamak ona çok acı veriyor.
0: O zaman sizi yalnız bırakacağız efendim. Umarım bunu söylediğim için beni bağışlarsınız.

0: şu an filmlerde olduğunuz kadar güzel görünüyorsunuz.
1: Anne? Filmlerde mi oynadınız?
0: Neredeyse bütün filmlerinde oynadı.
2: Sen bir oyuncu muydun?
3: Bu çok uzun zaman önceydi çocuklar. Bambaşka zamanlardı. O zamanlar bambaşka bir insandım.
0: Onunla tekrar karşılaşmak ister miydiniz? Bir filmimiz var.
3: George'un mu? Bu imkansız, hepsi yok oldu.
0: Gösterelim mi?
1: Lütfen.
2: Evet, lütfen anne, lütfen.
3: Çabuk olun ama.
2: Bir aktris miydin? Gerçek bir sinema aktristi. Bu gerçekten çok romantik anne.
3: Öyle bir şey değildi. Şimdiki film yıldızları gibi değildik hayatım. Ama eğleniyorduk.
0: Bayan Melies.

0: bir film projektörünün sesini her yerde kolayca tanırım.
1: George, geçmişi unutmayı uzun zamandır deniyorsun. Bu sana sadece mutsuzluk getirmedi mi? Hı? Belki de artık hatırlamanın tam zamanı.

0: Bilmek ister misin?
1: Evet.
0: Ben de senin gibi tamir etmeyi çok severdim. İşe bir sihirbaz olarak başladım. Jen anne benim yardımcımdı.

0: Sürekli bir şeyleri tamir etmeye çalışırdım. Tiyatroda kendime ait bir odam vardı. Yeni illüzyonlar icat ediyordum. Hatta çalışan bir otomaton bile yapmıştım. Ah, o olağan dışı bir hazineydi. Ona kalbimi ve ruhumu verdim.
1: Gelin, eğlence burada. Hadi gelin.
0: Derken bir gece Jen anne ile birlikte gezici bir sirki görmeye gittik.
2: Hadi gelin.
0: Hünerlerini gösterenlerin yanından geçerken bir şey dikkatimi çekti.
2: Hadi, buraya gelin.
0: Çok garip bir şey.
2: Gözlerinize inanın.
0: Muhteşemmiş.
2: Kesinlikle harika. Gelin ve görün. Burası bambaşka bir dünya.
0: Lumière kardeşler filmleri icat etmişti. İcat aklımı başımdan almıştı. Nasıl bunun bir parçası olamazdım? Tıpkı yeni bir illüzyon gibiydi. Lumière kardeşlerden bana bir kamera satmalarını istedim ama kabul etmediler. Filmleri geçici bir hevesten ibaret görüyor, bunun bir geleceği olmadığını düşünüyor. Hatta söylüyorlardı. Böylece otomatondan geriye kalan parçalarla oturdum ve kendi kameramı yaptım. Bu yeni mucizenin bir parçası olmalıydım. Her şeyi tehlikeye attık. Kendimize ait bir film stüdyosu kurabilmek için tiyatroyu ve elimizdeki her şeyi sattık. Böylece büyük macera başladı.
3: Evet, şu kostümüne bir bakalım. Gayet güzel.
0: Yazdım, tasarladım, yönettim ve yüzlerce filmde de oynadım.
3: Hazırım.

0: Durun durun. Olayı anladım. İki dakika müsaade edin. Ondan sonra devam. Manny, konuşabilir miyiz acaba? Manny.
1: Evet efendim.
0: Sağa, sola doğru kıvır. Sonra başı yukarı kaldır. Alttan. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim beyler. Yerlerinizi alın. Evet. Herkes yerlerine. Motor.

0: Çok iyi, çok güzel. Sarın etrafını. Evet, şimdi saldırın işte, şimdi saldırın. Bekle, saldır. Saldır, batır, batır, öldür onu. Evet, çok güzel. Harika, saldırı için ses. Evet, güzel. 3, 2, 1. Şimdi. İskeletler harikaydınız. Gidebilirsiniz. Teknik ekip gelsin. Lütfen kıpırdamayın. Kimse kıpırdamasın lütfen. İşaretimi bekleyin. 3, 2, 1. Motor.
1: Sihirbazlık ve illüzyon uzmanlık alanım haline geldi. Tam bir hayaller dünyasıydı. Güzel karım esin kaynağımdı.

0: Yıldızımdı. Hiç olmadığımız kadar mutluyduk.
1: Motor!
0: Bunun hiç bitmeyeceğini düşündük. Nasıl bitebilirdi ki? Ama sonra savaş patlak verdi. Bu gençlik ve umutların da sonuydu. Artık dünyanın sihirbazlığa, film gösterilerine zamanı yoktu. Geri dönen askerler filmlerinden sıkılacak kadar çok gerçekliğe tanıklık etmişlerdi. Zevkler değişmişti. Ama ben ayak uyduramamıştım. Artık kimse filmlerimi istemiyordu. Ne oyuncuların paralarını ödemeyi, ne de işi yürütebilmeyi başarabildim. Böylece büyüleyici şatom harabı oldu. Her şeyimi kaybettim. Bir gece amansız bir keder içindeyken bütün eski sahne dekorlarını ve kostümleri yaktım.

0: ürünlerimi onları eriterek kimyasala dönüştüren bir şirkete satmaya mecbur kaldım. Bu kimyasallarla ayakkabılara topuk yapılıyordu. Sattığım filmlerden kalan parayla oyuncak standını aldım. Varım yoğun bu kalmıştı. Yerle bir etmeyi göze alamadığım tek şey kıymetli otomatonumdu. Bir yuva bulabilmesi umuduyla onu bir müzeye verdim. Ama sergilemeye başladılar. Sonra da müze yandı. Her şey yok olmuştu. Yaptığım her şey kül ve solmuş seluloid şeritlerinden ibaret artık. Hayatım bana hiç tahmin edemeyeceğim bir ders verdi Hugo. Mutlu sonlar yalnızca filmlerde oluyormuş.
1: Hemen döneceğim.

Geç şunu. Utanmıyor musun? Ne varmış orada? Neymiş o? Aman tanrım. Ne yapıyorsun orada? Ne oluyor sana ha? Canım.

0: İyi akşamlar.
1: Aa, merhaba.
0: Ne yazık ki size çok vahim bir haberim var.
1: Nedir o?
0: Monsieur Claude'u tanıyor musunuz? Hı-hı. Ölü olarak bulunmuş. Evet.
2: Monsieur Claude mu?
0: Doğal olarak artık saatlerle de ilgilenemeyecek efendim.
3: Aa, ne tatlı şey bu böyle. Şuna bak.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Monsieur Claude ölmüş.
3: Ne? Neden? Ne olmuş?
0: Cesedini sen nehrinde bulmuşlar. Görünüşe bakılırsa aylardır oradaymış. Bugün aradılar. Herhalde bir şekilde nehre düşmüş olmalı.
4: Sarhoşun tekiydi.
1: Adem mi öyle?
4: Öyle ama. Sarhoşun tekiydi.
0: Bu sefer kendini sen nehrinde bulmuş anlaşılan. Hatırlıyorum da. İçip içip tuhaf yerlerde sızardı. Neyse umarım artık rahattır.
5: Yakaladım.

0: Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun?
1: Bırak!
2: Gustav, vicdanın yok mu senin?
1: Yardım edin lütfen!
2: Lütfen!
0: Hayır. Uzun zamandır istasyonu soyup soğana çeviriyorum.
2: Bırak!
1: Bırak beni! Bırak!
3: Yürü!
1: Bırak! Bırak. Bırak.
2: Çocuk ne yaptı ki?
0: Hadi bakalım.
3: Yürü, yürü!
1: Gitmem gerek.
0: Aileni bulana kadar hiçbir yere gitmiyorsun.
1: Ailem yok benim.
0: O zaman dosdoğru yetimhaneye gideceksin. Orada bir şeyler öğrenirsin. Benim öğrendiğim aşikar. Emirlere uymayı, insanlardan uzak durmayı, bir ailen olmadan ayakta kalabilmeyi. Çünkü ihtiyacın yok. Aileye ihtiyacın falan yoktur. Yetimhane müdürünü bağlayın lütfen. Evet, yine ben. Başka bir yetim daha. Çok yoğun bir hafta oldu. Mülke izinsiz girme, hırsızlık, cepçilik, çöp atma, trene tırmanmak. Ne ararsanız var. Lütfen derhal gelin ve onu götürün. Bu arada siz nasılsınız? Geri döndü mü? Sizdenmiş demek. Harika. Zaten birkaç ay sonra öğrenirsiniz. Affedersiniz. Demek Mart'ta. Evet, gelmeye çalışırım. O kadar uzun vadeli plan yapmam genelde. Emin misiniz? Ya, o halde koltuklarım kabardı. Bu kadar zahmete değer mi yine de hiç bilmiyorum. Hayır, inanamıyorum. Maximilian! Çekilin! Hop! Hop! Kaçma! Hop!

çekil yolundan. Yakaladım.

0: var. Treni durdurun.
1: Geri çekilin. Yer açın, çekilin.
2: Aklından ne geçiyordu? Yaralandın mı?
1: Kalk ayağa.
2: Hadi bakalım.
1: Seni yaramaz.
2: Senin ne yetimhane ilgilensin bundan sonra?
3: Hayır, oraya ait değilim.
2: Nereye
3: ben
2: aitmişsin? Bir çocuk muhakkak bir yere ait olmalı.
3: Beni dinleyin lütfen. Lütfen beni dinleyin. Anlamıyorsunuz. Beni bırakmak zorundasınız. Babamın neden öldüğünü hala anlamıyorum. Neden yalnız olduğumu. Bunların işe yaraması için tek şansım. Beni anlamalısınız.
4: Ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Monsieur. Bu çocuk benim çocuğum.
3: Özür dilerim. Bozuldu.
4: Hayır. Bozuk değil. Görevini yerine getirdi.

0: Değerli konuklarımız, sizi George Méliès'in hayatını ve eserlerini kutladığımız bu galada ağırlamaktan müteşekkirim.
1: Seni çok merak ettim gerçekten.
0: Uzun yıllar boyunca filmlerinin kayıp olduğu düşünüldü. Gerçeği söylemek gerekirse Monsieur Méliès de öyle sanıyordu. Ama biz bir araştırma içine girdik. Mahzenlere, özel koleksiyonlara, ambarlara, yeraltı mezarlarına baktık. Uğraşlarımızın ödülü ise eski negatifler, kutular dolusu baskı ve tranklar, çürümekten kurtarmayı başardığımız bütün filmler oldu. Şu an elimizde George Méliès'in 80'in üzerinde filmi var. Bu gece tüm bu filmlerin yapımcısı ve Film Akademisi'nin yeni üyesi filmlerini paylaşmaya geldi.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Merci canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
13: Ebebekle büyürler. Obseso. Yeah. Silver
14: moon. Come flowing. Every drop got the magic flowing.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Civil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Civil'de.
18: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
19: Kazancım

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u...
7: 30. yıla özel, bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte

0: geldin.
1: Canlı yayınlanan Tek Yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
2: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
4: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hepsiburada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme

0: zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni? Express içelim.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türk Selman. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Bayanlar ve baylar, ben bu gece karşınızda olmamı bozuk bir makine bulup karşılaştığı bütün sorunlara rağmen tamir etmeyi başaran bir gence borçluyum. Bu hayatım boyunca gördüğüm en hoş sihir numarasıydı. Şimdi dostlarım, bu gece sizlere burada gerçek karakterlerinize hitap ediyorum. Büyücüler, deniz kızları, seyyahlar, macera perestler, sihirbazlar. Gelin hep birlikte hayal edelim.

0: Harikaydı, öyle değil mi?
1: Evet, çok doğru. Çok
2: sıra
1: doğru.
2: Dışı bir deneyim
1: oldu. Bu kadarını
2: oldu.
1: Ben bile beklemiyordum doğrusu. Bence film tarihinin dayandığı olgular görüntüsel anlamda... Evet, katılıyorum.
3: Söylediklerinize tamamen katılıyorum ama yine de bütün bu sosyalleşmeyi...
4: Ben Şefrik çok iddialı konuşmayayım. Acaba yanılıyor olamaz mısınız?
2: Böyle güzel oldu mu? Hadi bir fikir ver bana.
0: Sakın gülümsemeyi unutma sevgilim.
5: Nasıl olsun, üç farklı şekilde yapabiliyorum. Lütfen tasalanmayın. Artık tam anlamıyla işlevsel bir durum.
6: Şimdi bana atın, atın. Yukarıda gidiyor, gidiyor. İşte. İşte bu kadar.
7: Bir zamanlar Hugo Cabret adında bir çocuk tanımıştım. Bir tren istasyonunda yaşıyordu. Neden bir tren istasyonunda yaşıyordu diye sorabilirsiniz tabii. İşte bu kitabın anlatacağı şey bu olacak. Ve bu yegane genç adamın babasının ona bıraktığı gizli mesajı bulma çabasını ve o mesajın engelleri aşarak ona nasıl ulaştığını.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Böyle işaretlerin beni tuhaf mı dostum?
1: Evet ama sapıkça söylediğim böyle işaretler beni kısmı.
0: Zaten burayı kendilerine saklamak için yasaklıyorlar.

0: Bir şey yok. Sadece bandaj gerekiyor. Belki de birkaç dikiş.
1: Ah!

0: Uyumuyor.
1: Çocuk zaman konusunda tedirgin.
2: Randy programa sadık kalmayı sever.
1: Hiçbir erkek için acele etme.
2: Biliyorum ama kuzenimin üniversiteden en iyi arkadaşı.
1: Ve benim için bekleyebilirler.
2: Ve bizi hafta sonu Mamut'a götürmeyi kabul etti.
1: Ve ben hazır olduğumda teşekkür edeceklerdir.
2: Onu biraz serbest bırakabilir misin?
1: O küçük budala bunun anlamını bile bilmez. İşte hafta sonu yapacağımız seyahat programının kopyası. Sabah 7.50 yola çıkış için toplanma uyarısı. 7.55 yola çıkmak için eve ulaşma. Bavullar yolda yükleme için hazır olmalı.
2: Olamaz.
1: 7.57 bavulları arabaya yükle. 8 Mamut'a doğru yola çık. Yolda bir molaya izin var ve sadece birinci benzin istasyonuna. Şoföre bağlı olarak başka yemek molaları verilebilir.
2: Beka.
1: Ne?
2: Lütfen.
1: Tamam ama ancak bana dokunmayacağına söz verirse.
2: Anlaştık. Ayrıca orayı erken gidersek sıcak küvete girmeden önce birkaç tur kayabiliriz.
1: Tek istediğin kaymak. Ben alışveriş için zengin birini bulacağım. Bana dokunmayacağını söyledim.

0: Günaydın asker. Görev için hazır olma zamanı. Wait. Wait. Hemen buraya geliyorsun asker. 2 yıldır kendi başıma çaresine bakıyorum. Bütün işi yapma sırası sende.
1: Neredeyiz?
2: Az kaldı. Yol boyunca uyudun. Artık parti için dinlenmiş olmalısın.
1: Tabii, sen öyle san.
2: Ne?
1: Yok bir şey. Durabilir miyiz? Tuvaletim geldi.
2: Benzin molası verdik zaten. Tuvalete gitmek için son şansındı.
3: Neredeyiz?
1: Anlamadım.
2: Seyahat programında çok açık yazmıştım.
1: Ben de sana açıkça söyleyeyim. Ya önümüzdeki mola yerinde durursun?
3: İğrenç.
1: Ciddi misin?
2: Dinleyin. Sizinle bir anlaşma yapalım. Son hikayemi anlatmama izin verirseniz... programda olmayan bir mola verebilirim.
1: Çeneni kapatmaya ne dersin?
3: Değil mi? Anlat hikayeni.
2: Beka da adil bulacak mı bilmiyorum.
3: Bulacaktır. Değil mi Beka?
1: Anlat şu hikayeni.
3: Ben demeyeceğim.
2: Tamam. En son ve en iyi hikaye. Mamut Dağı yerlilerin Skakum dedikleri bir iblis tarafından lanetlenmiş.
1: Bekle. Neden bu hikayeyi dinlememiz gerekiyor?
2: Kızları etkilemeye çalışıyorum. Anlarsınız.
1: Korkutup kaçıracağın kesin.
3: Sadece şaka yapıyordum.
2: Pekala. Skakum dağlarda kol gezen bir canavar, tamam mı? Her şeyden habersiz olan kayakçıları falan avlıyor.
3: Ama oraya nasıl gitmiş?
2: Bu harika bir soru. Cevaplamak için dünyadan uzaklara bakmalıyız. Uzak bir galaksiye.
1: Uzak, çok çok uzağa. Cidden mi? Bu hikayede konuşurken bipleyen bir robot da varsa o zaman yüzüne bir tane patlatırım.
2: Binlerce yıl önce akıllı köpek balıkları soylarını kurtarmak için uğraşıyordu. Çünkü gezegenleri ölüyordu.

0: Üstünüzü değiştirin kızlar, yoksa ceza
1: Bahar
0: keseceğim.
1: Bahar tatilindeyiz Şerif.
2: Antrenman için hazır mısın?
3: Az önce yapmadık mı zaten?
2: Ben bir denizciyim. O sadece eğlenceydi.
3: Aa, sen çok sert bir adamsın.
4: Ha, yakışıklı prens. Mahmut kesinlikle New York'un pis sokaklarında benzemiyor, değil mi Şerif?
5: Yolun yarısını o yaptı.
4: Evet, Kanada'da anne karnındayken kayak yapmayı öğreniriz.

0: Biraz kaygan olduğunu söylüyorsun, öyle mi?
1: Sanırım bu kaybolmuş ve bulundu.
2: O da ne demekti?
0: Bilmek istemezsin.
2: Hey, bu akşam sakın eve geç kalma. 6. ay dönemimiz. Ve küçük teste göre ne olduğunu bildiğin şey için iyi bir geceymiş.
0: Geç kalmayacağım.
2: Geç kalmam.
0: Kalmam. Kalmam.
3: Hadi tatlım. Çok yavaşsın.
4: Çabuk ol, geliyorum.
3: Evet. Hadi. Çabuk ol.
5: Evet. Yarım yüzyıl önce olsaydı onlara her istediklerini verirdim.
3: Evet, tamam. Aman tanrım.
5: Geri döndüler.

0: Ara istasyonda sıcak bir küvet partisi var. Biz de oraya gidemez miyiz?
1: Ciddi misin? Seni şenlik ateşine davet ettiğim için bile şanslısın. Ayrıca unutma Rose, yakışıklı biriyle tanışırsam...
0: Biliyorum. Hoparlörden anons ederim.
2: Rose ve Carol kuzendir. Lütfen ondan faydalanmaya çekinmeyin.
1: Tanrım, nasıl bir pisliksin sen böyle? Ah,
0: şimdi bittin işte.
1: Hadi.
0: Ben de pisliyim.
1: Hadi acele et. Hadi.

0: Hadi daha çok benzin, daha çok benzin. Evet, yakalım şunu hadi.
1: Bütün ormanı mı yakalım istiyorsun?
0: Evet, daha çok benzin, daha çok benzin, daha çok benzin. Wait, Madison.
2: Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Seni tekrar gördüğüme sevindim. Kardeşim buralarda gördün mü?
0: Kardeşim mi? Muhtemelen dağda el feneriyle kayıyordur.
2: Evet.
0: Vay canına.
1: Ezik alarm mı?
3: Bilemiyorum. Bunlardan 15 tane daha içersem o zaman fena görünmez.
4: Şerlik ateşi yakalı mı?
2: Hayır, etrafta büyük ateşlerin olmayışı da bunun kanıtı.
4: Çok iyi, kaçırmak istemezdim.
1: Parti zamanı. Ateşi 2012 olimpiyatlarından beri sakladığı meşaleyle yakalı.
5: Dağın tanrısı Skakum'un bana verdiği yetkiye dayanarak bahar tatili haftasının açıldığını resmen ilan ediyorum. Böyle gelin, böyle gelin. Çekinmeyin, etrafımda toplanın hadi.
4: Ne dedi o? Skrotum dağda yaşayan bir tanrı mı dedi?
2: Skakum, bir kızılderili efsanesi. Koca ayakta bindiko gibi.
4: Rapçi mi onlar?
2: Biliyorum, biliyorum. Süredir şenlik ateşini kaçırmazdı.
6: Nereye gitmiş olabilir?
7: Ne derler bilir misin?
8: Hayır, ne derler?
7: Istakoz suya düştüğü zaman acıdan çığlık atarmış.
8: Bu doğru mu?
7: Hayır, bilim insanı olarak benim fikrim sadece buhardan kaçtıkları. Ama bütün yaratıklar şerefli bir ölümü hak eder. O yüzden önce bunları bir bayıltacağım.
8: Çok insancılsın. Ve çok. Sen tanıdığım en deniz biyoloğusun.
7: Başka deniz biyoloğu tanıyor musun?
8: Büyük amcam deniz biyoloğu ama sen çok daha...
7: Teşekkür ederim.
8: Esi oldu zaten. Bir anlamı yok yani.

0: Şerif. Evet. Bu gece kimseyi nezarete attın mı?
1: Hayır. Bugün sakin bir gündü. Yarın yine hareketlenmeye başlarım. Sorun nedir?
0: Kardeşim ve arkadaşı bu gece partiye gelmedi. Bayağı oldu. Endişelenmeye başladım da.
1: Önce kayak devriyesini dene. Onu bulamazlarsa beni ara. 24 saat dolmadan resmi bir arama başlatamam. Bak dinle. Şu anda çok meşgulüm ve biri kapıyı çalıyor. Tamam. Görüşürüz.
2: Tamam.
0: Kayak devriyesini denerim. Sağ ol.
1: İnanamıyorum. İstakoza bayılırım ben.
3: Hiçbir haber yok mu?
0: Hayır.
3: Ne yapmak istersin?
1: Evet.
4: Öyle mi seversin? Gerçekten mi? Ben de öyle bir kızım işte. Gösterecek evet, başka modellem var mı?
0: Kayak devriyesi sizsiniz değil mi?
5: İşte bu doğru. Kesinlikle. Ve siz de...
3: Madison.
0: Kardeşim ve arkadaşı bugün kayboldu. Kayak yapıyorlardı.
5: Ve sonra da bitişik bir kasabadan bir fıstığa takıldılar. Bahar tatilindeyiz ortak.
0: Ortak? Evet, her neyse. Dağın arka tarafında kaydıklarını sanıyorum. Bir şekilde bakabilir miyiz? Bir şeyler yapabilir miyiz?
5: Sikakumdu! Hey Duffy, insanları korkutmayı bırakır mısın lütfen? Sana kaç kere söyleyeceğim bunu. Tamam, deliye benzeyen yaşlı bir adamsın ve böyle şeyler yaptığında insanları korkutuyorsun.
6: Hey! Dinleyin! Artık Skakum'dan saklanabileceğiniz hiçbir yer yok. İnsan etinin tadını aldılar. Biliyorum, daha önce de gördüm.
5: Affedersiniz çocuklar.
6: Beslenmeye devam edecekler, hep devam edecekler. Hiçbir zaman durmayacaklar.
5: Dinle de, dinle. Tamam mı? Gördün mü? Delirmiş biri gibi konuşuyorsun. Söylediklerini kendin duymuyor musun? Pekala, beni dinle. Bir kitap alacaksın. Kitabın adı, nereye gidersen olduğun yer orası, bu kitabı oku, tamam mı?
6: Dale, ben umurumda bile değilim. Ama onların hepsi ölecekler.
5: Duffy, dinle beni, tamam mı? Artık gitme vaktin geldi, tamam mı?
6: Tamam.
5: Tamam.
6: Giderim.
5: Çünkü insanlar böyle partilerde senin gibi insanlardan hoşlanmazlar, anladın mı?
6: Tamam Dale.
5: Güzel.
7: O kitabı almayı unutma. Kayak montuna iliştirdiğin o küçük teleferik kartında sorumluluk kayak yapana aittir diyor. Bana değil. Arka tarafta kaydılarsa eve dönüş yolunu kendileri bulmalı.
0: Yani hiçbir şey yapmayacaksın. Hadi gidelim. Mede gidelim.
8: Daha önce de mi gördüğünü söyledin?
6: Karlar sizin kanınızla kırmızıya boyanacak. Görürsün.
8: Tamam. İyi geceler.

MVP kartlarını yenilememiş olanları uyarıyorum. Ana kulübeye gelin, size yarı fiyatına kart vereceğiz. Stanley Airwood lütfen kayıp bürosuna gelin. Araba anahtarlarınız bulundu. Onun dışında güvenli bir gün geçirmenizi diliyorum. McCoy Tavern'da özel bir dilim olduğunu unutmayın. Bir kafede de nefis büftek servisimiz var. Sıcak kalın iyi olur.

0: şimdiye kadar bana mesaj atmalıydı. Bahar tatilindeyiz ve muhtemelen kızlarladır ama... Eskiden daha çok sorumluluk sahibiydi.
1: Sen uzaktaydın, sana haber vermeye pek alışık değil.
0: Evet ama en azından endişeleneceğimi bilmeliydi.
1: Niçin? Savaş alanında değiliz. Bir sürü güzel kızın olduğu bir kayak alanındayız. Onun yaşında sen de aynı şeyi yapardın.
0: Aklıma gelmişken... 28 yaşındakiler ne yapar?
1: Bunu konuştuğumuzu sanıyordum.
0: Evet ama şaşkınlık ve stres yüzünden olayı unutmuşum herhalde.
1: Seninle ne yapacağım ben?
0: Ben de tam olarak onu anlamaya çalışıyorum.
2: Hadi! Aferin size! Hadi! Hadi! Aferin size! Hadi! Aferin. Ah!

0: Hey! Senin işin kayıpları aramak değil mi? Kardeşim ve arkadaşı kayıp.
1: Her bahar tatilinde çocuklar almış tavşanlar gibi birbirinin üstüne atlar.
0: Bak, dağın arka tarafını aramanı istiyorum.
1: Çığ riski çok yüksek.
2: Yapabileceğim bir şey yok mu?
1: Bakın, ben raporumu gönderdim. Ekibim bu konuyla ilgileniyor. Hoparlörden anons edecekler. Kurallar böyle. Yani standart uygulama prosedürü demek istedim.
0: Ne demek olduğunu biliyorum.
1: Dinle sen... Sert çocuk. Kayak bitene kadar sakin ol, tamam mı? Yasak yerde kayanlar içkileri bitince ve kız peşinde koşmak için geri döner.
0: Eğer ona bir şey olursa gelip seni bulurum.
1: Burada olacağım. Ve dağın arka tarafından uzak durun.
0: Bahar tatili. Nefret ediyorum.
1: Evet, ben de. Fıstıkların oynaşmaya gelmesi dışında. Çünkü üniformalı erkeklere bayılıyorlar.
3: Hey. Affedersin, affedersin. Yardımcı olabilir miyim?
4: Kuzenim Rose kayıp. Çok endişelenmeye başladım.
3: Tamam, otur şöyle. Lars amcaya şey anlat.
4: Bu sabah odaya geldiğimde yoktu. Yatakta uyumamıştı. Onu aramaya çalıştım ama telefonuma cevap vermiyor. Mesajlarıma da.
3: Ama biliyorsun, bahar tatilindeyiz. Kendine bir bahar tavşanı bulup ayıp işlere girişmiş olabilir. Demek istediğimi anladın mı?
4: O kimseyle ayıp işlere girişemez. Her yere baktım. Bence bir sorun var.
3: Bak ne diyeceğim. Sen bu konuyu hiç merak etme tatlım. Bu tatil yerinin sahibi benim. Kayak devriyemi onu arattıracağım. Anlaştık mı?
4: Tamam.
3: Tamam.
5: Kahve iyi gider. Sade istiyorum.
3: Tamam mı?
4: Teşekkür ederim. Affedersiniz Şerif. Kuzenim kayıp. Gerçekten endişelendim. Adı Rose Hamilton.
5: Ne zamandan beri?
4: Dün geceden beri. Ama hiç böyle ortadan kaybolmaz.
3: Az önce bu güzel hanıma kayak devrimi onu arattırmaya göndereceğimi söyledim. Yukarılarda kar çok güzel. O yüzden muhtemelen kar pistine falan çıkmıştır. En kısa sürede döner. Şerif'i rahatsız etmeye gerek yok. O meşgul bir adam. Yalnız çalışmayı sever. Benim çok yetenekli 10 kişilik devriyem var, tamam mı? Onu bulacaklar.
5: Kayak günü bitti.

0: geri dönmezse karakola uğrarsın.
1: Bir alarm falan veremez misiniz?
0: Hayır, henüz değil.
2: Reşi, sıcak çikolata kremalı, üzerinde de çilek olabilir.
1: Hayır, teşekkür ederim. Onu bulmak zorundayım.
2: Ne?
3: Merhaba, nasılsın?
1: İyi, İngilizce konuşamıyorum.
3: Benim adım Lars. Tatil yerinin sahibiyim. Kayak kiralamak istiyor musun?
2: Oh, evet. Sen Hiro. Kayak kiralıyorsun ha? Pahalı kayaklar. İyi, çok güzel. Değil mi? Tamam.
3: Hadi, çok güzel olacak. Eğlenceli. Eğlence, evet.
4: Shredder!
5: Hacker! Onu bulacağız.
4: Shredder!
5: Shredder! Hacker!
6: Ne dersiniz kızlar? Devam mı?
7: Evet.
6: Carol, su çok sıcak. Ve ıslak.
7: Burada yer var.
1: Rose hala dönmedi.
7: Muhtemelen o da seni arıyordur.
1: Hayır, bir terslik var.
6: Onu bulmana yardım edeceğim.
1: Teşekkür ederim Andy.
7: Ne yapıyorsun?
6: İlgili arkadaş kartını oynuyor. Rose'u bulduktan sonra Carol hazır olacaktır.
8: Bunu neden yapmamız gerekiyor ki?
1: Manzarayı görmek için.
8: Ama biz tatildeyiz. Ya sarhoş olmalıydık ya da içiyor. Ya da ikisi de birden. Demek istediğim saçmalık bu.
1: Kaymayı sevdiğini sanıyordum.
8: Kayakla atlayışı ve sadece...
1: Bunu ilişkimiz için yapıyoruz Mike. Sadece oturup alkol almak ve... olmaz.
8: Neden olmasın?
1: Çünkü...
8: sevdiğini sanıyordum. Tamam, bekle. Biraz izin ver. Tamam mı? O kadar hızlı değil. Barb! Barb!
1: Ne?
8: Barb!
1: Söyle, ne var?
8: Bir dakika durabilir misin? Dinle, formumda değilim ve kafam iyi değilken iyi çalışamıyorum.
1: Sadece biraz daha ileride.
8: Pekala. Sadece bir dakika daha ver. Nasıl bir ilişki sürprizi?
3: Dale, cevap ver.
9: Ne oldu şef?
3: Evet, o listeye eklenecek bir çocuk daha var. Neydi adı? Rose bilmem ne.
9: Tamam, listeye ekleyeceğim.
3: Lanet! Kayakçıları buradan kaçıran şey arama ekiplerinin buradan ceset çıkarmasıdır.
9: Dinle, ekibin bununla ilgileniyor, tamam mı? Araba kurtarmaya gerek yok.
3: Bu hafta sonu iyi geçmezse önümüzdeki sezon hepimiz iş ararız. Bunu bana unutturma.
10: Patronun etekleri mi tutuştu?
9: Evet, ne zaman bir çocuk kaybolsa Lars'ın ödü patlar.
3: Baç! Beni anons sistemine bağlan.
11: İyi günler kayakçılar. Mamut'la bütün kayakçıların sadece belirlenmiş alanlarda kayması gerektiğini hatırlatır. Shredder Thompson ve Hacker O'Neill lütfen acil bir mesaj iletmek için kayak devriyesini bulun. Ross Hamilton, Carol geri dönmeni istiyor. Tekrar millet, iyi kaymalar. Mamut Kulübesi'nde dünya çapında yağlı Romo %25 indirimle içebilirsiniz. Tekrar iyi bir kayma günü diliyorum. Güvende kalın, sınırı aşmayın.
12: Evinize dönün. Gidin hemen buradan. Hepiniz öleceksiniz. Gidin hemen buradan. Gidin buradan.
9: Bu adama ciddi bir elektroşok tedavisi gerekiyor.
5: Karnım acıkmaya başladı.
10: Neyin var senin böyle? Karnın aç, yorgunsun, sürekli şikayet ediyorsun. Al, bir çikolata ye.
5: Teşekkür ederim.
8: Tamam, sonunda sana yetiştim. Şimdi şu ilişki sürprizini görelim.
1: Burada mı?
8: Kimseyi görüyor musun? Yalnızız, ıssız bir yerdeyiz.
1: Hayır, olmaz.
8: Yeni şeyler deneyelim diyen sendin.
1: Söyler misin? Erkekler neden bunu hep bu şekilde yanlış anlıyor?
8: Ne anlamamız gerekiyor?
1: Beni seviyor musun?

0: buraya nereden geldik?
1: Soruma cevap ver.
0: Elbette.
1: Kelimelerle ifade et.
0: Bart.
1: Hadi söyle. Tamam, sen nasıl istersen.
0: Bart, bekle.

0: Bağır! Bekle!
1: Niçin? Beni sevmeyen biriyle bir yılımı daha ziyan etmek için mi? Hiçbir şey demeyecek misin yani?

0: Artık bitti. Ben gidiyorum. Ve beni bir daha asla göremeyeceksin.
1: Onu daha ne kadar aramak istiyorsun?
2: Bilmem. Ne kadar gerekirse. İçimde kötü bir his var.
1: Onu bulacağız. Merak etme.
2: Beni strese sokuyor. Döneli daha 2 hafta oldu. Hiç sorumluluğu yok. Şimdi de ben böyle merak ediyorum işte.
3: Şerif, silahlarını al.
4: İkisi geçene kadar onu bir hücreye falan atamaz mısın?
3: Skakum, beni Luna mı yedi?
5: Ne? Sen ne dedin?
3: Luna. Benim Luna'mı götürdüler. Lider köpeğimi. Geri dönmemeleri gerekiyordu. Bir şey olmuş olmalı.
4: Bak, onu içeri atamaz mısın?
5: Neden söz ediyor böyle?
4: Bilmiyorum ve bir önemi de yok. Ama bütün kayakçıları korkutmaya başladı. O yüzden onu bir hücreye takıp göz kulak olursan sevinirim.
3: Şimdiye kadar 25 yıldır hiçbir şey yememişlerdi.
5: Eskiden zararsızdı ama bir şey onu tetiklemiş.
4: Şey bilmiyorum ama dava açman gerekiyorsa...
5: Ah, neyse. Ben hallederim.
4: Tamam. Kilit altında olsun yeter.
5: Evet. Yasa dışı bir şey yaparsa onunla ben ilgilenirim.
4: Hallet şu işi.
3: Kan. Kan bir nehir gibi akacak.
5: Tamam. İlk adın ne?
3: Duffy. Duffy Duffering. Hepsi paramparça olacaklar.
5: Tamam. Doğum tarihin?
6: Barb'ı öldürdüler.
2: Ne oldu? Barb da kim? Yaralandı mı yoksa?
6: Onu paramparça...
2: Kim yaptı?
6: Hayvanlar.
2: Hayvanlar mı?
6: Evet.
2: Hangi hayvanlar? Kurtlar mı yoksa?
6: Niye ona söylemedim ki? Yani tam önümdeydi. Onu sevdiğimi neden ona söylemedim?
2: Kurt muydu? Gördüklerin kurt muydu?
6: Neden söylemedim? Neden? Neyim var benim böyle? Köpek balıkları. Dostum köpek balıkları. Akın ettiler ve onu parçaladılar.
2: Tamam bak gidip yardım çağıracağız. Aklını kaçırmış.
6: Aman tanrım onu sevdiğimi söylemezsen bir daha asla beni göremezsin demişti. Benim hatam. İşte oradalar.
2: Tamam beni dinle. Şimdi bizimle geliyorsun tamam mı? Buradan gidiyoruz. Şimdi hadi yürü.
5: Seni bırakırdım da. Ama bu defa dava açmak istiyorlar.
3: Birinin köpeklerimi beslemesi gerek.
7: Adam yemek için kalın istakozları getirdim.
5: Aa gerçekten mi? Gördüğüm her şeyi yedim sanıyordum.
3: Ona neden bu konuyu sormuyorsun?
5: Masaya bırak tatlım. Duffy dün başını cidden derde soktu.
3: Onları o da gördü.
5: Duffy sakin ol.
7: Neler oluyor?
3: Skakum geri döndü. Tekrar geri döndüler.
5: Duffy senin sözlerini ciddiye almam gerçekten çok zor tamam?
7: Adam dosyayı aç. 14 Mart 25 yıl öncesine ait.
5: Ne?
7: Sadece dosyaya bak.
5: Pekala. Ne aradığımdan emin değilim ama. Nedir bu?
7: Bir şeyler ailemi katletti. Beni de öldüreceklerdi ama bir melek gelip beni kurtardı.

0: O bendim. Seni kızağıma kadar çektim.
1: Ona inandığını mı söylüyorsun?
2: Bak, hayatım boyunca bu yaratıklara ait kanıtlar aradım ben Adam. O yüzden hala buradayım.
1: Neler söylüyorsun sen? Burada neler oluyor?
0: Oluk oluk kan akacak şerif.
1: Rafi!
2: Bir Kızılderili efsanesine göre büyük beyaz köpek balıkları nehirden büyük bir ruhun oluşturduğu Alfin Gölü'ne gelir.
0: Skakun.
2: Diğerlerinin aksine bunlar karda yüzebilirler.
0: Ve insan etini severler.
2: Sana gerçeği söylüyor Adam.
1: Peki ne yapacağım? Eyalet muhafızlarını arayıp hayalet avcılarını gönderir mi diyeceğim? Pekala. Tamam. Gidip Alfin Gölü'ne bakarım sadece.
2: Tamam, seninle geleceğim.
1: Hayır hayır. Sen konuğumuzda kal. Onun durumunda birini yalnız bırakmaya gelmez.
2: Duffy, iyisin değil mi? Gördün mü? Seninle geliyorum.
1: Pekala, tamam. Çok inatçı olduğunu biliyor musun?
3: Pekala kızlar, şimdi ne geçiyoruz?
4: Çılgın kızlar içelim.
3: En iyi arkadaşlarıma,

0: Çocuklar Duffy'nin hikayeler anlatıp insanları dağdan indirmeye çalıştığını söyledi.
1: Yine mi? Bu adam işlerimizi mahvediyor.
0: Şerife onu içeri tıkırdı.
1: Orada tuttuğuna emin ol. Böyle iki gün daha geçirirsek hiç borcumuz kalmaz. Bahamalara dostum, Bahamalara.
0: Tamam.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Anın

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Astrolage, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım Net

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'um hoş geldin.
7: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular. Siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün yarın 10.45'te Beyaz TV'de.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
6: Türkiye'nin dürümü. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Canlı yayınlanan Tek Yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
9: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesinden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: 3, 2, 1. Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler Getir Büyük'te.
14: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
15: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
16: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
18: Gençler.
19: Buyur abi.
18: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
19: Çok iyi.
18: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
20: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulaması

0: Tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Hala çubukları görmedik.
5: Tepenin diğer tarafında.
6: Hiçbir şey yapamadım. Ona yardım edemedim.
5: Artık yapabileceğim bir şey yok. Yardım getirmenin dışında. Belki hala iyi.
6: Hiç iyi değil. Onu paramparça ettiler. Kıymalı sandviç yapacak kadar bile eti kalmadı. İyi değil yani. Onu sevdiğimi söylemeliydim. Ona söylemeliydim.
5: Yola devam edeceğiz dostum. Hadi.
4: Çocuklar. Gitmek zorundayız.
5: Mike!
6: Onlar! Barbie onlar parçaladılar.
5: Mike hadi! Hadi!
6: Hayır!
4: Hadi.
6: Bana bırakın. Ne olduğunu
5: Mike.
6: Biliyorum. Sevgiydi.
5: Hadi, hadi hadi dostum bizimle gel.
6: Cevap sevgi.
5: Bu çılgınlık.
4: Hadi Mike.
6: Artık korkmadığımı biliyorum. Hayır. Sizi seviyorum çocuklar. Ve Barbie'ı da seviyorum. Gördünüz mü? İşe yarıyor. Sizi seviyorum.
5: Doğru düzgün düşünemiyorsun Mike.
6: Ve hayatımı
5: Mike,
6: seviyorum.
5: Hemen harekete geçmeliyiz şimdi hadi.
6: Barbie'ı seviyorum. Ailemi seviyorum. İşimi seviyorum. Ve artık kullanmayacağım. Çünkü anlayın işte. Çocuğum sevgiydi.
5: Mike, hadi dostum.
6: Sevgi cevap sevgiydi. Tüm mesele...
5: Tanrım.
6: Sevgi!

0: Pekala. Söyle bakalım, onu en son nerede görmüştün?
1: Şenlik ateşinde. Sence buraya kadar gelmiş olabilir mi?
0: Bilmiyorum. Kar bütün izleri kapatmış.
1: Bekle. Şu ne?
0: O nedir? Kar gözlüğü.
1: Onlar Rose'un. Evet. Ona bir şey olmuş.
0: Bence onları düşürmüştür.
1: Hayır. Bir şey oldu. Ben şimdi ne yapacağım?
0: Bilmiyorum. Seni Şerif'in ofisine götüreyim.
1: Öyle mi? Onu asla yalnız bırakmamalıydım.
0: Bu senin hatan değildi. Buralara kadar gelmemesi gerekirdi.
1: Büyükannem beni öldürecek.
2: Şerif!
3: Yardım edin!
4: Burada neler oluyor çocuk?
2: Tepede bir yaratık var.
3: Köpek balıkları mı?
2: Evet.
4: Gerçekten mi? Bu yerde herkes delirdi mi
3: onları
4: yoksa?
3: Onları karın altında gördüm.
4: Bir saniye dur bakalım. Şimdi neredeler?
2: Duffy'nin evinin batısındaki büyük alanda. Orada iki kişi öldürüldü.
3: Siz de gördünüz yani.
2: Evet.
3: Birini paramparça ettiklerini gördüm.
4: Peki ceset nerede?
2: Onun midesinde. Bilmiyorum. Onu yediler. Öldü gitti.
3: İşte.
2: Evet işte.
4: Bu da ne böyle?
3: İşte onlar. Adam ateş et.
4: Ne bunlar?
3: Adam!
4: Niye bunlar?
3: Adam!
4: Hayır, hayır, dur, dur, yapma, bekle. Bunlar da ne böyle?
3: Skakı.
2: İşte orada, hadi. Buradan gitmemiz lazım, hadi.
3: Hayır, neden
4: pekala,
3: bu kadar kırıcı şeyler
4: tamam, herkes dinleyebilir mi lütfen?
2: Lütfen dinleyin.
3: Yardım edin lütfen.
2: Tartışmak bizi bir yere götürmeyecek. Yardım çağırmak zorunda.
3: Onu dinle lütfen Adam.
5: Kimse kimseyi çağırmıyor, tamam mı? Bu kadar basit.
2: Şu anda oradalar.
5: Git biraz daha kafa çek evlat.
2: Bak,
5: tamam mı?
2: Bak birini paramparça ettiğini
3: Adam
2: gördüm.
3: Adam gördü, ben de gördüm.
5: Bir köpek balığı ha tabii ya, sürüler halinde karada dolaşıyor. Siz ne dediğinizi biliyor musunuz?
4: Pekala, pekala, tamam. Herkes biraz sakin olsun, tamam mı? Burada tuhaf bir şeyler oluyor. Çünkü 5 kişi kayboldu.

0: Başkanım, teşekkür ederim sonunda.
1: Şerif, şu dağı kapatma meselesi de nedir?
2: 5 kişinin kaybolduğunu öğrendik. Tuhaf bir şeyler oluyor. Ve henüz ne olduğunu bilmiyorum.
1: Kar köpek balıkları.
3: Hey! Benim köpeğimi yediler lanet olası.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm. İnsan bir kar köpek balığının köpeğini yeme endişesi taşımadan yaşayabilmeli değil mi? Adam, Mamut Dağı bir kayak bölgesi ve bu kasabanın geçim kaynağı. Küresel ısınma kayak mevsimini yıldan yıla daha da kısaltıyor. Ayakta kalmak için bu hafta sonuna ihtiyacımız var.
2: Başkanım, arazi yolunda ben de bir şey gördüm, tamam mı?
1: Ne gördün?
2: Ya bilmiyorum, hızlı hareket ediyordu. Çok hızlı
0: gördüğün
2: hareket
0: şey
2: ediyordu.
0: Gördüğün şey bir şakaydı demek
4: şaka
0: istediğim.
4: Şaka falan değildi. Skakum'du.
5: Ona ateş ettik.
1: Bakın, eğer burası New York olsa şehri kapatman için yeterli kanıtın olur muydu?
2: Hayır.
1: Adam, sen burada yenisin. Her bahar tatilinde çocuklar bu tür şeyler yapar. Geçen yıl dağa çıkan kanalizasyon borusunu tıkadılar. Kesinlikle hoş değildi ama tesisler açık kaldı.
5: Şerif, ne gördüğünü biliyorsun.
6: Evet, karar verme işini önemli kişilere bırakalım, tamam mı?
2: Pekala, biraz sakin
6: ben
2: olun, tamam
6: sakinim.
2: O kayıp çocuklardan biri de onun kardeşi.
4: Hey, benim kuzenim de kayıp.
5: Bu yüzden de arama kurtarmayı çağırmamız gerekiyor.
0: Hayır, arama kurtarmayı çağırmayalım. Çünkü öyle yaparsak gelip sadece bana ceza keserler ve hiçbir şey bulamazlar.
6: Başkanım, kayak devriyesine dağın arka tarafını arattıracağım. Orayı herkesten iyi biliyorlar ve arkadaşları dağdaysa onları bulurlar.
1: Güzel, güzel. O halde anlaştık. Kabul mü?
6: Kabul.
0: Kabul.
1: Mükemmel.
0: Gidelim Dale.
6: Size iyi günler.
0: Onu tutmanın bir anlamı yok. Dale, sezonun kalanında şerif olmak ister misin?
6: Evet. O iş ilk başta benim olmalıydı.
1: Güzel. Sana yemin ettirip Adam'ı görevden almak için belgeleri bırakırım.
6: Harika.
1: 25 yıl sonra en iyi kar. Bu sezonu kapalı yerde kalma korkusu taşıyan deli çocuklar ve polis yüzünden boşa harcayamayız.
0: Böyle iş yapmayı seviyorum. Yapalım hadi.
4: Adam, bir şey yapmak zorundasın.
2: Biliyorum.
5: Herkesi uyarmak zorundasın.
4: Nereye gidiyorsun?
2: İşi kökünden halletme.
3: Tüfek hiçbir işe yaramaz Şerif.
2: Tek kelime daha etmeni istemiyorum.
5: Bir yardımcıya ihtiyacım var Şerif.
2: Sen mi?
5: İkinci taburdan. Denizciydim.
2: Pekala. Ama emirleri ben veririm.
4: Adam.
2: Tatlım, lütfen burada kal. Anlaşıldı mı?
5: Seni seviyorum.
2: Biz neler olduğunu anlayana kadar herkes burada kalsın lütfen.
7: Belli ki bütün eğlenceyi kaçırmışım.
8: Geral nerede?
7: Ross'un kayıp olduğunu bildirmek için Şerif'e gitti.
8: Hadi gelsene.
7: Çok cazip ama önce biraz kaymalıyım.
8: İyi plan. Hava kararmadan kaymak için hala vakit var. Güle güle.
7: Sanırım kayak alanına doğru gidiyor.
2: Etrafı dolaşıp kulübeye geri döneriz.

0: Aman!
1: Ne oldu?
0: Durun, oradalar. Köpek balıkları. İşte.
2: Evet, neler oldu? Ha, ne biliyor musun? Şerif şeye doğru gidiyor ha. Gas'ın arazisine doğru. Bilimle orada bulmuş. Orada.
1: Hayır! Her şey yolunda mı?
3: Hey, siz ne yapıyorsunuz?
4: Evet. Her şey yolunda.
3: Kar köpek balığını buldunuz mu? Dinle başkan. Bana eşyalarını toplamak için 12 saatin olduğunu söyledi. Kasabaya yeni

0: Şerif atanıyor. Bu saçmalık. Şerif olarak ilk görevim seni içeri tıkmak Veit.
1: Öyle mi? Hangi suçla?
0: Bilmiyorum. Polis kılığına girmeye ne dersin? Üzgünüm ama şerifinin stres sebebiyle görevinden alındı çocuklar. Bana biraz izin verebilir misiniz acaba?
2: Minnet, lütfen kaymaya devam edin. Yıl boyunca bu kadar güzel bir hava olmamıştı. Keyfinize bakın, bize bir dakika izin verin. Adam, üzgünüm.
3: Gerçekten.
0: Bu arada silaha da ihtiyacım olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Neyse, şu anda 5 kişi kayıp. Size onları bulmanızı öneririm.
1: Bu dağda tam 5 kişi öldü. Dağdan inmenizi öneririm.
2: Pekala millet. Siz işinize bakın. Biz size bir şey olursa söyleriz. Bikiniyle kaymak yarım saat sonra.
0: Borçlular.
2: Borçlular diyorum. Bunu da atlatacağız. Hadi.

0: Beğendiğin bir şey var mı?
1: Hem de çok.
0: Peki burada sık kayar mısın?
1: Hey, gelip böyle oturabilir misin?
0: Evet, elbette. Buralarda dağ korunması için çağrılan efsanevi bir yaratıktan bahsediliyor. Skakum efsanesi diyorlar.
1: Anlamadım.
0: Anlaşılan o ki karda avlanan bir yaratıkmış.
1: Tabii.
0: Karın içinde yüzen bir köpek balığıymış.
1: Karda yüzüyor yani, öyle mi? Sence bu mümkün mü?
0: Bazıları kardan oluştuğunu söylüyor. Bu toprakların lanetli olduğunu söylüyorlar.
1: Tamam, yolculuğumuz uzun sürecek, seni dinliyorum.
0: Tamam, bak bana şu şekilde anlatıldı. 1800'lü yılların ortalarında dört bir yandan insanlar bu tepelere akın etmiş. Farklı kültürlerden olsalardı hepsi aynı nedenden gelmiş. Zengin olmak için.
1: Altına hücum. Gerçekten mistikmiş.
0: Hey, bekle biraz, tamam mı? İyi kısımlara geliyorum. Sadece sana resmi göstermek istiyorum.
1: Tamam, devam et.
0: Her neyse. Burada yaşayan kızılderilileri hesaba katmamışlar. Onlar bu dağı kutsal sayıyormuş. Tanrılarının eviymiş. Toprağa duydukları saygı yüzünden madencilerle çatışmaya girmişler. Kısa sürede büyük bir savaş patlak vermiş. Savaşlar kanlı ve kısaymış.
1: İyi ama onlar da oradan gitseymiş. Saçma.
0: Şuradaki kayalıkta kabile son savunmasını yapmış. Erkekler, kadınlar, çocuklar uçuruma itilmişler. Ve sonra da bitmiş.
1: Hepsini öldürmüşler mi?
0: Hiçbirini bırakmamışlar.
1: Ah, korkunç.
0: Sadece kabilenin şamanı kalmış. Dağın yukarılarında intikam tanrıları Skakum'un içinde olduklarına inandıkları bir mağaraya saklanmış. Şaman tanrılarını çağırmış ve katledilen kabilenin kanları, gözyaşları ve acısından bir iblisler sürüsü çıkmış.
1: Eski sevgilim gibi yani.
0: Bir intikam ve öfke çığı gibi dağdan aşağı akmışlar. Madenci yerleşimcileri birer birer dağın üzerinden silinmiş. Ve madenciler nasıl kimseden korkmuyorsa Skakum da korkmuyormuş.
1: Ona ihtiyacım varken neredeydi?
0: Temizlikten sonra yaratıklar yakalanıp totemlerin

0: içine konmuş. Şaman bu totemleri daha yerleştirmiş. Eğer rahatsız edilirse Skakum dağı korumak için bir daha geri dönecekmiş.
1: Vay canına.
0: Evet. Vay canına, değil mi?
1: Hikaye için teşekkür ederim. Bence bunu yazmalısın. Belki filmini de çekersin.
0: Evet. Evet.

0: Çünkü artık değil şerif. Gitmek için 12 saatimiz var.
1: Nereden gitmek için?
0: Buradan. Buradan gitmek için demek istedim.
1: Nedir bu? Aman tanrım, şaka mı bu?
2: Ben gidebilir miyim?
0: Evet, gidebilirsin. Başını aşağıda tut. Değil seni görmesin
2: sen. Lanet olsun köpeklerim.
3: Hadi gidelim.
4: Shredder öldü değil mi?
3: Evet.
1: Ve Ross?
3: Öyle görünüyor. Biz gidiyoruz şerif.
0: Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece dikkatli olun.
1: Yapabileceğin her şeyi yaptım.

0: Pekala çocuklar, ihtiyaç molası. Hemen dönerim. Bir yere ayrılmayın.
1: Bu sorun olur işte.
2: Ne?
1: Bu.
2: Ne?
1: Oradaki.
2: Oradaki ne?
1: Tüm bu olanlar seninle ilgilenmediği ortada.
2: Ama hep benimle takılıyor.
1: Çünkü benimle ilgili konuşmak istiyor.
2: Saçmalama, senin hakkında konuşmuyoruz.
1: Hadi ama bana hep benimle ilgili sorular sorduğunu
2: söylüyor.
1: Evet,
2: söylüyorsun. Bu çok doğru. Arkadaşımsın, arkadaşların beni yansıtır.
1: Nesin sen? Medyum falan mı?
2: Evet, birazcık.
1: Hiç de değilsin dostum. Sonra onu bir içki içmeye götüreceğim ve sonra da harekete geçeceğim.
2: Sana bol şans. Onunla randevum var.
1: Olmaması daha iyi.
0: Çok şirin. Siz her konuda tartışır mısınız? Tamam. Bunu erkekçe halledelim. Bir fikrim var. Bir yarış. Evet, yarış. İntihar tepesine gidip geri dönen ilk kişinin alacağı şey işte bu.
1: Aa, evet.
2: Pekala, yapalım bunu.
0: Tamam, şimdi oldu. Üç, iki...

0: Mahmut Gölü'ne ilk kez mi geliyorsun?
1: Ya ben İngilizce bilmiyorum.
0: Evet, ben de öyle. Dilimizi bilmiyorsun. Tamam. Sorun değil. Yani zaten ne konuşacaktık ki? Yani yeşil çayı ve sushi'yi severim falan. Bu ortak yanımız olabilir. Sırf Asyalısın diye onları sevdiğimi söylemiyorum. Sadece ortak bir yan bulmaya çalışıyorum. Neyse, tamam, susuyorum.
2: Bu da ne? Bu da ne? Hayır!
3: Güzel.
4: Buradan hiç çıkmak istemiyorum.
3: Evet.
4: Hayalet görmüş

0: Gibisin
1: kızlar be. Hemen oradan çıkmanız gerekiyor.
2: Küvetten mi yoksa bölgeden mi?
0: Tam 5 kişi öldü. Hacker ve Shredder'ın da öldüğünü düşünüyoruz.
3: Bu bir şaka olmalı.
2: Ölü derken yaşamıyorlar mı yani?
1: Bakın bu bir şaka değil, tamam mı? Biz gidiyoruz ve sizin de gitmenizi öneririz.
2: Gitmek mi? İnsanlar öyle rastgele ölmez. Biri muhtemelen yanlışlıkla birinin arabasını aldı ve kaybolmuş gibi görünüyor. Ama kaybolmadılar.
1: Bakın bir yaratık var. İnsanları öldürüyor.
3: Carol da Rose'un kaybolduğunu söylemişti.
2: Belki arabadadır.
0: Ne arabası?
3: Ben gidiyorum.
1: Çıkın hemen, hemen, hadi, ay, hadi.
0: Aman tanrım,
1: çabuk,
0: hadi.
1: Çabuk.
2: Aa, bu muhteşem bir şey.
0: Aa, neden korkuyorlar? Hiçbir şey olmayacak.

0: Ben olimpiyatlarda snowboard yapıyorum. Yarım dönüşü biliyor musun? Herhalde beni tanırsın. Evet,
1: o benim.
0: Ama övmeyi hiç sevmem. Üzgünüm kalem getirmedim, yoksa ceketini falan imzalardım. Biraz kayak yapmak ister misin? Sen, ben, kayak...
2: Tabun.
0: Tabun. Ben seni anlamadım. Ben seni anlamıyorum. Ne dersin, şu tarafa gidelim mi?
2: Oraya, arka tarafa. Ben gittim daha önce.
0: Tamam.
1: Hasta luego.
3: Paranoid'den aşağı doğru kaydığını gördüm. Olağanüstüydü.
4: Teşekkür ederim.
3: Evet. Biliyor musun, bir yarışta kayak takımıyla onları ters kayarak geçebileceğime dair bahse girmiştim.
4: Sahi mi? Kazandın mı peki?
3: Bilirsin işte. Hey, ağır olur musun biraz? Evet, kazandım tabii. Daha sonra sıcak yaldırım içelim mi? Dinle, buradan gitmen gerek. Çabuk, hadi git buradan.

0: Hey! Kapat şunu! Ne? O tepeye başka birini gönderme!
1: Bana girmen yasak!
0: Kapat şunu bunu dedim!
1: Tamam, tanrım! Sakin ol! Sakin ol!
2: Kapat şunu!
3: Wait! Hayır! Bekle! Bırak onu!
1: Canın cehenneme!
0: Mehdi çok üzgünüm. Aman tanrım Mehdi, iyi misin? Bana bak. Çok üzgünüm. Evet. Özür dilerim. Bunu yapmak istememiştim.
3: Tamam.
4: Wait. Haklıydın, tamam mı? Kızları güvenli bir yere götür hadi. Hadi gidin. Gidin.
0: Kımıldayın.
4: Onu hemen boşaltmamız gerekiyor.
5: Bakın başkan, neler olduğunu bilmiyorum. Her şey değişip duruyor. Bakın insanlar kayboluyor. 5 kayıp kayakçı var. Bana söylemediğim bir şey mi var diye düşünmeye başladım. Bana Mamut'u satılı 5 yıl oluyor. Buraya gelmemi söylemiştim. Bekle. Olamaz. Olamaz. Aman tanrım.

0: Sen iyi misin? İyi misin?
1: Yardım edin.
0: Tamam.
1: Yardım edin. Gel. Yardım edin lütfen. Yardım
0: tamam, tamam, tamam.
1: Yardım edin.
0: Kas, kas, kas, hadi. Kas. Hadi.
2: Çekin, geri çekin.
1: Ne yapıyorsun? Herkes içeri girsin.
2: Kalk ayağa. Ayağa, ayağa kalk dedim.
1: Çocuklar içeri girin, herkes içeri girsin. Edo! Edo! Edo! Hayır!
3: Hadi beni istiyorsun, hadi. Hadi gel. Gel hadi. Ben buradayım.
1: Gel.
0: Buraya
3: hadi
0: gel.
3: Hadi gel, beni mi istiyorsun? Hadi, hadi. Ben buradayım, hadi gel. Hadi ben buradayım. Hadi gel ve beni al. Hadi. Hadi gel. Beni yakalamak mı istiyorsun?

0: Yardım edin!
1: Başka bir silah ihtiyacım var.
0: Yardım edin, beni burada bırakmayın lütfen. Lütfen.
1: Dale, gelip seni alacağız. Onu yem olarak kullanıyorlar.
2: Yem mi?
1: Gidip onu almamızı istiyorlar. Maddie, sen gözünü dört aç.
2: O kadar akıllı olamazlar.
1: Orada daireler çiziyorlar.
3: Bir şeyler yapmalıyız.
2: Bu bir intihar. Sadece oturup yardım bekleyelim.
1: Onu orada bırakmam.
2: Bak, o zaten ölmüş sayılır. Buraya getirirsek sıcaklığı daha çok kan kaybeder. Dışarıda kalırsa donar ve aynı anda ölür. Hiçbir acı hissetmez. Huzur içinde ölecek.
1: Sen çeneni kapar mısın?
2: Yardım çağıran oldu mu? O telefonum çekmiyor.
3: Hayır, benimki de çekmiyor.
2: Hayır, benimki de.
1: Bu nedir?
2: Köpek balıkları bu daha ilk kez gelmiyor.
1: Şaka mı bu? Geçen sefer ne kullandılar?
2: Laneti kaldırıp ruhları durdurmak için şamanlar tutulmuş.
1: Şamanlar mı?
2: Evet.
1: Silah, cephane falan kullanılmadı mı?
2: Çocuktum, tek hatırladığım bu.
1: Sis bombası, el bombası, takviye destek falan.
2: Hayır,
1: olmadan.
2: Hayır, hepsi bu. Hepsi bu.
0: İmdat!
2: Aman Tanrım.
0: Yardım edin.
1: Ben oraya gidiyorum.
3: Hayır, lütfen. Wade gitme, 3 metreden öteye gidemezsin.
4: Hadi Skakum. Dışarıda olduğunu biliyorum. Demek buradasın, seni aşağılık bizcik.
5: Onları ateş etme.
4: Nedenmiş o?
5: Çünkü burada olduğumu bilmiyorlar.
4: Domuz gibi kanın akıyor. Tam olarak nerede olduğunu biliyorlar.
3: Lütfen yapma. Dinle.
4: Bu Luna için. Bu Thunder için. Bu Gilly için. Bu da Chevy için.

0: Bekle biraz.
1: Beni içeri götür. Aslında geleceğini hiç düşünmemiştim.
0: Sen de aynını yapardın.
1: Ondan pek emin değilim.
2: Öldür beni evlat! Öldür beni, öldür!
0: Seni vurmayacağım yaşlı adam.
2: Ben seni vururdum.
0: Vuracağını biliyorum. Ama ben senin gibi deli bir ihtiyar değilim.
2: Silahını al, silahını al! Silahını al!
1: Tanrım, ben sadece şaka yapıyordum dostum.
0: Çekil!
1: Ya,
0: Çekil!

0: Ali! Kaçmayı denemek zorundayız.
1: Nereye gideceğiz?
0: Dışarıda bir yere.
1: Aklını mı kaçırdın?
0: Önerileri açım.
1: Aman tanrım, çocuklar çıkmalıyız buradan.
0: Kamyonete doğru gidelim, tamam mı?
1: Neden?
0: Sürelim diye.
1: Bu şeylerin metal yemediğini nereden biliyorsun?
0: Hangi köpek balığı kamyoneti yer ki?
1: Bunlar kar köpek balıkları. Karda yüzüyorlar. Jacuzzi'deki insanları yiyorlar.
0: Dinle.
1: Bizi de yemeyeceklerini nereden biliyorsun?
0: Hadi.
1: Hayır.
0: Hadi.

Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ben gidelim diyene kadar bekleyin. Tamam, hadi gidelim. Çabuk, çabuk, çabuk.

0: Beni bırakmayın, lütfen dinleyin. Wade öldü, yapabileceğiniz bir şey yok. Bekleyin, dinleyin. Beni kurtarabilirsiniz. Wade'in onuruna kurtarabilirsiniz. Tamam mı?
1: Hadi gidelim buradan.
2: Hayır, hadi. Gidip onu kurtaralım.
1: Haklı, onu orada bırakamayız. Siz delirdiniz mi?
2: Hayır, o haklı. Onu orada bırakamayız. Durun, bekleyin, bekleyin.
3: Tamamen hareketsiz durun.
2: Wade, yaşıyorsun.
3: Köpek balığı öldü herhalde. Aa, beni tam da ağzına almıştı. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda ortadan kayboldu.
0: Hey, belki de senin tadını beğenmemiştir.
2: Bundan emin misin?
1: Hayır.
2: Bize doğru geliyorlar.
1: Hala bir köpek balığı gibiyse hareketimizi hisseder.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Merci canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
12: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
13: Anında mutluluk.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle

0: alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: faturanda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Ton Bank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir.

0: Aradıkların Getir Büyük'te bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Dokuz kere altı.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bıcı bıcı kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım

Akses 25 yaşında. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.

0: çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: Biskolatadan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: 3, 2, 1, 0
8: faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular, siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün, yarın 10.45'te Beyaz TV'de.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
11: 50 bin düş.
10: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
12: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
13: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
14: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
15: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
16: Aa, önce onu halletmek lazım.
14: LGS'de de yanında.
17: 3-2-1
18: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
3: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Gençler.
14: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
14: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
14: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Beni bırakmayın, lütfen dinleyin. Wade öldü, yapabileceğiniz bir şey yok. Bekleyin, dinleyin. Beni kurtarabilirsiniz. Wade'in onuruna kurtarabilirsiniz. Tamam mı?
4: Hadi gidelim buradan.
5: Hayır, hadi gidip onu kurtaralım.
4: Haklı, onu orada bırakamayız. Siz delirdiniz mi?
5: Hayır, o haklı, onu orada bırakamayız. Durun, bekleyin, bekleyin.
6: Tamamen hareketsiz durun.
5: Wade, yaşıyorsun.
6: Köpek balığı öldü herhalde. Aa, beni tam da ağzına almıştı. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda ortadan kayboldu.
3: Hey, belki de senin tadını beğenmemiştir.
5: Bundan emin misin?
4: Hayır.
5: Bize doğru geliyorlar.
4: Hala bir köpek balığı gibiyse hareketimizi hisseder.

0: bana geliyor.
1: Hayır, kımıldama, hareket etme.
0: Bana doğru geliyor.
1: Carol!
2: Kaç oradan! Kaç oradan!
0: Hayır!
2: Kaç! Kaç!
0: Hayır!
3: Hey! Unutmayın ya, ben ne olacağım?
1: Öldü mü?
2: Bilmiyorum. Geri dönüyor. Kızlar, bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor.
3: Hey!
2: Kamyonete binin.
3: Durun, ben de olacağım.
2: Orada kal, kımıldama.
3: Nasıl kımıldayabilirim ki?
2: Eğilin.
1: Oh, aman Tanrım, aman Tanrım.
3: Hiç anlayamıyorum. Burada neler oluyor böyle?
1: Belki de bitti. Belki de gitmiştir.
2: Dale, biraz çeneni kapatabilir misin?
3: Hey, acı çekiyorum köpek balığı. Vücudumun yarısını yedi. Sonra karlarda sürüklendim, bir kamyonette çarptım. Sen delirdin mi?
2: Hayır Dale, delirmedim. Ben bir denizciyim. O yüzden senden çeneni kapatıp nerede olduğumuzu düşünmeme izin vermeni istiyorum. Sonra UFO olan yerine bir yara bandı yapıştırırız.
3: Uf olan yerime yara bandım. Kim bu adam böyle? Ben sıcak bir yere gidiyorum. Bu kardan bıktım artık. Florida olabilir. Hayır, Florida değil. Okyanusta olmaz çünkü. Orada da köpek balıkları olduğunu duydum.

0: Mehmet, hadi köpek balığı.
1: Hadi.
0: Gel de beni ye, ben tanımlarım. Hadi, beni mi istiyorsun? Hadi o zaman, istediğini gel de al, istediğim benim. Olimpiyatta bronz madalyan var. Hadi gel beni al o zaman, hadi durma. Hadi ben buradayım. Hadi bekliyorum, gel buraya.
1: Sanırım gitti.
2: Nereden biliyorsun?
1: Yok oldum. Tıpkı ben istasyondayken olduğu gibi.
2: Sanırım haklı.
1: Hadi.
2: Gitti.
0: Hayır, daha bitmedi. Kamyonete binelim, beni de alın ve gidelim buradan.
1: O haklı olabilir.
0: Elbette ki haklıyım, sonuna kadar haklıyım. Şimdi gidelim.
2: Hayatımın üzerine bahse varım. Bence gitti.
0: Yemin

0: edebilir. Ama hayatımın üzerine değil. Hadi artık gidelim buradan.
1: Dönüp eşyalarımızı almalıyız.
0: Eşyaya ne gerek var? Kimin ihtiyacı var ki?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Sayın seyirciler, Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Fenerbahçe kaybetti. Kendi sahasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım konuşuyor. Beşiktaş kazandı. Hemen Kadıköy'e gidelim, Çobani Stadyumu'na. Bakalım Sayın Aziz Yıldırım neler söylüyor.
1: O da başka noktalara gider. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar var mı? Söylemek istiyorum. Varsa var. Konuşun, söyleyin. Başkan, buyurun.
2: Federasyon nezdinde girişimi olacak mı Fenerbahçe?
1: İrfan, hayır. Biz kimsenin üzerinde girişim yapmayacağız. Biz olanları söylüyoruz. Burada da görevli olanlar o görevlerini yerine getirmek için çalışma yapacaklar. Biz sen yani şunu yap, bunu yap. Ben federasyona gittim. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla görüştüm. Bu çözüm değil. Bu yanlış. Onlar kendilerine ne yaptıklarını 90 dakika maçı izlesin. Daha 5. dakikada koluyla böyle topu itiyor ya. Koluyla itiyor. Görecek. Görmüyorsa VAR görecek. VAR geldi. VAR niye geldi? Hakemin görmediğini görsün diye. O da görmüyorsa o zaman VAR'a da gerek yok. VAR'ı da iptal edelim. Hakem ben böyle gördüm, çaldım. Bak bir mesaj da bu yorumculara söylüyorum. Bak yorumculara. Bu yorumcu, hakem eski yorumcuları çıkıyorlar bazıları. Geçmişte kendi idare ettikleri maçlarda yaptıkları hataları görmeden bu yorumda ben böyle gördüm, sen böyle söylüyorsun, ben böyle söylüyorum. Böyle bir şey yok futbolda. Futbolda ele çarpıyorsa, el nereden itibaren kabul ediliyorsa yazılı. Ona bakarsın, değerlendirirsin. Ama yok öyle olmadı da böyle de şöyle bir yorumlar yanlış. Hem taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz, hem de olayları gördüğünüzün dışında açıklamaya çalışıyorsunuz. Bu da zarar veriyor bizlere. Ben yarın öbür gün, yani önümüzdeki maçtan sonra isim vere vere konuşurum ve onların geçmişte yaptıkları hataları da gösteririm. Onlar da lütfen daha ciddi hem çalışsınlar hem de yorumu doğru yapsınlar. Efendim?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptınız.
1: Yaptık, evet.
2: Ne cevap verdi size?
1: Neyle ilgili?
2: Biraz önce sorunlardan bahsettim dediniz.
1: Ya sorunlar ona değil yani. Sayın Cumhurbaşkanı değil. Başka yerlerde de konuşuyoruz, söylüyoruz yani. Ona gidip de şikayet etmedik kimseyi.
2: Peki Erdoğan, Sayın Erdoğan'la görüşmenin sonucunda nasıl bir gelecek diyorsunuz?
1: Futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle uğraşması yanlış olur. Evet, başka var mı?
3: Standartsızlığın farkında mı federasyon başkanı?
1: Bilmiyorum.
3: Federasyon ve MHK maçlar arasındaki kararların standartsızlığının bilincinde mi yoksa herhalde, çok iyi yönetiyoruz mu diye düşünüyorlar.
1: Sesleri çıkmadığına göre iyi yönetiyorlar. Onun farkına varacaklar. Evet, başka var mı?
2: Başkanım, kadro için...
1: Kimle?
2: Kadro, şampiyonlar için yeterli olduğunu
1: düşünüyorsunuz. Ya onu bir gün ayın 27'sinde Mali Kongre var. Orada anlatacağım her şeyi. Tamam mı? Herkes bir şey anlatıyor, söylüyor. O olmasın. Önemli olan burada kadrolu olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki efendim stoper eksik. Aldık bir tane genç arkadaşı Cihan Beyler aldılar. Getirdiler hoca. İşte Oğuz Bey, Cihan Bey aldılar. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız. Nerede? Bakın. Hepiniz iyi bakın. İyi dinleyin. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 6 tane de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları. Etti 14 maç. Bu kadro 14 maçı hep oynarsa başarılı olur mu olmaz mı? Olur. Üç yani tercih söyleyeyim, olur. Ondan sonraki maçlar Türkiye Ligi'nde bizim yedek olanı düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Ve onlar başarıyı yakalasınlar. Onlar da biraz mücadele etsinler yani. Siz diyorsunuz ya durmadan adam getirelim. 10 tane yabancı hakkı var. Nasıl getireceğiz? 23 yaş altı. Oyuncu yok. Alamıyorsunuz. Kimse vermiyor. Çünkü niye? Piyasa öyle bir hale gelmiş ki 50-60'lardan başlıyorlar. Durmadan 50-60 verdik, aldık 3 tane oyuncu. Parayı kim ödeyecek? Taraftar ödüyor. Yazık değil mi onlara? Kadro iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha çok çalışmamız lazım.
2: Başkanım, kendi özelim
1: Kimin?
3: Ne var?
1: Arkadaşlar şey yaptılar, müracaatı yaptık. Şimdi tahkime gidecek. Tahkimi de inşallah iner. Zaten öbürü kalktı. Bir tek Gendüzü'nü herhalde iner diye düşünüyoruz. Estağfurullah. Herkese iyi akşamlar. Tamam, görüşmek üzere. Ama lütfen rica ediyorum, pozisyonları görün ve onları yorumlayın. Yani seyredin. Tamam mı? Seyredin. Ondan sonra yorumlayın. Bunlar doğru söylüyorlar veya hatalılar diye de söyleyebilirsiniz. Ama öyle televizyonun başına oturup da ahkam kesmek yok. İyi oynamadık. Yine söylüyorum. Taraftardan özür diliyoruz. Ancak hakem eğer adaletli davransaydı biz bu maçı kaybetmeyebilirdik. Oldu. Hadi herkese iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar arkadaşlar.
1: Sizi beklettik bu kadar. Kusura
0: bakmayın. Evet, Sayın Başkan önce hakemlere sonra da televizyonculara, televizyon başında hakem kesmek yok dedi. Şöyle başlıkları söyleyeyim. Bugün iki penaltımız verilmedi. Kötü oynadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Kabul. Birileri oyun kurmuyorsa bu hakemler yeteneksiz diyor. Son derece önemli. Türk futbolu bir yere gitmez. Gençlerbirliği maçında iki penaltımız verilmedi. Konya Spor ve Samsun Spor maçındaki hakem hataları. Herhalde düzelir dedik ancak bugün yine hakem hataları. Kötü oynadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Ancak yine iki penaltı verilmedi. Beşinci dakikada Agbodu eliyle topu önüne indirdi. Kerem'e çelme taktı, yine vermedi. Bunları verse Beşiktaş yine gol atabilir, o ayrı konu. Kabul ediyoruz, iyi oynamadık. Ancak hakem gördüğünü çalmalı. Var da uyuyor, var da uyuyor diyor. Türk futbolu böyle bir yere gitmez. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İyi oynamadık ama hakkımızı yediler diyor. Devam. Aziz Yıldırım, ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz diyor Sayın Aziz Yıldırım. Arkadaşlar bir görüntü koyalım Kadıköy'den. Böyle boşta kalmayalım. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz. Haberleri olsun. Çözümü Türkiye Futbol Federasyonu düşünecek. Biz değil. Eğer çözümü söylersek biz başka noktalara gider olay. Gerekirse ligleri bir sene erteleyin diyor. Bakın bir daha söylüyorum. Ben konuşmaya başlarsam kimse beni durduramaz. Haberleri olsun. Çözümü TFF'ye düşünecek. Biz değiliz. Biz eğer çözümü söylersek başka noktalara gider. Gerekirse ligleri bir sene erteleyin. Aziz Yıldırım devam ediyor Sayın Başkan. Çözümü TFF üretecek dedikten sonra biz adalet istiyoruz diyor. Biz adalet istiyoruz. Şimdi Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar, Trabzonsporların tepkisini sonra konuşuruz ama Sayın Aziz Yıldırım bir kere şunu kabul ediyor. Beşiktaş iyi oynadı, hak etti ama hakem kötü yönetti. VAR uyuyor. Biz çözüm arıyoruz. Çözümü biz söylersek çok farklı noktalara gider olay diyor. Ligler bir sene ertelensin gerekirse diyor Abdülkerim abicim. Önce buradan başlayalım, sonra da maça geçelim.
5: Ligler bir sene ertelensin diyor Sayın Başkan. Öyle bir şey olmaz. Ama benim önerim var yıllardır, değil mi? Bu Beyaz Futbol programında kaç sene oldu? 12 senedir. Önerim var benim, değil mi?
0: Evet.
5: Gerekirse 3 sene, 5 sene, 2 sene neyse Türkiye'de Süper Lig maçları tamamen yabancı hakemlerle yönetilmeli. Yani tamamen. Sırf VAR'da değil. 3 tane sağdaki hakem de yabancı olacaklar. Maçları yönetecekler. Bizim Türk hakemleri 3 sene iş yapamayacaklar. Alt liglerde çalışacaklar ve Süper Lig maçlarını izleyecekler. Yabancı hakemler nasıl maç verdiği gösteriyor. Ne kadar foul standartları var falan. Belki 5 senede 3 senede çözerler bu işi. Tamam mı? Sonuçta mesela bugünkü hakem hata yaptı, yapmadı. Biraz sonra yorumcu arkadaşlarımız anlatır. Çünkü ben geçen hafta ne dedim? Ben hiçbir pozisyonu lehte aleyhte değerlendirmeyeceğim. Ben oyun değerlendireceğim dedim. Sebebi de şu, lehte aleyhte söylemiştim. Çünkü ben Halil Umut Meler isimli insanın bir kere hakem olarak kalması benim tuhafıma giden bir durum. Yani Halil Umut Meler hakem olmamalı ki. Yani şu anda Türkiye'nin adı bir Halil Umut Meler diye bir hakem olmamalı. Olursa maç yönetiyor işte adam. Onun hakemliği bitti. Mesela bence onun hakemliği Trabzon'da, Trabzonspor Fenerbahçe maçında bitti bana göre. O bir daha Türkiye'de düdük çalmamalı. Öyle bir maçı bitirten adam, sahada o olaylar varken, Hatta kalecinin önünde meşale yanarken alev alev gördüğü halde oyunu devam ettirip Fenerbahçe'ye gol yedirten bir hakemin zaten bir daha hakemlik yapmaması lazım. Yani dünyada aklı başında bir insan o ortamda maç oynatır mı? Korkudan mesela maçı tatil edemiyor. Adamın yüreği yok bir kere. Ey yamcının kralı bu arkadaş. Bir hakemimize yumruk atılmıştı hocam sahada. Ankara Gücü Başkanı mıydı?
0: Evet.
5: Kimdi o hakemimiz?
0: Halil Umut Meler.
5: Bak o da Halil Umut Meler'miş. Ankara Gücü'nün başkanı bir zat vardı, ismini de hatırlamıyorum. Sahaya girdi, yumruk attı. Türkiye'nin en isimli hakemi diye Halil Umut Meler'e. O günden beri zaten bana göre Halil Umut Meler hakem olmamalı zaten. Hakemliği bitmeliydi. Sonra adamı tekrar alıyorsunuz. Türkiye'nin en önemli iki takımının derbilerinden bir tanesi olan maçta karşımda yine aynı adamı görüyorum. Şimdi ben onun performansını mı yorumlayacağım? Pozisyonlara hiç değinmiyorum. Yönetimi, biçimi iğrenç. Bir kere karakter eksikliği var belli. Yani mesela son dakikalarda Fenerbahçe lehine fauller çalıyor. Çalıyor derken fauller yok. Olmayan fauller icat ediyor. Orta sahanın oralarda falan son dakikalar ya hani şişirme falan. Acaba bir şey olur mu diye. Ben Fenerbahçeli olarak bundan bile rahatsız oluyorum. Lan yok faul. Beşiktaşlı oyuncu topu kapmış tertemiz. Faul icat ediyor. Niye icat ediyor? Ya mesela niye öyle bir şey yapma gereği duyuyor? Ulan diyor bir halt yedim ben galiba bu maçta diyor. Kafası hep öyle yani. Orada da bir şeyler vererek işte ona eyyam deniyor. Ya bu Halil Ömür Möller saati tekili bir örnek. Bunların alayı öyle olur mu diyorsun? Evet alayı öyle. Bak Türk hakemlerinin alayı öyle. Enteresan. Çok evet. Enteresan. Bir gün at dediğine kara diyor. Mesela bir gün Vedat'a mesela tekme atılıyor. Ben burada yorum yapmadım. Her gün birçok kişi penaltı dedi mesela. Değil diyenler de var. Mesela değil Vedat'ınki penaltı değil diyenler var. Tamam. Mesela Yunus aynı adam Yunus Akgül'ünküne faul diyor. Dün son dakikada gelen Frike'ye mesela. Çok enteresan değil mi? Yani ona diyor ki yok penaltı burada diyor. Yunus Akgül diyor ki faul diyor. Gitti ama top diyor çarptı diyor. Ya da tam tersini zıttını söyleyen var. Yani Vedat'a penaltı diyor. Yunus Akgül'ünküne bu değil diyor. Lan ikisi de pozisyon birebir aynı hemen.
0: Evet.
5: Anladın mı? Dolayısıyla Türk hakemleriyle bu iş olmaz. Ben söylüyorum sana olduğu müddetçe de böyle olur. Bunun çözümü belli. 3 sene, 5 sene o Margaret Thatcher vardı ya götürmedi İngiliz milli.

0: Bir takım evet, yönetti. Bak kedi, nasıl? Misal böyle kediye döndüler. Gördün mü?
1: Avrupa
0: gittikleri her yerde böyle büyük olaylar çıkaramıyorlar. Onun için.
1: O Heysel faciasına
0: evet, olmuştu. 3 sene 5 sene bu Türk hakemlerinin ayağını çekeceksin Süper Lig'den. Gidin oğlum siz altta çalışın ve seyredin. Seyredin. Yani bugünkü maçın hakemi yabancı olsa hiç konuşulmaz. Hiç. Ama Halil Umut Meler, ha buradan girdik, Aziz Bey'in açıklamalarından girdik diye söylüyorsak, maçla ilgili söyleyeceğim tek şey de şudur.
1: Maçı, ona birazdan gelelim.
0: Tamam, maça, abi. Maça, hayır, kısa bir cümle veriyorum.
1: Evet.
0: Maçı hak eden kazandı. Bu kadar.
1: Hak eden.
0: Ha, bu kadar.
1: Sinan abiciğim.
0: Maçı hak eden kazandı.
1: Buyur canım. Beşiktaş'ın galibiyeti ve Aziz Bey'in açıklamaları şu anda ortalık.
2: Şimdi Ertemciğim. Galibiyetin önüne geçti yani. Kenara bırakalım hakemi. Müthiş bir ikinci yarı, müthiş bir Beşiktaş seyrettik. Düşünün. Bir derbide.
1: Konunun şurasını düzeltebilirsin.
2: Bir derbide. Sen,
1: ne oldu? Pazuların dışarı
2: taşmış. Pazularım çok fazla ya. Pazularım. Düşünebiliyor musun? Bir derbide. Ev sahibi takımın kalecisi sahanın yıldızı.
1: Evet.
2: Misafir takımın kalecisi yere yatmadı.
1: Evet. Hep oyun kurmaya çalıştı. Rakip yarı sahası, kendi yarı sahasının ortasında. Bir
2: kritik pozisyon gelmedi.
1: Evet.
2: Yani o anlamda oyun kurma ayrı, o ayrı. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır.
1: Doğru.
2: Futbol akıl işi, yetenek işi. İstediğin kadar istekli ol, istediğin kadar arzu ol, istediğin kadar konsantre ol. Bunun yanı sıra senin yeteneğin yoksa hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi Fenerbahçe'ye birazdan daha detaylı gireceğiz. Şimdi Fenerbahçe'li yıldız diye futbolcu var var bakıyorsun. Beşiktaş'a bakıyorsun aynı şekilde. Bugün ne oluyor? Çok isteyen, çok arzu edenden ziyade daha yetenekli olanlar, daha iyi futbolculu olanlar maçı kazandılar.
1: Evet.
2: Beşiktaş deyim yerindeyse ikinci yarı Fenerbahçe'yi sürklase etti. Bazı bölümlerde yani aciz duruma düşürdü. Öyle ataklar yapıyor ki bakma yoruldu. Yani Beşiktaş yoruldu, orta sahası falan düştü. Yani öyle hatalar yapıyor ki oyunun 65'ten sonra orta saha düşmüş. Yani sevgili İsmail Kartal orta sahadan Beşiktaş yürüyerek geçiyor. Hiçbir şey yapamıyor, önlem alamıyor. Kante, Genduzi, Genduzi oyundan aldı, iyice boşaldı. Şimdi iki tane santrafor var Fenerbahçe'nin. Bir tanesi 108-110 kilo, ötekisi 90-95 kilo ağır. Bunların ikisini topladığın zaman bir 150 santrafor yapamazsın. Bakın futbolun gerçeğini, eski şöhretler maç kazandırmaz şöhret. Eskiden büyük futbolcuymuş. Bilmem çok çağrı oynamış. Beni ilgilendirmez kardeşim. Bugün de oynuyor. Bugün ne olur? Hadi iki tane daha maç kaybederse Fenerbahçe değişik şeyler olabilir. Ha Fenerbahçe 4 puan geride. Çok önemli değil. Bu kapatabilir. Bugün müthiş oynayan bir Beşiktaş vardı. İstekli oynayan bir Beşiktaş vardı. Aynı burada konuşurken ne dedik Alanya maçında? Ya Beşiktaş'ın yıldızı yok dedik. Bugün 11 tane yıldız vardı. Bir Trossard denilen bir oyuncu var. Bugün derbide bakın iyi futbolcu eğer büyük futbolcuysa derbide oynar. Hep ne derdik? Ya bir de derbide oynayın kardeşim. Ne yaptı Vlahovic? Geldi derbide golünü attı. Ne yaptı Trossard? Bugün şov yaptı. Sahanın en iyilerinden.
1: Evet.
2: Şimdi Fenerbahçe'de Ballon d'Or alacak denildi. Greenwood diye bir oyuncu var değil mi?
1: Evet.
2: Greenwood. Abi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Yani yapıyormuş gibi veya görünüyor. Bak dikkat edin. Alıyor çalım. Hiçbir sonuç yok. Yani futbolda dediğin gibi futbolda yazık koskocaman Fenerbahçe taraftarına. Bugün koca Fenerbahçe başkanı koskocaman adam çıkıyor diyor ki hakemler diyor. Abi hakem bir yere kadar senin.
1: Açıklamaları tekrar vereceğiz
2: hakemler,
1: arkadaşlar.
2: Hakemler iki penaltımızı verdi. Birazdan konuşacağız pozisyonu.
1: Evet.
2: Abi penaltını verdiğin ayrı da senin oyunun ne? Fenerbahçe takımını bugün deyim yerindeyse futbol anlamında ikinci yarı Beşiktaş takımı ezdi oyun anlamında. O her yerden sağdan soldan her yerden ezdi. Yani bakıyorsun oyunda bütün hakimi. Üstelik santraforun dayak yedi. Bugün Vlahovic denilen oyuncu dayak yedi Skriniar'dan. Skriniar onu dövdü. Ama futbol aklıyla, uyanıklığıyla. Ha Vlahovic'in yaptığı bir hareket var. Şöyle bir hareket var mesela. O da yanlış. Hakem mesela onu görse atardı.
1: Evet.
2: Veya var görseydi çağırsaydı bir el hareketi var. Ama dirsekler var Vlahovic'e bir sürü şeyler var yani. Ama bunun yanı sıra Beşiktaş takımı İyi konsantre olmuş. Fizik olarak Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin daha üstünde fizik olarak ama yetenek de ön plana çıktı.
1: Evet.
2: Yetenek de ön plana

0: Bütün ikili mücadeleleri kazandılar. Bütün Beşiktaş, bütün ikili mücadeleleri kazandılar. Birazdan hoca pozisyonlara geldiği zaman biz fikrimizi söyleyeceğiz. Ama bakıyorsun yani kendini kandırmasın. Olmaz Kerem'le, Vedat'la, Ali Lukaku dördüncü hafta. Lukaku. Şimdi ben bu Lukaku'ya bakıyorum Neco. Bu Lukaku alacak topu, dönecek, çalım atacak, adam geçecek, vuracak, gol atacak. Kaç hafta sonra olur bu acaba? Yani bu fizik yapısıyla kaç hafta sonra bu hazırlanabilir?
1: Geçen sene zaten maçı yok.
0: Oysa ki Fenerbahçe'nin
2: 7 maç.
0: Bakın oysa ki Fenerbahçe'nin alacağı ilk oyuncu üst düzey baba bir santrafor abi. İki tane derme çarpma yabancı yani ağır santraforla olmaz. Al Beşiktaş bak bulmuş. Flauş denilen bir adam bulmuş, getirmiş. Bugün 4 gol yaptı değil mi 2 maçta?
2: Evet.
0: 2 maçta 4 gol yaptı adam.
2: Evet.
1: 5-6
0: yani,
1: olurdu.
0: Yani 35 tane de gol atabilir Flauş. Yakaladığı zaman içeride 3 falan 4 falan da yapabilir. Bu temposuyla, bu temposunu devam ettirirse. Daha oynatmadığı bir sürü adamlar var. Yani onun için yani birazcık şuna bakması lazım. Fenerbahçe takımı. Biz ne oynuyoruz? Hakemleri ona göre bir eleştirelim. Tamam. Taraftarın gazını almaktır. Taraftara şeydir. Fenerbahçelilere göre pozisyon penaltı olabilir. Onlar penaltı olabilir. Ben oraya takılmıyorum. Ben Beşiktaş'ın oynadığı oyuna bakıyorum. O penaltı verilse, şu verilse falan filan. Hayır abi, Beşiktaş oyunun her bölümünde üstün oynadı. Her bölümünde.
2: Her bölümde.
0: Birazdan konuşuruz daha devam
2: edelim. Sayın Başkan Serdal Adalı, sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler diye bir paylaşım Sayın Başkan'dan. Şu anda Murat Bey'in düğününde yönetici, Beşiktaş yöneticisi Sayın Murat Bey'in düğününde. Oraya da bağlanabilirsek bağlanacağız, arkadaşlarımız orada olacaklar ama o tekne görüntüleri var, orayı da verelim. Orada yer siyah gök beyaz, yıkılıyor ortalık. Ahmet Hocam'a bir döneceğim. Hocam Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçına dair manşetiniz nedir? Bir de yorumunuzu rica edeceğim. Önce Aziz Bey'in televizyonlar, hakemler, sonrasında da gördüm. Maçla ilgili yorum.
3: Maçlar, hakem hataları, kulüplerin, hakem 50 yılını bilirim Türk futbolunun. Hakemler ve federasyonun hiç bu kadar dibe vurduğunu görmedim.
2: Dibe vurduğunu.
3: Dibe vurmak. Bunda pek tabii ki %95 falan hakemlerin ve federasyonun suçu var. 50 yıl. Hepimiz hata yaptık. Doğru söylüyor Aziz Başkan. Biz de hata yaptık. Yapmadık demiyoruz. Zaten ben 20 sene, 10 sene, 15 sene, 300 hakemi... Hiç hata yapmadım diye adam ya psikopattır, ya şizofrendir, ya da megalomandır.
4: Ya da robot.
3: Tabii ki yaptık.
4: Robottur o yani.
3: Şimdi öyle bir hale geldi ki Türk futbolu. Yani bu ne benziyor biliyor musun? Gece saat 3'te bir ev soyuluyor. Sokaktaki görüntüde 50 tane hırsızlıktan sabıkalı bir herif dolaşıyor. Onu görüyor polis. Sen soydun diyor. Ne malum onun soydu. Türk hakemlerine güven.
4: Evet.
3: Kişilik olarak, insanlık olarak, kalite olarak, tarafsızlık olarak o kadar dibe vurmuş ki
2: bu hale
3: artık
2: geldi.
3: Herkes geçiriyor. Bu birinci olay. İki tane başlığım var bu akşam. Beşiktaş Fenerbahçe'yi sürkülase etti. Maçın normal hakkı 4-1 falandı. Fenerbahçe gol dahil. Attığı gol dahil. Pozisyon sayısı 0. Kalede Nübel değil. Sabri Duro'yu mezardan çıkartıp iskelet olarak koysan Allah rahmet eylesin. Yine maç 4-1 biterdi. Ha, 2-1 biterdi. Pozisyonda taştan bir münferit hata. Ayaklar arasında gitti geldi, gol oldu. Buna mukabil attığı 2 gol ve 3 tane kaçan gol. Birinci neymiş manşetim? Beşiktaş. Fenerbahçe ikinci manşetim. Beşiktaş hakeme rağmen kazanmadı.
2: Oo.
3: Tekrar söylüyorum. Beşiktaş hakeme rağmen kazandı.
0: Kazandı.
3: Bu ne demektir?
0: Hakemi de mi yendi?
3: Tekrar söylüyorum. Maçta baktığım vakit 3-4 tane majör, kırmızı tartışılacak pozisyon var. Bir, Agbado'nun pozisyonu. Burasıyla alıyor adam. Öyle el filan değil. Ya. Penaltı değil. Kesin. İki.
1: Kural ne hocam? He? Orada kural ne? Şeyin bittiği yer mi?
3: Şurası. Buranın altında olacak. Şöyle alacak.
2: Pozisyonlar hazır mı?
3: Evet. İki.
1: Zaten çarpma gibi değil mi? Saldırı gibi değil.
3: İki. Vlahovic 1.95. Kante 1.65. Vlahovic topu alıyor. Golü yapıyor. Hakem faul diyor. Kante şaşırıyor. Aa faul mü diyor. Üst düzey futbolda böyle bir faul yok. Vlahovic'in attığı sayılmayan gol bence gol.
2: Bu pozisyon gol.
3: Bence gol. Öyle öyle çekme falan yok. Elini şöyle koyuyor. Evet. Üç. Kerem'in pozisyonu temas.

0: Az var gibi ama tekrar söylüyorum. İçeride olup olmadığı ama içeride olsa bile o tür penaltıların...
1: Sanki çizginin üstünde. Sanki
0: o tür penaltılar üst düzey futbolda yok. Tıpkı dün Galatasaray'ın aleyhine verilen o komik penaltı gibi. Tıpkı Halil Umut Meler'in Avrupa'da ilk façayı yediği orada yalca geldi.
1: Hocam özür dilerim. Dün Yunus'un pozisyonu faulse bu değil. Neden ya, penaltı
0: hayır,
1: değil?
0: Hayır faul falan değil Yunus'un pozisyonu. Uydurma ya.
1: Ama işte Aziz Bey de burada haklı çıkıyor işte. Diyor ki zaten bak 5.

0: Tamam.
1: Beşiktaş'ı kutluyorum ya, diyor.
0: Aziz Bey yazsın bir dakika, şu var. Aziz Bey diyor ki Türk hakemleri öyle bir rezil rüsva hale geldiler ki Gençler Birliği maçında %100 iki penaltı verilmemiş bir Fenerbahçe. Doğru. Kötü oynadı. Şu,
2: doğru ama ayrı.
0: Bugün için Fenerbahçe'nin penaltı verilmediği görüşüne iştirak etmiyorum. Vlahovic'in Kante ilişkisinde atılan golün gol olduğunu düşünüyorum. Hatta Vlahovic'le Skriniar burun buruna geldiler. Skriniar boğazını sıktı. Bana göre kırmızı kart olabilirdi.
2: İkisi birden mi?
0: İkisi ama en azından Skriniar. İkisi birden de olabilir ama en azından. Şimdi baktığımız vakit Beşiktaş'ın galibiyetine hakemin gölgesinin G'si düşmemiştir. Düşmemiştir. Farklı görüşlerde olabiliriz. Fakat büyük sıkıntı geliyor şimdi. Abdülkerim'in dediği mantıken doğru. Bizimkiler ayağa düştü hakemler. Evet, tamam. Bunda da Futbol Federasyonu kendinde arasın suçu.
3: %100.
0: Bak şimdi birkaç...
2: O da öyle söylüyor zaten %100. Aziz Bey'de.
0: Futbol Federasyonu kendinde arasın suçu. Yasin Kol, bilmem ne Kol filan sürekli yolarsan. Halil Umut Meler'in burnunu sürttürmek için iki sene anlamlı maç vermezler. Güven de kaybolur. Avrupa, Dünya Kupası'na gidemez. Devam ediyorum. Yabancı hakem geldiği vakit zannediyorsunuz ki veya Türkiye zannediyor ki o Avrupa'nın en iyi Şampiyonlar Ligi'nde gördüğümüz Dünya Kupası'nın baba hakem. Hayır. Yancı hakemler gelecek. Yani şey gelmeyecek. Polonyalı Simon Marsilya, İtalyan bilmem ne gelmeyecek.
2: Bugünkü VAR'daki Polonyalı hakem.
0: Tamam o VAR gelebilir. Bir kere gelir. Dünya adam sana.
2: Evet.
0: Ha, adam sana böyle en iyi hakemlerini kendi kullanmak
3: Afrika'dan
0: varken.
3: Afrika'dan gelsin. Afrikalı birisi gelsin tamam. Hocam.
0: Ki siz ben söyledim. Geçen hafta. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum.
3: Meksikalı
0: dedim.
3: Gelsin.
0: Şu maça.
3: Fernandlı gelsin.
0: Hem diplomatik bir Türkiye'nin büyük prestiji olurdu. Bir Somalili Müslüman hakemi. Türkiye'deki ilk derbiye mağdur duru hakem Dünya Kupası alınmadı. Koyarsın. Bakalım yabancı hakem hata da yapsa nasıl kabul ediliyor? Bizimkilerden çok daha az ses getirdiğine inanıyorum.
2: Evet. Hocam şimdi, çok özür dilerim. Diyor ki Vlahovic attığı golde kaleci Ederson topu bırakıyor. Faul çalmasa Ederson kurtarır o topu. Ederson düdükten sonra
0: bunu
2: bırakıyor.
0: Bunu kim yazmışsa haklı. Ona bile
3: şey yok. Duruyor.
0: Hayır. Evet. Hayır
3: şey buna lafım hocam, yok. Arkasındaki Kante de bırakıyor.
0: Anladım çünkü buna lafım
3: yok. Düdük sesi duyuyorlar.
0: Aa, benim.
3: Yetişemezler ama o kadar da rahat
0: benim demek istediğim mesaj şu.
3: Öyle rahat vurdurmazlar.
0: Yani. Fenerbahçe'nin hakemle biz hakem yüzünden düzgün yöneseydi maçı kazanabilirdik. Lafına iştirak etmiyorum. İki.
2: Hocam şimdi, iki demeden önce özür dilerim. Evet. Pozisyonlarla ilgili çok özür diliyorum. Ben hep söylüyorum mikrofonu takana kadar Beşiktaşlıyım diye ama şu anda Fenerbahçeli taraftarlar bunu niye sormadım dersen bir kere benim mesleki ahlakıma yakışmaz. Vlahovic'in bir parmağıyla yaptığı bir yuvarlak işareti var. Hatırlıyor
0: evet.
2: musunuz hocam?
0: Evet.
2: Şu işaret.
0: Evet sen gençsin demeye getiriyorum.
2: Burada kırmızı kart gerekiyor.
0: Tabii ki gerekir. Tabii ki gerekir.
2: Ya bunu da konuşalım, bunu da söyleyelim.
0: Şimdi bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. VAR hakemi buna niye müdahale edemez? Bu Türkiye'de bir adama sen gay intiba yaratıyorsun. Çok özür dileyerek anlaşılması açısından. Ama bazı başka ülkelerde bu hareket veya bu hareket...
2: Hoşuna mı gider hocam?
0: Hayır. Karşılığı mükemmel ne? Demek.
3: Karşılığı ne?
0: Şey yani Skriniar'a mükemmel
2: misin? Tabii sen, ki.
0: Skriniar'a mükemmel misin diyor.
3: Hocam mükemmel.
0: Yani Skriniar sen ne mükemmel.
3: Bir de adam
2: çok... Hocam bak.
3: Hocam
2: süper.
3: Adam çok
2: iyi. Adam çok iyi. Böyle
3: çok iyi. Çok iyi. Hocam süper değil mi hocam?
0: Bir de süper.
3: Çok iyi. Her şey var ya.
0: Gece sulandırma gecesi değil.
3: Trosan Turhan'ın her maç kırmızı kart
0: demedi. Gece sulandırma gecesi değil. VAR hakeminin Türk kültürünü... Çünkü niye? Türkiye'de bir adama böyle yaparsan bu hakaret mi?
3: Deli demek evet.
0: Deli misin sen? Almanya'da yapsana bakayım birine bunu. Ağır hakarete geliyor.
2: Tabii.
0: Anladın mı ne? Bazı
2: tabii.
0: hareketler ya farklı
3: tabii kültür. Ki ama bu,
0: farklı evet. kültürlerde farklar
3: ya
0: dedi.
3: Şimdi bu...
0: Tamam kardeşim ben hakem olacağım bana bunu yapacak. Bana değil. Rakibine bunu yapacak oyundan atarım. Lafım yok.
3: Abi?
0: Lafım yok. Ama şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nu...
3: Hocam sen adamsın diyor.
0: Öyle demiyor tabii. Sen gaysin diyor. Bu kadar basit. Şimdi Türkiye bunu Futbol Federasyonu'nu...
3: Bunu görseydi. Peki hocam bir şey söyleyeyim pardon. Bunu görmedi. VAR bunu mesela çağırır mı bununla ilgili?
0: Türk olsaydı çağırabilirdi. Polonyalı herif.
3: Ha bilmiyor Polonyalı.
0: Hayır, bu ne demek? Nereden bilir? Böyle mi böyle mi? Bilemezsin ki mesela ben hakem olarak...
3: Hocam dediğiniz hocam. Şey her yerde aynıdır.
0: Aa, hayır.
2: Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bir dakika çok özür dilerim. Gelsene kamera. Bir gelsene.
3: Hocam her yerde aynı
2: bir dakika. Hocam Abdülkerim abi.
0: Abdülkerim adamsın sen.
2: Hayır çok basit çözümü var. Hocam sen var mısın? Ben Avar Türk'üm. Dedim ki bir dakika. Ben orada inisiyatif alırım. Dedim ki bir dakika bu bizim ülkemizde bu hareket...
0: Gay hala tamam. Top. Öyle mi der? Emin misin?
2: Avar der mi?
0: Tamam.
2: Avar demesi.

0: demesi de avar demek, yardımcı demek. Hocam bence yani hakem için
1: çocuk mağdur. Çocuk çok dayak yedi Vlahovic. Evet. Mağdur. Bunlar da çok dediler ki bunu koruyalım, mağdur bu çocuk dediler. Ben sana
0: olmaz
1: söyleyeyim.
0: Böyle bir şey yok. Şimdi bak tekrar söylüyorum.
1: Avar
0: Türkiye Futbol miydi? Federasyonu kabile devleti gibi yönettiğinin ispatı. UEFA ve FIFA'nın gizlilik security kuralı bu gece ağır şekilde ihmal edildi.
1: Oh.
0: Neden? Şikeyi, hakem bağlama işini minimalize etmek için UEFA maçtan iki gün önce hakemi dünyaya duyurur. Der ki Milan bilmem ne maçını Alman şu yönetiyor iki gün önce. Üç gün önce değil. Çünkü o üç günlük zamanda belki hakemle ilgili manipülasyonlar olmasın diye. Ama bugün Futbol Federasyonu veya Halil Umut Meler kendisi basına PSV Eindhoven, ben Paris diye duydum, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk maçını yöneteceğini basına sızdırdılar. UEFA'nın gizlilik kuralı ihlal edilmiştir. UEFA eğer bunu duyarsa ki şu anda benim ağzımdan duyuyor. UEFA'ya buradan açık söylüyorum. Bunu bu bence şöyle oldu. Halil Umut Meler'i süslemek için, karizma vermek için, bak bu maçı veriyorum, bu çocuk bir de çarşamba veya perşembe gecesi Eindhoven'da PSV Shakhtar maçını yönetecek deyip topluma güveni artırmak isterken ağır bir ihlal yaptılar. Bu şartlarda maç ondan alınabilir. Ama şu var, Futbol Federasyonu, futbolu getirdiğiniz konumla ilgili gurur duyabilirsiniz. Kına da yakabilirsiniz. Ne istiyorsanız yapın ama tabloyu gördünüz. Koskoca Fenerbahçe Başkanı.
1: Ben gideyim mi?
0: O da biliyor. Hakemden en son yakınması veya son yakınması gereken takım bu maçın özelinde daha önceki maçları
2: sayıyorum. Gençler Birliği maçından sonra çıkıp konuşsam biz hatta kızdık anlarım. Niye konuşmadın falan diye.
0: Anlarım. Gençler Birliği maçındaki hakem hatalarından sonra konuşsa evet. Anlarım. Bu gece Beşiktaş seni ezmiş geçmiş, maç normalde 4-5-1 oluyordu. Hakem hata yapmışsa umumiyetle Beşiktaş'ın aleyhine.
3: Toparlayalım hocam.
0: Sonuç.
3: Hocam,
0: çok mu konuştun?
1: Hayır hocam, biraz da Necio'ya konuşturalım.
3: Hocam, hocam ben konuşturacağım. Ben vereceğim de şu önemli bir...
1: Hocam rahatına bak.
3: Bir saniye lütfen.
1: Evde seleçeni buradan seyrediyor. Benimkini bile alabilirsin hocam. Bu kadar güzel konuşuyorsun.
3: Hocam ben müdahale edeceğim. Bir saniye
2: lütfen. 10 numara yorum yap.
3: Son cümle hocam da yani ben de...
1: Harika ilerliyor bence.
2: 10 numara yorum yaptım hocam.
1: Hocam. 10 numara
0: hocam bak böyle hareket yapma bana ya.
2: Hocam 10 numara
0: yapma böyle.
1: Harikasın hocam.
3: Harikasın.
1: Hocam böyle değil ama böyle.
3: Harikasın. Evet Necati'ye bir dönelim hocam. Necati'yi söylüyorum.
1: Bir dön hadi.
0: Şimdi şunu söylüyorum. Hocam, Sayın Aziz Yıldırım'a
2: 10 numara yorum yaptın ha.
0: Bir soru soruyorum. Bugün maçta tamam üretemedin. Yaratıcı oyuncu niyetine bitik İrfan Can'la başladı. Sonra ben 45 dakika sonra ne yaptım dedi. Talisca'yı niye sattınız arkadaş?
2: Bir kişi soramıyor mesela.
0: Bak maçta Talisca, Asensio sakat. Belki de sakatlanacak. Talisca kötü de oynasa, iyi de oynasa sonucu değiştirebilen özellikle. Örnek mi? Trossard şimdiye kadar iyi mi oynuyordu bu maça kadar?
3: Bu maç çok iyi oynadı.
0: Bir dakika, bu maçta Drdvan'a golü attıran Trossard.
3: Evet.
0: Vlahovic'in sayılmayan golünde o güzel pası atan yine Trossard. Kalite.
3: Hocam bu konu başka tamam, bir konuya giriyor. Tamam, bir Necati'ye tamam. Bir dönelim.
0: Necati hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Sen de hoş geldin.
0: Ne haber?
3: Evet. Buyur ya bir de bizim programımızda söz hakkı yok biliyorsunuz. Herkes girdiği için.
1: Ama olsun sırayla yani, konuşmak daha iyi.
3: Hayır öyle ama sonuç olarak Ahmet Hoca pozisyonlarla ilgili. Şimdi Aziz Yıldırım konuştuktan sonra biraz böyle uzattım. Necati'cim buyur.
1: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Çorum maçında başlayan iyi performansı. 6-2. Buraya getirdi. Kadıköy'de de çok doğru oyunu oynayan, girenle çıkanla, kenardaki hocasıyla, tribündeki taraftarıyla, başkanıyla inanarak gelip Archie Brown bekliyoruz demişti. Vlahovic de biz geldik. Kim dedi geliyoruz diye biri demişti. Hangi oyuncu dedi Beşiktaş'tan? Geliyoruz diye onun yerine.
4: Şey ben dedim.
2: Sinan Engin ne diyor?
1: Bir oyuncu da.
3: Orkun Kökçü.
1: Orkun hoş geldin. Hoş bulduk dedi. Bir oyuncu da biz de önümüzdeki hafta.
3: Olaytan da bugün açıklama yaptı.
1: Olaytan dedi.
3: Onun açıklamasını getireceğiz.
1: Olaytan dedi. Geldiler dedikleri gibi oldu. Bence ilk yarı kafa kafaya giden bir maç. Ama ikinci yarı Beşiktaş oyunu, maçı, pozisyonları sirkülese etti. Ya bu maçı hakemin üzerinden yorumlayamazsın. Beşiktaş'ın iyi oyununa, doğru oyununa haksızlık olur. Zaten Sayın Başkan da biz kötü oynadık diyor. Açık ve net bir şekilde açıklıyor bunu. Yani Nübel'den Vlahovic'e kadar.

0: bekinden kulübede oynamayan oyuncusuna kadar o kadar iyi hazırlanmışlar ki maçı. Pozisyon üstünlüğü sende. Şut üstünlüğü sende. İkili pozisyonluğu sende. Her şey sende. Ortadaki topa sen daha çok isteyen giriyor, alıyor. Daha çok kuş. Bak maç bitti. Beşiktaş futbolcuları gördün mü? Hepsi şöyle dizlerine koymuş ellerini. Bitmiş, yorgunluktan ölmüşler. İkinci yarı ben Nübel'i görmedim mesela. Nerede gördüm biliyor musun? Sadece ayağıyla top oyunu kuruyordu. Top ona geliyordu. Stoperler açılıyor. Salih geliyor, alıyor, oyunu kuruyor. Öyle oynuyor. Mesela bugün bir kahraman vardı. Kim diyeceksin bana?
1: Beşiktaş abi, takım otobüsü Ümraniye'ye giderken. Yani, evet.
0: Olaytan abi her yerdeydi. Yani Olaytan varken bu takıma onun yerini bir orta saha bulmak veya da aramak doğru olmaz. Daha iyi oyuncularla oynayarak geçen seneden bu sene inanılmaz geliştirdi
1: peki, kendini. Peki MVP maçın yıldızı Trossard mı yoksa Olaytan mı?
0: Maçın yıldızı mı? Ederson.
1: Ederson. Necati Ederson şunu olmasa, söyleyeceğim.
0: Bak Ederson olmasa 3 tane mi 4 tane mi ne karşı karşıya çıkar. Bu maç 5-6 olurdu.
1: Santrafor oynadın. Lukaku.
0: Evet.
1: Vedat Muriç ve Vlahović.
0: Ben başka bir yorum yapayım sana. Vedat'ı kaç yaşında sattı Fenerbahçe? 28 yaşında.
1: 28'de.
0: Kaç 20, paraya sattı? 20 küsür
1: 20
0: milyon.
1: Paraya sattı, evet.
0: 20 küsür milyonu bilmiyorum. O civarlar. Abi 32 yaşında yine aynı paraları geri aldın. Gönderirken seviniyorsun bu paraları sattık, iyi iş yaptık diye. Alırken yine aynı paraları seviniyorsun, iyi iş yaptık diye. Lukaku geçen sene çok az maç oynamış geçmişi. Sinan abi demin söylüyor. Bugüne bakmak lazım. Bugünkü ikisini topla. Vlahović performansı genç, dinamik, 26
2: yanlış
0: yaşında.
2: Abi, yanlış transfer abi.
0: Doğru yani, transfere doğru demek abi, lazım. Ama şimdi, ikisini alacağına...
1: Bir çok özür dilerim. Bir kesmek zorundayım. Abi. Kesmek zorundayım. Bir dakikalık ADV'miz var. Abi. Hemen girmemiz lazım. 60 saniye abi, sonra geliyoruz. 60 saniye. Bir dakika sonra ADV buradayız. Edward Tony. Fenerbahçe'de bu yaz evlenen futbolcular var.
3: Ertem, Ronaldo bile evlendi be oğlum. Maşallah düğün sezonu oldu biliyor musun?
4: Öyle oldu gerçekten. Evlenen evlenene.
0: Oo Ertemciğim, o düğün hazırlık süreci geldi aklıma. Çok zor gerçekten.
1: En zoru da gelinlik ve damatlık seçmek.
3: Artık gençler çok şanslı Ertemciğim biliyorsun.
1: Doğru hocam. Terzi Ayhan gibi bir markaları var artık.
3: Gidiyorsun, seni krallar gibi karşılıyorlar. Deneyip alıyorsun. İstersen de internetten de söylüyorsun.
4: Fiyatlarına baktım. Resmen gençlere kıyak yapıyorlar vallahi.
1: Sinan abi fiyatları söyle de bizi izleyen gençlerin haberi olsun.
4: Ertemciğim damatlıklar 3500 TL'den başlıyor.
3: Takım elbiseler 2500'den başlıyor.
0: Oo ne diyorsun, fiyatlar gerçekten çok uygunmuş.
3: Daha da önemlisi bu kalite bu fiyatlara yok yok. Üstelik bir de sezon sonu indirim yapmışlar hocam. Vallahi billahi Terzi Ayhan'a helal olsun.
1: Evet sevgili seyirciler, evlenecek olanlar veya düğünde şık olmak isteyenler için kaliteyle uygun fiyatı bir arada bulunduran Terzi Ayhan'ı bir kez daha hatırlatmış olalım. Biz programımıza ve şıklığımıza kaldığımız yerden devam edelim. Necati'yi kestim. Sinan abi.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin santraforu kim olacak sizce?
1: Vedat Muriç.
2: İdeal, ideal.

0: Mertem. Necati'yi kestim. Sinan abi.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin santraforu kim olacak sizce?
0: Vedat Muriç.
1: İdeal, ideal. Şimdi Fenerbahçe takımı. Abi ben Talisca'yı tutarım. 2-3 hafta önce de söyledim. Gereği her iki yollarım. Şimdi mesela Asensio var, Talisca var, Greenwood. Çok iyi futbolcu diye alıyorsun. Ama arkadaş var aynı tip oyuncum var ya. Var. Yani var Asensio şimdi. Talisca'yı santraforda kullanırsın dedik. Arkada da kullanırsın. Ama iki tane aynı ağır merkez santraforu oynattığın zaman burada sen işi bitiremezsin. Yazık günah bakın. Yarın bir gün şimdi Şampiyonlar Ligi oynayacak. Roma oynayacak. Arada maç oynayacak. Tekrar oynayacak. Pazar, çarşamba. İşte ne o? Cumartesi, pazar, salı, çarşamba. Böyle maçlar kupa. Abi nasıl gidecek? Puan kayıpları abi, da olacak. Sinan sen abi. Daha 4. haftada 4 puan kaybettiğin zaman hani şimdi yok hoca çabuklaşır. Sinan yani hazırlanır.
2: Vlahovic'i nereden aldın abi şimdi sen?
1: İtalya'dan bak.
2: Hayır o anlamda demiyorum. Hangi büyük kulüpten aldın?
0: Juventus'tan.
2: Napoli'den Osimhen'i aldın.
1: Değil bak, mi? Bir yere hayır, bir alacağım.
2: Ben de bir aynı şekilde
1: şimdi gideceğim. Bak söylemek istediğim. Santrafor bir futbol takımının en büyük yıldızıdır arkadaş. İyi santrafor olanları görüyorsunuz. İyi santrafor olanları takımları görüyorsunuz. Onun için burada yani zaman yetmiyor hazır olmaları için. Zaman yetmiyor. Şimdi Greenwood çok iyi futbolcuymuş. Müthiş ama o tipte Asensio var orada. Bugün İrfan Can'ı oynatıyorsun orada. Önde arkada İrfan Can bugün bank oynadı. Dönüyorsun öteki taraftan Talisca var elinde. Maaşını ödediğin hazır adam. Türkiye'yi bilen bir adam. Şimdi Talisca dediğinin her sene 15 tane gol atıyor. Bugün bakıyorsun.
2: Fazlası var ya.
1: Bakalım Greenwood kaçtan atacak. Yani planlamayı yaparken bu çok iyi futbolcu ama hayır kardeşim. Bu bende var. Bende bu eksik. Ali Koç zamanından beri ta kaç seneden beri Fenerbahçe düzgün böyle bomba bir santrafor bulamadı. Abi, almadı kardeşim. Bak
2: Osimhen Napoli'den almışsın. Juventus'tan Vlahovic almışsın. Mallorca'dan Vedat almışsın.
3: Küme ama düşen Napoli'den takımdan. Bir de Lukaku'yu almışsın. Hayır.
2: Evet. Dur abi oynamayan Lukaku'yu abi.
3: Şimdi
2: abi,
3: bir...
2: oynayanla oynamayan arasında Ahmet Hoca
3: kariyer olarak hazırmış. Bakarsan kariyer yapar. Vedat Muriç mi Lukaku mu Osimhen mi dersen en babası Lukaku bundan.
2: Lukaku eskiden
3: kariyer olarak.
2: Eskiden
3: tamam şu anda
2: Sinan abinin dediği gibi dün dünde kaldı bugüne bakınca
3: Necati, farklı şu anda oluyor. Önemli bir gelişme var müsaade ederseniz. Bu galibiyete en çok eski bir Beşiktaşlı bir yıldız çok sevindi.
0: Kim?
3: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış bir yıldız şu anda çok sevinçli bu galibiyete. Anderson Talisca.
0: Hoca.
3: Yanlış nerede yanlış var? Beşiktaşlı bir yıldızdı. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı bak, mı Talisca?
2: Oyuncu şöyle düşündü. Katılıyorum sana.
3: Ne diyor adam? Bak. Beni diyor paçavra yani, gibi kullanır.
2: Katılıyorum sana. Düşünür.
3: Atamazsınız diyor.
2: Düşünür değil mi? Değil mi abi?
3: Attılar.
2: Düşünür.
3: Attılar. Düşünür. Şimdi soruyorum. Türk milleti adına diyor ya mahkeme. Fenerbahçe milleti adına.
0: Teyit edin öyle verelim.
3: Fenerbahçe milleti adına Sayın Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'a soruyorum. Bana Talisca'yı kendisi istemediği halde belgeli. Beni paşavrayı kullanıp atıyorsun.
2: Ya teyit
3: göndermenizin esbabı, mucibesi, gerekçesi nedir? Asensio sakatlanırsa orada oynayacak kimdir? Sezon başından beri bir ay bir buçuk ayda en başarılı adam kimdir? Geçen sene Talisca kaç gol atıp kaç maç almıştır? Hangi mevkiler? Sen bu adamı hangi mantıkla? Bu hepsi alayına soruyorum. Açsan. Sayın Başkan, Oğuz Çetin, İsmail. Niye yolladınız kardeşim? Hesap verin Fenerbahçe.
4: Şimdi ben hiç hakem konusuyla açtığınız programı bana ilk sözü verdiniz. Sağ ol. Onun için ben hiç maçla ilgili bir şey söylemedim. Hiç daha bir şey söylemedim. Ben zaten maçla ilgili bir konuşsaydım konuya zaten direkt Talisca ile girecektim ben. Talisca konusuyla girecektim. Şimdi bana diyor Ahmet Hoca açıklasın diyor.
0: Abdüşelim abi özür dilerim. Arkadaşlar bunu bir kaldırır mısınız? Bir bakayım ben çünkü mavi tık falan yok. Bir bakayım ondan sonra. Teyitli mi değil mi ondan sonra bakalım. Sıkıntı yaşamayalım. Özür dilerim Abdülkerim abi.
4: Estağfurullah. Şimdi... Ona sorarım buna. Bu soru sorulacak. Mesela İsmail Kartal takımın teknik direktörü. Talisca'yı neden yolladın diye İsmail Kartal'a sorulmaz. Sorulmaması da çok acayip bir şey. Neden sorulmadığını söyleyeyim ben. Halbuki teknik Fenerbahçe teknik direktörü karar verir. Hangi oyuncuların değil mi işe yarayacağını, hangi oyuncuların kalacağını, hangi oyuncularla çalışmayacağına gerçek anlamda bir Fenerbahçe teknik direktörü karar verir. Peki Talisca'nın gidişine onay verme ihtimali

0: İsmail Kartal'ın yüzde kaçtır gidip gitmeme ihtimali sizce? Söyleyeyim mi? He? %0. %0. Kendi, ben böyle haybeye konuşmam ben. Ben adamın kendi ağzından çıkan laflarla konuşurum.
1: Çünkü
0: İsmail Kartal Taliska satılıyor haberi çıkmadan daha 3 gün önce. Daha 3 gün önce, 2 gün, 3 gün önce çıktı oyuncuların tek tek anlatırken, işte şu çok iyi, şu aslan gibi çocuk, şu şöyle yapıyor, buna bayılıyorum. Ama dedi, bir Taliska var ki, bir Taliska. Gözlerimin içine bakıyor dedi, ben konuşurken dedi. Gözlerimin içine bakıyor.
2: Sezona müthiş başlamış.
0: Ne diyorsam diyor, eksiksiz yapıyor. Hatta istediklerimin 3 katını, 4 katını yerine getiren bir Taliska var. Öyle bir çocuk var benim elimde diyor. Bunu diyen antrenör 3 gün sonra, aa tabii tabii Taliska'yı satın ya falan der mi ya? Allah aşkına der mi? Yani demez. Böyle bir şey hiç beyniniz, mantığınız böyle bir şey alıyor mu?
1: Almıyor.
0: Bu tamamen yönetimin kararı. Yani yönetim dediğinde benim için zaten Aziz Yıldırım'dır. Ben gerisinin kalkıp öyle bir fikir söyleyeceğini falan filan da, Aziz Yıldırım'da onları onaylayacağını falan filan düşünmüyorum. Onun için ben bu konuda İsmail Kartal'ı şuradan eleştiriyorum. Fenerbahçe teknik direktörüysen
1: masaya yumruğunu vuracaksın.
0: Oraya vuracaksın diyeceğim, bu bana lazım.
1: Kırmızı çizgimdir.
0: Daha 3 gün önce ben bu adamla Sturm Graz'ı eledim. Gornik Zabze'yi eledim. Lyon maçının deplasmanına bununla başladım. İçerideki maçı da bununla oynadım. Gençler Birliği'ne 2-1 yenildim. Tek golümü bu attı.
2: 7 maç 5 gol.
0: Direkten dönen toplarımın tamamı bu herifin vuruşlarıylaydı falan dersin. Demeyip kenara çekildiysen, sen bir kere benim gözümde eksiği aldın. 2. Gelelim İsmail Kartal'ın dışındaki futbol aklı. Kim o? Görüntüde Oğuz Çetin, sevgili Oğuz kardeşim, çok severim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Cihan Kamer. Değil mi gözüken, evet, ortada? Siz hangi futbol aklınızla böyle, ben niye rahat konuşuyorum biliyor musun Ertem? Bak tweetlerime bir bak. Son iki tweetimi RT'ledim bile. Kendi tweetlerimi RT'ledim. Bak ne yazmışım. Taliska kararı alınır alınmaz ne yazmışım. İki tane tweetimi RT'ledim hemen. Daha bir hafta önce attığım tweetleri. Sakın acil, evet, hemen vazgeçin bu aptal karardan diye.
1: Çünkü ben hatırlıyorum, doğru. Hatırlıyorum.
0: Çünkü bu futbol aklı değil, futbol akılsızlığıdır bu. Futbol aptallığıdır.
2: İyiymiş.
0: Yani her sene 20 gol, 25 gol kesin katkı verebilecek bir adam ki 1,5 senede 44 gol atmış. Bak 1,5 senede 44 gol. Efendim her şey gol mü? Her şey gol mu lan? Ne demek her şey gol mu? Gol atmadan maç kazanılmıyor. Gol olmayınca maçlar 0-0 biter.
1: Ya bazıları bana 25 gol atacağını 5 gol atacağını
0: destekliyorum. Bitsin çünkü gazımı aldım. Açıldı. Beni destekleme.
2: 7 maç 5 gol. Beni destekleme. 7 maç 5 gol.
0: Evet her şey goldür. Bütün antrenmanlar, bütün çalışmalar Sinan bilir. Gol atmak üzerine kurulur. O baskılar, yandan bindirmeler falan filan.
1: Çünkü maçı kazanır.
0: Sen bunu yapan adamı bir de bonservissiz gönderiyorsun. Adam yedek kalmayı kabul etmiş. İddia ediyorum. Bu arkadaş kalsın. Her maç yedek kulübesinden oyuna dahil olsun Türkiye Ligi'nde. Gol sayısı banko başlayan Vedat ve Lukaku'dan fazla olmazsa kellemi keserim.
1: Genç Semih bak, gibi.
0: Kellemi keserim, evet. Hatta diğer rakiplerinin, golcülerinin elinden gol kurallığını bile, belki şampiyon olmaz ben ama gol kurallığını bile alabilir. Şimdi böyle bir oyuncuyu, bak böyle bir oyuncuyu, efendim diyor yabancı kuralı. Yabancı kuralı ne? Elinde bir Semedo diye bir sağ bek var. Şimdi arada kalmışlar. Semedo mu gitsin falan. Lan Allah, yani Allah kitap aşkına dünyada herhangi bir sağ bek gittiği için şampiyonluk kaybeden bir sağ bekin arkasından hüngür hüngür ağlayan taraftar topluluğu dünyada gördünüz mü? Eğer o sağ bek
1: yüzünden şampiyonluk kaybeden.
0: Eğer o sağ bek Eşref Hakimi değilse, o var ya Paris Saint-Germain'de. O değilse hangi sabit? Aman ulan oraya Mert Müldür'ü at. Bugün Semedo'yu gördün değil mi? Sol taraf otoban gibi oldu.
1: Zaten Fener Sayın Başkan da şey
0: kaybediyor. Yerini kaybediyor gollerde. Nasıl orası otoban? Hani oraya Mert Müldür at. Ters ayaklı Levent Mercan at oynar. Yani bu futbol aklı mı diyeyim? Futbol akılsızlığı mı diyeyim? Yani bu
3: Rıdvan en rahat maçını oynadı biliyor musun? Karşısında bunu Greenwood ve Neo Semedo. En rahat maçını oynadı Rıdvan.
0: Bir insan ya bek bu ya. Bunun ilahı olsa ne olur? Bek. Bek, bir tane bek oynatamıyor musun ya? Sen 1,5 senede 44 gol atmış, bilmem kaç asist yapmış adamı, bir de sorunsuz. Adam yedekliği de kabul etmiş. Şu gün bir şey söyle, Fenerbahçe'nin diyorsunuz ki kaleye ikinci yarı Nubel'in, Nubel'e şut yok diyorsunuz değil mi? Evet. Yere yatmadı. Allah rızası için söyleyin. Bugün oyuna yarım saat kala Talisca atılsa. Bak tabii baştan ya. Başlasa da demiyorum. Tabii. Kaleye 3 şut olur muydu olmaz mıydı? En az.
4: Gol bile atabilir.
0: Bak Sinan, son şunu söyleyeyim, bitiriyorum, sen konuş şimdi.
3: Şimdi.
0: Bakın şimdi. Niye Talisca'yı gönderdiler? Sağda solda bunların böyle YouTube'da mutup'ta dinlediği entel dantel çocuklar var. Heh. Bu çocuklar futbol falan oynamamışlar, tamam mı? Entel dantel oturuyorlar, tamam mı? Şimdi senin benim gibileri pek izlemez Fenerbahçe yöneticileri. Anladın mı? Eski futbolcuları falan pek izlemezler. Şimdi bu entel dantel çocukları dinliyorlar. Hiç futbol top oynamamış. Onlar da böyle yapıyor. Abi Talisca'nın gol sayısı, 20 gol sayısı.
4: Bravo be.
0: Çok önemli.
4: Bravo
0: bak, sana bir ya. Dakika. Vallahi aynı bu bravo. Şekilde. Tamam belki 20 gol, 30 gol yapıyor ama oyun olarak top rakipteyken Fenerbahçe bir kişi eksik oluyor. Bugün Talisca'nın oynadığı mevkide kim oynadı?
4: İrfan.
0: İrfan Can Kahveci Talisca'dan 1000 kere daha iyi top kapar. Öyle bir defansif hamleleri vardır ki İrfan Can Kahveci'nin, karşı takım bu tarafa gelemez vallahi. Aynı bir küçük Kante'dir bizim İrfan Can küçük Kahveci. Şimdi bura bak, onu oynatıyorsun, ikinci yarı onu çıkarıp o mevkiye Talisca'ya Kerem Aktürkoğlu'nu koyuyor.
4: Mecburen.
0: Hayır tabii işte.
2: Taraftar Kerem Aktürkoğlu'nu koyuyor.
0: Peki
2: zorunda
0: Kerem Aktürkoğlu Talisca'dan daha mı iyi defans yapar orta ya sahada? Kerem ne işe falan. Bakın şimdi ne bu akılsız ya. İnsan yani bu akılsız
4: İlkerim abi reji bastırıyor tamam. Çok.
3: Bu Talisca'yı acaba Acun Ilıcalı getirdi adamı, diye mi yolladınız?
0: Soruyorum. Ya soruyorum ben. Bu akılsız insanları dinleyip var ifade özgürlüğü. Bu akılsız hocam, insanları
4: dinleyip acil reklam etmem lazım. 5 dakika sahip için çok acil gitmemiz lazım.
3: Ertemciğim tamam iyi güzel tamam da. Alemin kralı bu akşam gecenin yıldızı Beşiktaş'ı hiç konuşmuyoruz. Devamlı Fenerbahçe'yi anlatıyoruz. Bir de Beşiktaş'ın yıldızlarını.
4: Ama ben söz hakkı veriyorum. Konuşun o zaman.
3: Vermiyorsun ki.
4: Nasıl?
3: Olmuyor ki, sıra gelmiyor.
4: Nasıl vermiyorum Sinan abi?
3: Ya,
4: herkes olur konuştu.
3: Trasort'u konuşalım.
0: Sinan,
3: Vilaviç'i konuşalım.
0: Metin
3: Olaytan'ı konuşalım. Bir şey söyleyeceğim. Olaytan'ı konuşalım.
0: Trasort'u
3: konuşalım. Yani bugün en son konuşulacak şey bu akşam bu maçın hakemidir. Futbol adına ayıp edilir. Beşiktaş futbol takımı bugün ikinci yarı deyim yerindeyse futbol anlamında ezdi. Ertemciğim.
2: Evet. Yani ikinci yarı sürklase etti.
3: Sürklase etti.
0: Biz hakem konuşmadık ama.
3: Kalktım da tekniktir, taktiktir, bilmem nedir ayrı bir konu. Ama bu iş hakemle falan alakası yok. Hakem sonra konuşulur hakem. Bak hoca ne dedi, ben yine oraya gitmedim yine. Hakeme rağmen dedi yani. Hakemin bugün maça tesir edecek. Şuradan alıp buraya koymadı. Hem evet, Beşiktaş adına evet. Hem Fenerbahçe adına.
4: Evet.
3: Bak şuradan alıp şuraya vermedi maçı. Hakem git. Çünkü niye? Beşiktaş işi hakeme de bırakmadı yani.
0: Tamam.
3: Fark etmez dedi. Öyle
0: aksini söyleyen oldu mu bu masada yok. Hepimiz
4: evet, bir söyledim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra evet. Tekrar birlikteyiz hadi.
3: Tebrik ederim.
5: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Doktordan tertemiz.
8: Abi eczacıyım ben.
7: Hasarsız boyasız.
8: Esat abi iner misin arabadan? Bak alıcı geliyor.
9: Nereden geliyor?
8: Aman abi ayak. Aracı sensat.com'a koydum abi.
9: Sensat.
10: Kusura bakma Esat. Artık Türkiye'nin yepyeni bir ilan platformu var. Sensat.com. Otomobille, motosikletle karada, motor yatla, yelkenliyle denizde. Sensat.com herkesin hizmetinde. Satmak istiyorsan sensat.com.
11: Sensat.com.
12: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
13: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
14: Gençler.
15: Buyur abi.
9: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
14: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmadım.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: yükser faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: ...3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen... Çok net yaparsın.
4: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Doktordan tertemiz.
2: Abi eczacıyım ben.
1: Hasarsız boyasız.
2: Esat abi iner misin arabadan? Bak alıcı geliyor.
3: Nereden geliyor?
2: Aman abi ayak. Aracı sensat.com'a koydum abi.
3: Sensat.
4: Kusura bakma Esat. Artık Türkiye'nin yepyeni bir ilan platformu var. Sensat.com. Otomobille, motosikletle karada, motor yatla, yelkenliyle denizde. Sensat.com herkesin hizmetinde. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
6: Ben futboldan anlarım, ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.
7: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
9: Beyaz Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Beşiktaş'ta Nübel, Vlahovic, Rıdvan özel röportajları var. Eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeceğim. Sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın bir paylaşım var. Bir şöyle Şikrinyar'la Vlahovic'in bir motorlu bir paylaşım galiba. Öyle mi arkadaşlar? Bir verebilir misiniz ekrana? Varsa eğer hazırladıysanız ekrana getirelim. Beşiktaş bir paylaşım yaptı. Arka arkaya tabii şu anda aslında bugün en çok çalışanlar da biliyorsunuz adminler, kulüplerin adminleri. Düt düt. Sinan abi Vlahovic arkasında Şikrinyar motora binmiş.
10: Yetişemiyor.
9: Beşiktaş kulübünün yapmış olduğu paylaşım yetişemiyor. Şikrinyar Vlahovic çok bugün çok çarpıştılar ikisi de.
10: Çok güzel. Acayip güzel. Böyle olsun. Sıkıntısız, hakaretsiz. Böyle olsun. Harika.
9: Aynen. Vlahovic bugün gerçekten çok etkiliydi ama maçtan sonra da tribünlere gitmesi, bütün takımın tribünlere gitmesi sevgili seyirciler. Hazırsa arkadaşlar ya röportajları
10: bir
9: verelim.
10: Bir şey söyleyeyim mi sana? Abi maçı alan, kazandıran adam Juventus'a 70 milyon euroya transfer olmuş adam. Bak 70 milyon euroya. Beşiktaş öyle transfer yaptı.
9: Evet.
10: Düşünsenize bir de Salah alsaydı ne olurdu?
9: Of.
10: Bambaşka
9: çok etkili olur muydu Sinan abi?
10: Bambaşka şeyler konuşulur.
11: Salah takım abi ya sen yani, ne diyorsun? Onun için. Burada... Ne şov yapar
10: büyük biliyor musun? Pişmanlık duyabilir senin sonunda.
11: Salah.
10: Yani
11: Salah
10: Beşiktaş almadın
11: biliyor musun? Salah ne
9: Salah,
11: şov
9: Salah, yapar Salah, sol Trossard.
10: Müthiş. Trossard vay hayran kaldım. O pas neydi bugün ya?
9: Vlahovic. Dušan Vlahovic konuşuyor. Emir Kılıç Çetin'e ne diyor bakalım.
12: Hadi bakalım.
13: I feel incredible. I am very thankful.
14: Can you continue to score?
13: I hope so. I hope that I will continue to score. But my goal is to achieve something with this team, you know. So I will give my 100% always in every game to win the games and to be on the best of our performance. We will see. I hope that I will continue to score, but it doesn't matter. It's important that the team win.
14: You discussed the Şikrinyar during the match. What did you think about that? What happened there?
13: Nothing special. Things from the pitch.
14: Okay, thank you.
10: Karşı karşı ya,
9: diyor ki bak ne kadar güzel diyor ki saha içinde olan şeyler bunlar saha içinde olan şeyler diyor. Bu arada Sinan abi sizin söylemek istediğiniz bir şey var galiba.
11: Abi şimdi başka röportajlar da var.
9: Var var evet.
11: İşte görüyorsun bak yani ben buradan ne diyorum kulüp başkanları, teknik direktörler veya kulübün o profesyonelleri. Abi futbolcularınız verin maçtan sonra konuşsunlar
9: tabii.
11: Kardeşim ya.
9: İletişim mi de?
11: Biraz malzeme versinler biraz konuş. Bu popülariteyi arttırır. Takımın popülaritesini de arttırır. Bir konu mu nedir abi? Ki Ruslar gibi gidiyorlar abi.

0: bitiyor. Maç bitiyor. Aman aman. Hmm, sanki yasak konuşmak. Konuşamayız. Yes, no falan. Evet. Ya konuşun bak, aslan gibi konuşuyor. Ne kadar da yakışıyor.
1: Sinan abi, bir de kendi kendimize gündem yaratmıyoruz. Yani. Değil mi? Konuşunca onları bak şimdi, konuşuyoruz.
0: Hayır, halkımız, insanlar da dinliyorlar. Yani en azından malzeme versinler arkadaşlar.
1: Evet.
0: Bak malzeme veriyorlar burada, insanlar da dinliyor. Bu popülariteyi arttırır.
1: Tabii. Bülent Ülgen'e çok teşekkürler. Aferin. Beşiktaş iletişimde çok güzel işler yapıyor. Benim çok değerli kardeşim, 30 senelik arkadaşım. Bülent Ülgen, çok çok teşekkürler. Bu arada... Nübel, Rıdvan, hangisi varsa arka arkaya getirelim arkadaşlardan, rica ederim rejiden, Serkan'cığım yönetmenimden.
2: Yalnız Nübel muazzam bir oyun kurucu abi, inanılmaz. Evet. Yani top ayağına geldiği zaman çok iyi çalışmışlar. Stoperler açılıyor, oyunu kuruyor, alıyor Salih. Müthiş abi. Yani ikinci yarı pek görmedik Nübel'i ama çok iyi kaleci almışlar. Geçen gün konuşmuştuk Abdülkerim abi. Alman milli takımın birinci kalecisi olacak.
1: Olacak.
2: Müthiş iş yani.
1: Bana da öyle geliyor. Gelsin bakalım Nübel.
3: Your first derby at Beşiktaş and you won the game. What do you feel?
4: Amazing, especially with the fans here away. It was a tough game, but very important to win here for the league and for the fans. So it's an amazing feeling.
3: Okay, you know last week Archie Brown was said, welcome to Kadıköy and I hope you...
1: Burası çok önemli. Archie Brown geçen hafta biliyorsunuz hani Beşiktaş'ı davet etmişti. Bunlar futbolda olan şeyler. Olaytan da cevap verdi. Bir görelim, güzel bir soru sormuş Emir.
3: Were you ready? What do you think about this message?
4: Yeah, I'm ready. Always ready. And yeah, I have a good time at the moment here.
3: End of the match, the music sounds is up when you celebrate your with your supporter. What do you feel that moment?
4: We don't care. We are celebrating with the fans. That's the most important.
3: Thank you.
1: Sorulara da son derece makul cevaplar. Evet, yani Avrupalı adam. Ben diyor Avrupalı. Müziği hiç takmadım.
5: Hiç tuzağa
1: yani,
5: düşmüyor. Tam bir Alman gibi.
2: Tuzağa hiç düşmüyor. Tuzak
1: düşmüyor. Evet. Ama bu gazeteci olarak da bunlar sorulmak zorunda.
2: Bence
1: yani
2: de.
1: Geçen hafta Archie Brown'un yaptığı o hani ne derler, göndermeli.
5: Sana göndermeli. Gazetecilik dediğinde aklıma geldi.
2: Derbi maçında gönderme
1: tabii
2: olmaz mı?
5: Gazetecilik dediğinde aklıma geldi. Herhangi bir İsmail Kartal'a resmi basın toplantısında Talisca'nın gitme sebebini sordu mu?
1: Arkadaşlarımdan cevap bekliyorum
5: Aziz
1: bu konuda. Çok güzel bir şey söylüyor.
5: Aziz Başkan'a da soruldu
1: mu? Bu arada bir
5: mu?
1: Şey söyleyebilir miyim? Aziz Başkan'a, hocam çok özür dileyerek, bu çok kritik. Oradaki arkadaşlarım kusura bakmasın. Aziz Başkan'a bu soruyu, bak kimler sorabilir biliyor musun? Ben, Ersin, Güntekin abi. Hani bizim gibi adamlar orada olursa sorabilirler. Bugünkü Aziz Başkan'a. Çünkü hocam maçı kaybetmiş bir adam abi.
5: Evet, ne var bu soruda? Yani, hakaret mi ediyorsun?
1: Yok ama hocam biliyorsun hani kalkıp o anda sormak biraz sıkıntı yaratabilir.
5: Ne ya. Münasebetmiş efendim.
1: Yani niye? Hani cevap
5: hakaret
1: vermeyebilir.
5: Bir şey
1: vermeyebilir.
5: Tabii, vermesin.
1: Onun soru şekli var hani orada.
5: Sen sorunu hocam, sor, cevap vermesin. Hocam öyle bir soru sorulmadı ama laf, bir şeyler anlatırken.
1: Dediğiniz doğru dedi, bu arada.
5: O şey... Oraya da şöyle değindi, ucundan geçti çünkü öyle bir sorunun da önünü kesti. Dedi ki kardeşim onu niye gönderiyorsun, bunu niye almıyorsun falan diyorlar dedi.
1: Tabii.
5: Yabancı kuralı var dedi. Kimi göndereceğiz dedi. Mecburen gönderiyoruz birilerini dedi. Yani
1: Talisca mecburiyetten mi gitti?
5: Şimdi bir kişi göndereceksin ya. Tercih yapacaksın hocam.
1: İşte ama anladın mı? Da diyoruz ki işte Semedo'yu gönderebilirdin.
5: Ben de tercih sebebin diyorum. Talisca olmamalı. Sebebin Sabek gönderseydin dedim. Anladın mı?
2: Sabek.
0: Hocam Sabek.
5: Forvet'e geri geldi sakatlığından
0: hocam,
5: dolayı.
0: Hocam Sabek yollayamıyor. İhtiyaç var. Ya Asensio sol ayak olarak ya Greenwood. Tercihini Talisca'dan yana kullanıyor.
5: Ya Talisca'yı, Asensio'yu, Greenwood şu anda en son gönderilecek adamdır ya.
1: Düğün görüntülerini rica ediyorum arkadaşlar. Serdal Başkan'ın geliş görüntülerini hazırlayalım lütfen. Rıdvan. Rıdvan güzel bir gol attı Sinan abi.
5: Niye çıktı o ikinci?
1: Tosar'ın pası mükemmeldi.
2: Gol mü? Pas mı?
1: Ya pas.
2: Pas.
1: Ama vuruş yeri de çok güzeldi.
2: Peki bu pası kim atıyor?
1: Lamin Yamal, Quaresma.
2: Quaresma yok artık ya. Yine aynı şeye döndük.
0: Siz hiç Rıdvan'ı normal bir Anadolu maçlarında bile oralara indiğini falan gördünüz mü abi? İnemiyorsun. Ama bugün bak ne diyorum sana.
1: Neden Sinan abi?
0: Abi kovalamıyor hiçbirisi. Sömede yerinde yok.
1: Evet.
0: Asıl görevini yapmıyor.
1: İşte o zaman diyorlar ki niye Semedo'yu göndermedi?
0: Greenwood zaten arkadan bakıyor.
1: Evet.
0: Arkadan bakıyor nasıl tamam. Gidiyorlar diye. Bak ne diyorum? Bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyor ama yapmıyor.
2: Sinan
0: i̇şte
2: abi,
0: bu kötü.
2: Dersini iyi çalışmış İtalyano.
0: Bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyor ama yapmıyor galiba.
1: Semedo için de diyorsunuz değil mi aynısı?
0: Hayır abi Semedo iyi futbolcu. Geldiğinden beri iyi futbolcu deniliyor.
1: Bak, Aziz Başkan bugün ne dedi? Bak, Mert Müldür'ü de dedi. Bak, orada deneyebilir.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Gibi bir ifadesi var.

0: Hep gönderseydi Semedo'yu.
1: Semedo için hep ne diyoruz? Büyük futbolcu. Çok iyi. Yeteri çok. Abi daha bir tane maça imza attığını insin de sağdan kessin de veya atsın.
0: Abi Sabek büyük futbolcu olur mu ya?
1: Ha, hep öyle diyor ya.
0: Ama Allah çok iyi. Eşref hakimi var bir tane dünyada.
1: Sabek çok iyi falan diye. Hep öyle diyor hocam. Geldin
0: birkaç tane daha sayarsın ama ne olacak yani? Sabek sonuçta yani. Ne yapacak?
2: Allah aşkına. Taliska mı gider, Semedo mu gider?
0: Semedo gider tabii.
2: Tabii bu kadar.
0: Ya Mert Müldürük, amil takım Sabek'i ya. Aynen öyle. Var ya. Semedo'dan ne kadar eksik oynar
3: hocam,
0: Mert.
3: Hocam sağ tarafta diyor. Levent Mercan oynatırsın ya.
0: Aralarına şu kadar
3: yani
0: farkı
3: olur. Kante'yi de oynatırsın Sabek'e yani. Herkesi koyabilirsin bence yani. Abi, bence.
4: Malum abartıyorum anlaşılmak şey için.
3: Bir görelim mi?
0: Neden söyledik
3: Taliska? Rıdvan yapmayın, ne demiş?
0: Vazgeçin bu diye.
4: Taliska.
5: Öncelikle tebrikler galibiyet için. Golünü de attım bugün. Neler hissediyorsun?
6: Ya çok mutluyum. Böyle maçlarda gol atmak her zaman çok değerli. Yani skor katkısı yapmak çok önemli. Bugün de bunlardan bir tanesini ben yaptım. Yerini Duşan yaptı. Tabii burada asıl olan galip gelmek, 3 puan almak. Onun için çok mutluyum.
5: Maç sonunda siz taraftara gittiniz hemen. Orada sevinmeye başladınız, tezahüratlar yaptınız. O esnada stadyumda sesler yükseldi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
6: Abi hiçbir şey düşünmüyorum.
5: Sadece galibiyete odaklı. Soyunma odasında peki neler yaşardık?
6: Tabii ki de mutluluğumuzu yaşadık, eğlendik, keyif aldık. Şimdi önümüze bakacağız.
5: Teşekkürler.
3: Aferin sana. Beşiktaş'ta yok şu anda.
1: Kaç tane oyuncu konuşuyor? 2 oyuncu konuşuyor.
3: 3.
1: 3 mü şey?
3: Kim? Nübel, Milojevic, Rıdvan.
1: Nübel de vardı değil mi? Görüyorsun değil mi?
3: Evet.
1: Görüyorsun. Aferin Bülent'e. Aferin. Arkadaşlar verin böyle bakalım.
4: Bravo,
1: bak.
4: Bravo.
1: Buyurun Beşiktaş farkı. Buyurun Beşiktaş farkı. İşte mütevazi Beşiktaş. Mütevazi Beşiktaş görüyorsunuz değil mi? İşte yine mütevazi eline burada. Beşiktaşlılık ayrı bir şeydir. Beşiktaşlılık ayrı bir duygudur. Beşiktaş ayrı bir şey. Bakın. Anlatamazsın. Yaşanır bak. Geliyor efendice çocuk. Ne güzel konuşuyor görüyor musun?
3: Sinan Gürlü
1: abi. Özel güzel hocam. Burası askeri gibi gidiyorlar böyle. Mikrofon tutuyor.
4: Ahmet hocam bu bugün müthiş gururlu. Sinan abi var ya bak, karşıdan içeri. Yayına gelirken görmen burada. Lazım.
1: Yürüyüşünü, hoş bulduk diyor bak.
3: Hoş bulduk demesinin sebebi.
4: Böyle müthiş.
3: Hoş
4: attı
3: bulduk.
4: Mı? Sonuna kadar haklı.
3: Necati hoş bulduk demesinin bir sebebi var. Verebilir misiniz ekrana 14'ü? 14'ü verelim. 15.
4: Arçi
3: Beşiktaş
4: burada.
3: Derbisi için taraftarlarımıza mesajım yok. Onların taraftarına mesajım var demişti geçen hafta Arşibran. Kadıköy'e hoş geldiniz. Umarım hazırsınızdır. Şimdi tekrar verelim Salih'i. Salih'in yanında arkadaşları Salih, Emirhan ve Orkun müthiş. Hoş bulduk.
4: Müthiş abi böyle olsun. Bak bu işler çok güzel, çok keyifli. Böyle olmalı. Küçük küçük. Hakaret etmeden, zedelemeden. Böyle olmalı, keyifli. Futbol böyle.
0: Bir de bu
4: kazanan hep her zaman haklıdır.
0: Bir de bu röportaj işlerini mesela mağlupken de ben görmek isterim. Mağlupken Sinan'ın dediği oluyor. Mağlupken böyle kaçıyorlar. Mikrofon tutana da küfür edecekler neredeyse.
1: Hayır.
0: Mağlupken de mesela mağlupken de bir basın ama mensubu sorduğunda neden üzgünüz de bugün de hocanın dediklerini yapamadık
1: ya.
0: De.
1: He? Ama mağlupken konuşmasın. Boş ver ya. Niye adı neyse.
0: Abi galipken öyle zaten herkes gibi. Konuşuyor.
1: Hayır, galipken de görmedik ki daha hiç. İlk defa Beşiktaş konuştuk
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Abi galipken de konuştuk. Galipken herkes bülbül gibi oluyor ya.
1: Osimhen. Bizim çocuklar koşuyorlar evet. Peşinden. Arabasını atlıyorlar falan filan yapıyorlar. Yok.
0: Galipken herkes bülbül gibi oluyor ya. Sen Lyon'u eledikten sonra falan.
1: Mesela, dün mesela o çocuk var. Ne o hakem? Anthony Taylor mı ne?
3: Anthony Taylor.
1: Abi ne kaçıyorsun? Ne gidiyorsun?
3: Hazırsa hazır mı?
1: Dün de vermiştik. Van Diesel gibi. Kaçıyor. Ne kaçıyorsun?
3: Anthony Taylor hazır mı?
1: Önceki kelime konuş lan. Değil mi?
4: Doğru söyle lan.
1: Önceki kelime
4: konuş. Buraya gel konuş diye geldin
1: lan
4: zaten.
1: Ben Beşiktaş'ta görevdeyken abi devamlı malzeme verirdim. Devamlı konuşurdum. Mikrofon bulurdum. Abdullah işte.
3: Evet evet.
1: Sabah akşam aralardı.
3: Kaç kere?
1: Hep söylerdim.
3: Hiç geri çevirmedi.
1: Konuşun
3: ya Sinan abi.
1: Ya.
3: En farklı skorda bile sen çıktın konuştun. Evet sorumluluk yani. Aldınız. Evet Sinan evet. Abi konuştu ya.
0: Bak,
3: sanki Sinan abi oynamış gibi yani. Sanki Sinan abi teknik direktördü o çıktı konuştu yani.
4: Kaç sıfır? Ne hangi maç o?
3: Yayını kurtardı biliyor Şampiyonlar musun?
4: Şampiyonlar Ligi maçı
3: bak,
4: değil
3: bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer Sinan abi bak ben yıllar sonra bir şey söyleyeyim. Sinan abi biliyor. Burada yayıncı kuruluştaki arkadaşlar da bilir. Eğer Sinan abi konuşmasaydı Beşiktaş çok ağır bir para cezası. Artı yayıncı kuruluşuz.
4: Ertem.
3: Ya bizde sıkıntı yaşayacak.
4: Orada o delikanlı gibi çıkıp göğsünü gerecek çok
1: kimse
4: kişi olmaz.
1: Kimse konuşamadı. Ben
4: kaçar herkes.
1: İşten bizim konuştum abi.
4: Kaçar herkes.
1: İşten konuştum orada.
4: Abdülkerim abiye çok katılıyorum. O zaman delikanlılar ortaya çıkıyor.
1: Abi ben
4: kaçanlar
1: işte,
4: değil.
1: Abi kardeşim. Yani. Adam 5 olmuş go go yapıyor hala. Ulan 5 olmuş hala neyin go'su diyorum lan.
0: Canımızı koyduk.
1: Bir dakika. Hayır bunlara koyduk ya biz burada 2-1.
0: Evet. Kime?
1: Ona şey, ya, yendik
0: Silah,
1: ya
0: sen
1: ya,
0: yendik.
1: Yendik. İşte yendik ya önemli değil. Yendik ya bunları.
0: Yendik ya.
1: Onun acısı. Ona Liverpool'u burada 2-1 yendik. Orada biz tabii kimse bilmiyor. 5 sakat 3 hasta bilmem ne çıktı. Ertuğrul'a da çocuk zar zor takım yaptı.

0: Sana bir gelen gol oldu. Merites go diyor. Sen ne go'su lan diyorsun. Merites sana ne diyor?
1: Go duymuyor hocam, o yandı.
0: Ha, ya, işine bak
1: ne
0: demiyor.
1: Ya, ne işime bak diyecek beni. Asik
2: ama
1: ya,
2: görüyordur ben, ya. Peki. Valla duymadığı iyi olmuş. Duysaydı sıkıntı yaşardı.
1: Kim ne ya?
2: Sen ne?
1: Ne diye, ne yapacak sıkıntısı yaşar ya?
2: Yok, o sıkıntı
1: yaşar. Ondan soluyorum orada. Ve abi, beni de o sıkıntı yaşar. Atlarım ona tabii o canım. Atlarım üstüne.
2: Aynen öyle, o sıkıntı yaşar.
1: Nerede benim şantörlüğü bitti şimdi? Yok, bitti.
2: Aynen öyle.
1: Değil mi? Bak biz o günkü maça.
2: Ya çok iyi ya.
1: Bakın. 3 gün önce Fenerbahçe derbisi vardı. Bak. Seyir edilsin dedim, yapmadı federasyon o zaman. Hatta Yıldırım Başkan dedi ki hafta çıkacağız falan, olaylar olmuştu. Dolayısıyla sakatlarımız vardı, hastalar. Ertuğrul Sağlam o gün zar zor takım çıkardı. Bak evet, uzun 11 çıkaramadı. Evet ya. Doğru düzgün. O Diyatlılar, Miyatlılar, Ugenler.
0: Senin yıllar geçmiş, boş verin ya, öyle bir skor yani, oluyor ya.
1: Yani bir tarihsizlik,
0: tarihinde öyle
1: bir tarihsizlik
0: var
1: yani oldu. Ya, tarihsizlik oldu.
0: Dünyanın en büyük takımlarının bile öyle bir tane iki tane büyük hezimetleri var. Var
1: ya, şimdi yani. Bir Kerem Aktürk aklıma gelmişsiniz.
0: Üzülüyorum ya. Yani. Yani, Kerem Aktürk oldu. Sanki Beşiktaş ilk defa fark yemiş gibi ya.
3: Bir grafik var, Kerem Aktürk onun açıklaması. 9 numarayı rica edeceğim. Yönetmenim Serkan Dündaroğlu'ndan. Sevgili seyirciler. Doldum ben artık. Fenerbahçe'nin hakkı yenmesin. Kimsenin hakkı yenmesin. Adil kararlar verilsin. Ortada adil bir şey yok. Penaltı verilse belki bambaşka bir şey konuşacağız. Diyen Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük tepkiyi burada Fenerbahçe taraftarlar verdi. Biz de dolduk artık diye Abdülkerim abi. Yani biz de dolduk derken Kerem'e söylüyorlar.
1: Evet.
3: Yani oynayın artık diye. Bu açıklamasını nasıl buluyorsun, bu yorumu?
0: Ya şimdi bir futbolcu, bak bir şey söyleyeyim sana. Burada hakem yorumcuları ya da bizim gibi futbol yorumcuları bir pozisyonu değerlendirirler değil mi? Kimisi penaltı der, kimisi değil der, bana göre hafif falan der. Oyuncu, kere hareket kendisine yapılan oyuncu hiçbir zaman kendisine yapılmış yok, bu burada bana bir şey yoktu, penaltı değildi, hakem haklıydı demez. Kerem buna kalben inanıyor. Kalben kendisine tekme atıldığını ve o yüzden kendisine penaltı yapıldığına inanıyor ve inanarak söylüyor. Oyuncular böyledir. O da onu söylüyor zaten. Bana diyor penaltı yapıldı bugün, verilmedi diyor. Ama birçok insana sormak, Ahmet Çakar diyor ki ne penaltıyla alakası yok diyor. Sinan da belki öyle diyor.
1: Hangi?
0: Kerem'e yapılan.
1: İkisi de penaltıyla.
0: Sen değil, bak sen öyle içeride bir galiba
3: penaltı. Kerem'in pozisyonu evet. Bence penaltı.
0: Bak Ertem Beşiktaşlı penaltı.
3: Ben Kerem'in pozisyonunda penaltı.
1: Nereden şimdi, penaltı?
3: Çizgi ya, bir getirebilir misin?
0: Her neyse konumuz o değil.
3: Hayır ben konumuz penaltı olarak
0: şu, konumuz şu, Kerem burada.
3: Bilovic'in golü de gol ama. Ha, işte onu da söyleyeyim yani.
0: Tamam da onu da mesela sorsan o biri de der ki yok ya evet. Beni çekti kardeşim. Onun için oyuncunun pozisyon değerlendirmeleri çok sağlıklı değildir. Oyuncu kendi lehine pozisyonu değerlendirir. Yani Kerem'in burada şey diyeceğini mi zannediyorsun? Yo ben kendimi dümenden attım, bana bir darbe yoktu falan mı diyecek yani?
3: Ben tekrar ediyorum.
0: Adam normal.
3: Ben burada evet penaltı dedim ama Bilovic'in pozisyonunda da hani Kante'nin kısa boyundan dolayı yani orada herhalde fiziksel
4: ama Sinan doğru söyledi.
3: Sıkıntıdan dolayı.
4: Tamam. O faul vermese de belki o zaman Ederson boşa evet, belki.
3: O da doğru tabii.
4: Yani onun şeyi garantisi yok.
0: O turnadan tartışılacak şeyler onlar. Orkante de devam edebilirdi şimdi, daha. Şimdi yani daha zor ama durumdu ama.
2: Geldi mi Serdar Başkan'la ilgili görüntü? Pozisyon için genelde zaten penaltı değil bir izlenim var bütün her yerde.
0: Ya öyle bir şimdi evet.
2: Herkes sana göre bana göre bir sürü değerlendirme yapıyor.
0: Ama genelde böyledir. Galatasaray'ın lehine
2: Galatasaray'a da böyle penaltı verme.
0: Onu demiyorum. Galatasaray'ın
2: Fener'e değil. De verme. Beşiktaş'a da verme. Çok ya, çok
0: ben onu söylemem hocam. Bak, Galatasaray'ın lehine hata olursa Galatasaraylılar hariç herkes o pozisyonun penaltı olmadığını söyler. Fenerbahçe olursa Fenerbahçe'li olmayanlar da öyle söyler. Böyle kalkar.
2: Kendi takımının
0: kural budur yani. Kural budur. Onun için
2: ya, biz daha yapacaktık.
0: Fenerbahçeli oyuncu öyle söyleyecek. Sor bakalım Beşiktaşlı oyuncuya. Değmedin bile. Şimdi aynı pozisyon.
2: Vlahovic de diyordur. Golü mü vermedi diyor.
0: Evet, Salih Özcan'a sor mesela. Ben Kerem'e dokunmadım diyecek mesela. Ayağımı bile diyecek, çektim falan diyecek. Bu öyledir yani bu iş. Bunun doğası bu.
3: Evet.
0: Yani oradan çünkü Kerem'in bu açıklaması gayet normal bir açıklama.
3: Evet, Aziz Başkan'ın açıklamasına gideceğiz. Başını kaşırmıştık sevgili seyirciler. Bu evet. Arada Noyan Demirli ile Orhan Ünsal, bir de Ayşen kardeşim bizi izliyorlar. Noyan'a, Orhan'a ve Ayşen'e çok selamlar. Bir Aziz Başkan'ı bir başını bir görelim. Sevgili seyircilerimizden de bir istek var bu konuda. Bir Aziz Bey'i bir izleyelim diye bir ekrana getirelim bakalım neler söylemiş.
5: 4 haftadır hiçbir yorum yapmadık. Bu akşama gelene kadar. Gençler Birliği maçında 2 penaltı verilmedi. Olur dedik, yenildik. Yine sesimizi çıkarmadık. Sonra Konya maçı, burada yine hakem hatası.

0: Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket, başka pozisyonlarda, orada da penaltıyı vermedi ama yendik. Yine dedik ki herhalde bunlar düzelirler. Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık. İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var. Yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle böyle topu önüne alıyor. Penaltıyı vermiyor. Devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu, bakın çelme takıyor. Yine vermiyor. Yani bu belki bunları verse, atsak Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa, bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler. Bilmiyorum. Bak cezadan falan hiç korkmam. Bak cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. 20 sene başkanlık yaptım. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Hakem orta sahada. Ya şurada gözümüzün önünde bizim oyuncuyu orta sahada düşürüyorlar. Faul verecek görmüyor. Çünkü niye? Önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. Var, hiçbir müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale etseniz de ya, deyin ki böyle pozisyon var, bir gel bak şuna. O da yok. Ya Kerem'e resmen çelme takıyor ya. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz. Zor yani. Zor.
1: Sayın Başkan, çözüm nedir?
0: Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek o zaman çok başka noktalara gider ki o da bugün akşam söyleyeceğim sözler değil. Ama bakın ben konuşmaya başlarsam yani beni kimse durduramaz. Haberler olsun. Ben öyle yani ya hakem hata yaptı işte bilmem ne yaptı demem. Merkez Hakem Komite Başkanı neyse bunlara çare bulacak. Gerekse Türkiye liglerini bir sene ertelesinler. Bıraksınlar, ertelesinler. Hakem yetiştirsinler. Yani yetenek doğuştan olur. Sonradan eğitimle filan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. O ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık. Türk futboluna yazık yani. Fenerbahçe bugün kaybetti. Evet, yarın kazanırız. Ama bu hakem 4 haftada bütün takımlar şikayetçi. Yalnız biz değil. Bak biz ilk defa ben bu akşam dile getiriyorum bazı şeyleri. Ama diğer takımlar da şikayetçi. O zaman buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani bazı hakemini yabancı getirdik. Değil. O zaman hepsini yabancı getireceksiniz kardeşim. Çözüm ben bilemem. Kendileri üretecek yani.
1: Sizin böyle bir talebiniz olacak mı? Efendim? Böyle bir talebiniz olacak mı?
0: Ya bizim talebimize gerek yok ya. Futbol Federasyonu olayın nerelere gittiğini görecek. Bunun tedbiri neyse alacak. Tedbiri neyse bilemem ben. Ben söyleyecek olursam söylerim. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım. Ya dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğranma yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin. Maçı bir daha seyredin. Ha, Fenerbahçe çok mu yöndü? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler ölüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Zannediyor biz anlamıyoruz. Ya ben 40 senede futbolun içindeyim. 40 senede bir fiil içindeyim. 90 yılından beri futbolun içindeyim ya.
2: Başkanım.
0: Hep yöneticilik yaptım. Ya gerekirse herkesin isteriz. Problem değil.
3: Evet. Tam bu esnada biz yayına girmiştik. Bu bölümü

0: vermemiştik. Hem Fenerbahçe taraftarına hem Sayın Aziz Yıldırım'a ayıp olmasın diye. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı da olsa, Sayın Dursun Özbek de olsa, Sayın Ertuğrul Doğan da olsa aynı yaklaşımda bulunuyoruz. Tamamını vermek istedik. Şimdi Anderson Talisca'nın paylaşımı arkadaşlarım vermişti, teyit edildi. Ne ekersen onu biçersin. Bugün 5 Eylül tarihinde yani derbiden sonra yapılan paylaşım X hesabında. Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçak gönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar diyor.
1: Ne anladın?
0: Bugün derbiden
1: sonra. Bak şimdi, burada şu var. Ben bu takımdan istemeye istemeye gittim. Aynen.

0: hedef gösteriyor. Üç ihtimal var. Aşağıdan başlıyorum. İsmail Kartal, Oğuz Çetin, Aziz Yıldırım. Üçünden birini kastediyor. Evet. Ama kim? Kim?
1: Ben oradan benim konuşmalarımı dinlemedin mi?
0: Dinledim hayatım.
1: Ne diyorum ben
2: İsmail
1: orada?
2: Kartal değil.
1: İsmail Kartal değil diyorum. Tamam. Çünkü 3 gün önce bir insanın deli olması lazım. Metiyeler dizdi Talisca için. En iyi oyuncum dedi. Gözümün içine bakıyor dedi. Harfiyen yerine getiriyor. Hatta daha da fazlasını yapacak. Göreceksiniz diyen adam 3 gün sonra bunu gönderin der mi?
0: O halde antrenör. İki ihtimal kalıyor.
1: Ben anlamam.
3: Bu Ahmet Hocam tek ihtimal var.
1: Taliska'dan mı?
3: Tek ihtimal.
0: Aziz Yıldırım.
1: Bu açıklama Taliska'nın açıklaması mı? Evet. Kesin mi bu? Kesin
0: öyle
1: mi?
0: Diyor.
1: Bu
0: kadar teyitli diyor. Yani.
3: Bu kadar kesin Aziz Yıldırım.
0: Evet.
3: Başka kimse alamaz.
0: Peki güzel. Üç tane milli seviyede farklı takımlardan oyuncu arkadaşım var. Hocam. Ve aranızda antrenörlük yapmış yapacak olanlar var. Soru şu. Fenerbahçe takımının hocasısın. Hedefler korkunç büyük. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig falan. Senin için hayati derecede gerekli olan bir oyuncunun gönderilmesinde niye masaya vurmuyorsun?
1: Nasıl?
0: Soru bu.
3: Vurabilir mi?
1: Kime çekime diyor. Abi, kime soruyorsun bu soruyu?
0: Hayır, ben bunu global soruyorum.
1: Hayır, kime
0: mesela sorayım? Bayern Münih'in, Inter'in, Paris'in, Arsenal'in hocasına diyorum ki başkan diyor ki Haaland'ı yolla. Sen ne diyorsun kardeşim derim. Sen ne diyorsun? Neye göre yolla? Neye yolla? Benim ona şampiyonlukta ihtiyacım var. Yolu hayır, masaya yumruk vurması lazım mıdır? Temel akademik soruyor.
3: Orada hocalar bu kararları vermiyorlar. Gücüne orada göre. Sportif direktörler transferleri ve hocaları getirip gönderebiliyorlar. Onun dışında sahipleri var zaten kulüplerin, başkanları yok. Sistem çok kolaydır. Bu noktalara gelmez zaten. Son güne gelmez o işler.
0: Peki soruyu değiştiriyorum. Gece. Abdülkerim Durmaz. Şu an için Fenerbahçe'nin hocası olmuş olsaydın İsmail Kartal yerine Aziz Yıldırım. Bundan sonraki jenerik senaryo. Talisca'yı yolluyoruz dediği vakit tavrını çok net açıklar mısın?
1: Tavrımı şöyle açıklayayım. Eğer çok ters oysam, çok paraya ihtiyacım varsa, ekmek parası için bu işi yapıyorsam aman başkan beni kovmasın diye sen daha iyi bilirsin başkanım derdim.
0: Bu ama, iş ahlakına ama, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne
1: ama,
0: uygun
1: işte
0: mudur?
1: Anlatıyorum hocam, anlatıyorum. Ama ben bu işten, bu işi öyle sadece para için değil, bu benim mesleğim olduğu için ve ben bunda başarılı olmak istiyorum diye ben bu adamı göndermem. Bu adam bana lazım, oradan başka bir oyuncu gönderelim diye başkanı ikna etmeye çalışırım. Ya da derse ki sonuçta ya Talisca ya sen gideceksin hoca. Vallahi ben şu anda tabii sırtımda küfe yok ya. Ben ceketimi alır giderim. Eğer sen beni tanıyorsun. Sen beni tanıyorsun. Karakterimi biliyorsun. Sence ben hangisini yaparım? Başka insan yapmaz. Tamam başkan. Öyle anla. Hocam öyle anlaşarak gelmiş olabilirsin. Zaten Aziz Yıldırım bunu ikrar etti. Değil mi? Daha hoca seçmeden. Bakın daha Aykut mu? İsmail mi? Başka biri mi? Tartışılırken zaten dedi ki bu sene hoca dedi kimi seçeceksem o olmayacak dedi. Bu takımın hocası da ben olacağım dedi. Evet. Oturup beraber dedi. Beraber yapacağız her işi dedi. Öyle hoca hani başkanın antrenör oturacak. Oyuncuları seçecek. İstediği oyuncuyu gönderecek. Antrenörün öyle bir yetkisi yok dedi.
3: Mourinho'nun gelmesine bir sebep Aziz Başkan.
1: Öyle bir durum var hocam.
2: Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma bu akşam Atalanta'yı 2-1 mağlup etti. 39 şut çekmişler Atalanta'ya. Hafta içerisinde Roma ile oynayacak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Kadıköy'de Fenerbahçe'mize başarılar diliyoruz. Galatasaray'ımıza Sporting Lisbon karşısında başarılar diliyoruz. Necati Ateş, Osimhen'le ilgili olarak çok kısa bir haber verecek.
3: Yani biraz sıkıntılı bir durum. Kasırında bir sıkıntı var. Bu maç %100 yok.
2: Benim Sporting Lisbon maçında kesin yok.
3: Benim tanıdığım bildiğim şöyle. Benim tanıdığım bildiğim Yener doktor. Biz uzun yıllar beraber çalıştık. Oraya yetiştirmek için ekibiyle beraber inanılmaz çalışıyordur sabahtan akşama kadar.
0: Ne var ama yani, teşhis ne?
3: Yani tam bilmiyorum. Orada
0: kopma mı var?
3: Yok, yırtık
0: mı var?
3: Yırtık vardır. Sonuçta onun gibi bir oyuncu da kolay kolay oyundan çıkmaz.
0: Doğru.
3: Çıkmaz. Bence riske edilmemeli. Yani Sporting maçında oynayacak diye aylar boyu, haftalar boyu kaybedeceğine Galatasaray, Osimhen

0: gibi Türkiye'nin en önemli yıldızını bir maç oynamayacak.
1: Zaten dönüşte Kocaeli var.
0: Rafael geldi, Leao. Sol kanatta oynayacak. Barış santrafor oynayacak. Ve Barış'ın da...
2: Deniz Gül varken niye Barış Alper oynayacak?
0: Deniz daha çok yeni geldi.
2: Barış'ı sol tarafa atıp Leao'yu santrafora atamaz mı?
0: Leao'yu santrafora atar ama çift santrafor gibi oynar Leao. Milan'da 3-5-2 oynuyorlar.
2: Hayır, şu Deniz Gül niye alındı o zaman?
0: Ben anlatayım sana. Yok, o Deniz daha çok yeni. Daha takımı tanımıyor. Takım oyuncuları onu bilmiyor. O oyuncuları sadece...
2: Ama o zaman ben de şunu soruyorum. Tanımadığı adamı niye Şampiyonlar Ligi?
0: Barış ama bu takımda defalarca santrafor oynadı.
2: Ama santrafor değil ki. Santrafor bir şey yapamıyor ki.
0: Oynadı kendi takımında. Barış oynadı.
3: Milli takımda da oynuyor.
2: Ama Barış oynadı. Hayır hocam, milli takımda
0: Barış oynadı.
1: Hayır ha, santrafor oynadı.
0: Ertem'im, Barış oynar. Bu kadar net. Yani ikinci yarı belki gol ihtiyacı olur.
2: Ben katılmıyorum. Yani siz hoca olarak tabii ki daha bilgilisiniz.
0: Barış dışında varsa Osimhen'in, Osimhen dışında Barış oynar. Şimdi, çünkü ki bir takıma alışsın Deniz, ondan sonra görev alır.
2: Osimhen kesin yok değil
0: Osimhen
2: mi?
0: Bence kesin yok. Ama bunu söyleyeyim. Ha, öyle bir mucize varsa, yetiştirebilirse muazzam olur.
3: Deniz Gül elinde... oynayamıyor mu? Mesela oynayamıyor mu?
1: Ya
3: oynuyor.
1: Mucize dediğin ne biliyor?
3: Hani kortizonu yine yapar.
0: Abi, ama riske risk, bak böyle bir oyuncuyu riske atıp bir sonraki maçları onsuz oynamaya hazır olmamalısın.
2: Haklısın.
0: Bu riske de kimse girmez bu arada. Oyuncu da girmemeli. Doktor da girmemeli. Yönetim de girmemeli. Abi Osimhen bir tane. Bu dünyada da zaten 3 tane 2 tane var. Başka yok.
3: Porto'da bu Deniz Gül Porto'da oynuyor muydu?
0: Yedek sonradan giriyor.
3: Sonradan giriyor.
4: Bir de bu akşam.
3: Manko oynuyorsa diyecektim. Niye tabii, o Galatasaray'da da oynamasın?
4: Bu akşam bir de herkesten bahsettik. Sevgili Önder Özen kardeşimi de tebrik ediyorum.
1: Aynen.
4: İzli kahraman demeyeceğim. Bu takımı kuran, hocayı getiren, tabii transferleri hocayla beraber belirlemişler, o ayrıca da olabilir. Ama doğru, çok ciddi bir şekilde Beşiktaş Kulübü'nü, futbol takımını yönettiği için de sevgili Önder Özen kardeşimi de tebrik ediyorum, kutluyorum. Buradan da bir övgüm sevgili Önder Özen olsun diyorum. Bir tane resim vermiştim. Bugün bir güzel bir kızımız Beşiktaşlı oldu Ertem.
2: Maşallah.
4: Beşiktaşlı oldu. Fenerbahçeliydi. Bugün onu Beşiktaşlı yaptım.
1: Kim, tanır mıyız? Ha, bak, yavru.
4: Bak
1: ha.
4: Burada Lina, Allah bizim Ersan Koç'la sevgili Betül Koç'un kızı. Bugün sen tanırsın Ersan'ı zaten. Neco. Ondan sonra karşılaştık. Ersan abi arkada, o da iyi Beşiktaşlı. Kartal yaptırdım ona da. Bugün eğer dedim Beşiktaş yenerse dedim Beşiktaşlı olacaksın dedim Lina'ya. Buradan Ersan ve Beto'ya da çok selamlar. Lina artık Beşiktaş'ta olacak.
2: Allah bağışlasın.
1: Dün Adliye'deydim. Orada bir güvenlik memuru arkadaşım var, Bekir. Dedi ki 3-1 yeneceğiz Fenerbahçe'yi. 2-1 yendiler. Bekir'i de tebrik ediyorum buradan.
3: Evet, benim de kısa bir şeyim var. Ben de değerli Galatasaraylı iki tane kardeşim var. Birisi Poyraz Kara, diğeri Yiğit Atmaca. Size Beyaz Futbol'dan gönül dolusu sevgiler gönderiyorum. Poyraz'cığım, Yiğit'ciğim.
4: Aa, unuttum bir de.
0: Benim de bir kişiye selam olacak.
4: Sosyal medyanın kralı sevgili alkolik yorumlar Twitter'da. Ne Twitter, X mi diyoruz?
2: X'te
4: alkolik yorumlar çok
0: ben de beğeniyorum
4: çok
0: onu.
4: Çok başarılı.
0: Ben de izliyorum.
4: Çok güzel paylaşımlar yapıyor. En çok Apo'nun paylaşımını yapıyor zaten. Alkolik yorumlar tabii.
3: Niye?
4: Beğendiği için seni.
3: Allah Allah.
4: Alkolik yorumlara ismini söylemiyorum.
3: O zaman ben de.
4: İsmi gizli. Alkolik yorumlara.
3: Öyle mi değil? Ben de alkolik yorumlara buradan selam gönderiyorum.
2: Kardeşimize çok selamlar. Alkol sağlığa zarar. Alkolden uzak durun.
4: Bir de Ertemciğim. Program başından beri şu an bizi seyreden Beyaz TV'nin reyting kraliçesi Hande kızımıza da buradan, ana haberlerimizin güzel sunucusuna buradan selamlar Hande'ye. Bizi seyrediyor. Programımızı seyrediyor. Onun için Hande'ye de buradan, reyting kraliçesine selamlar buradan.
2: Ana haber spikerimize buradan çok çok selamlar, sevgili Hande kardeşime çok çok selamlar. Sevgili seyirciler, evet Necati'ciğim.
0: Bizim de mahallemizin en eski esnaflarından Kubilay abimiz var. Ona da kocaman buradan sevgiler.
2: Çok selamlar. Vlahovic'im.
4: Oğlanın doğum günü müydü bu?
2: Evet. Benim Ömer'imin doğum günü, bir ekrana getirebilir miyiz?
0: Güzel yaşları olsun.
2: Ömer Erimşener artık.
4: Ömerciğim.
2: Bir ekrana getirelim sevgili oğlumun.
4: Göster bakayım ya,
2: doğum
4: şunu
2: günü arkadaşlar.
4: Ömer'im benim, yakışıklım benim be. Şunu güzelliğine bak maşallah.
2: 20 yaşına
4: maşallah. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı mutlu yılların olsun.

0: Ömer'im, önce anneni sonra babanı da tebrik ediyorum. Senin gibi pırıl pırıl bir evlat yetiştirdikleri için okulunda çok başarılısın zaten. Onun için seninle gurur duyuyoruz Ömer'im. Doğum günün kutlu olsun. Şansın bol olsun, yolun açık olsun Ömer'im.
1: Çok teşekkür ederiz Sinan abicim.
2: Nice yaşları olsun.
1: Sağ ol Necati'cim. Hepsine inşallah çok çok teşekkürler. Canım oğlumun doğum günü kutlu olsun. Güzel oğlum Ömer Erim Şener'in. Allah yolunu açık etsin. Önce sağlık, sıhhat. Talihe hep açık olsun. Evet. Güzel oğlum, yanaklarından öpüyorum. Seni çok seviyorum. 6 Eylül 2006'da doğdu. 6 Eylül 2006'da ve bugün 6 Eylül 2026, 20 yaşında. Seninle gurur duyuyorum. İyi ki benim oğlumsun. Benim canımsın. Benim en yakın arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun oğlum benim. Sevgili seyirciler, Vlahovic'te bir röportajımız daha varmış. 17 saniyelik. Emir Kılıç Çetin'in, bir daha bir ekrana getirelim. Yeni röportajı bir görelim. Hazır.
3: Supporters said the Dusan is the new Mario Gomez of the Beşiktaş. What do you think about that?
4: I want to be myself. And I will try. The most important thing is that I give my 100% to the team and that we are winning. Nothing else is important.
3: Thank you so much.
1: Evet, güzel soru, güzel cevap. Ben kendim olmak istiyorum, kendim olarak kalmak istiyorum diyor Mario Gomez. Beşiktaş taraftarının sevgilisi ama Mario Gomez'i geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Ama muazzam, gerçekten müthiş bir karakter. Bu arada benim oğlum da, Ömer de, az önce gördünüz, Ömer de koyu bir Beşiktaşlı. Bugün formasını giydi, şapkasını taktı, atkısını taktı. O da büyük bir Beşiktaşlı, onu da söyleyelim. Diğer oğlum da, Kerim de Beşiktaşlı, kızım da Beşiktaşlı, ailece. Sizi seviyoruz sevgili seyirciler. Mustafa Gülaç'tı, kardeşime çok selamlar. Bombacı Fatih'e, Fatih Yılmaz'a buradan çok çok selamlar. Gökhan Erol kardeşime buradan çok selamlar. Fenerbahçe, bu arada Fenerbahçe bir açıklama yapmış. Yaşar Gerçek isimli bir Fenerbahçe taraftarı karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. Merhum Yaşar Gerçek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına buradan sabırlar diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Fenerbahçe kulübü de bununla ilgili bir açıklama yapmış. Beşiktaş kulübü de Fenerbahçe'nin bu açıklamasını alıntılamış ve acısını paylaşmış. Bir ölüm, ondan ötesi yalan. Yani galibiyetleri bile unutturan, gördünüz, Beşiktaş, ne derler, ne deniyor, adminleri sürekli olarak Beşiktaş galibiyeti paylaşımı yapıyordu ama durdurdular. Durdurmalarının sebebi Fenerbahçe'de taraftarın, Fenerbahçe taraftarının tribünde hayatını kaybetmesi ve adminler bir anda Beşiktaş'ta her şeyi bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin bu acısını paylaşıyorlar. Biz de Beyaz Bol ekibi olarak sevgili seyirciler, Yaşar Gerçek beyefendiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Fenerbahçeli taraftara, Fenerbahçe taraftarına mekanı cennet olsun, kabri nurlarla dolsun, ailesine buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe kulübüne de buradan ne diyelim, yani aynı şekilde bu duygularımızı iletiyoruz. Sevgili seyirciler, bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni hafta sizlere sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Bugünü ben bir anda pazar günü zannettim. İyi hafta sonları diliyorum. İyi bir pazar gecesi diliyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Size de günaydın.
4: Yeni kitaplar. Eminim hepsi çok güzeldir.

0: Sonunda seni yakaladım. Bu benden ilk çalışın değil, öyle değil mi? Seni küçük hırsız. Hadi hemen boşalt ceplerini.
1: Canımı yakıyorsun.
0: Ceplerini boşalt, yoksa şimdi istasyon şefini çağırırım. Dediğimi yap. Bunlarla ne yapıyorsun öyle? Diğer cebine de.
1: Onda bir şey yok.
0: İstasyon şefi nerede kaldı?

0: Bunları sen mi çizdin? Sen nereden çaldın bunu?
1: O çalıntı değil.
0: Hem hırsız hem de yalancı. Çekil git karşımdan.
1: Defterimi
0: bu
1: bana ver.
0: Bu defter artık benim. Canım ne isterse onu yaparım. Tamam, hatta bakarsın yakarım.
1: Hayır!
0: O zaman kimin çizdiğini söyle. Yıkıl karşımdan küçük hırsız. Bak hala duruyor. Gel.
2: Maximilian, duydun mu? Kötülüğün, fenalığın sesi. Duydun mu? Yakala! Affedersiniz. Affedersiniz. Özgürüm, affedersiniz. Affedersiniz. Yoldan çekilin. Affedersiniz. Çekilin, çekilin. Kenara çekilin. Affedersiniz.
3: Ne?
4: Ah, Kurt!
2: Buraya gel! Hayır! Devam edin. Gel! Durdurun o çocuğu. Yakalayın. Dur diyorum. Hey, açılın. Hey. Hey. Çekil, çekil.

0: lanet olsun. Hayır. Treni durdurun. Durdurun. İmdat. İmdat yardım edin. İmdat durdurun. Treni durdurun. Valisi çek.
1: Aa,
0: hayır. Oh.

0: diliyorum.
1: Çok özür dilerim gerçekten. Çok özür dilerim.
2: Sorun değil.
1: Seni yaramaz seni. Sana kaç kez böyle yapma demedim mi? Niye usta duruyorsun sen?

0: Arkamdasın biliyorum. Adın ne senin?
1: Hugo. Hugo Cabre.
0: Uzak dur benden Hugo Cabre. Yoksa seni doğru şefin ofisine götürürüm. O da seni hücresine tıkar. Bir daha da bırakmaz. Ne okula gidebilirsin, ne evlenirsin, ne de kendilerinin olmayan şeyler alan çocuklarını.
1: Defterimi bana geri ver.
0: Onu eve yakmaya götürüyorum.
1: Defterimi yakamazsın.
0: Kim engel olacakmış?

0: Kimsin sen?
1: Senin büyük baban defterimi çaldı. Yakmadan önce onu geri almam gerekiyor.
0: George baba büyük babam falan değil. Ayrıca hırsız olan o değil sensin. Tek yaptığın şey... günah işlemek. Gitmelisin.
1: Defterimi almadan gitmem.
0: Onu neden bu kadar çok istiyorsun?
1: Sana söyleyemem.
0: Bir sır mı yani?
1: Evet.
0: Ah, çok güzel, sırlara bayılırım. Hemen söyle bana.
1: Olmaz.
0: Madem söylemeyeceksin o zaman git.
1: Defterimi almadan gitmem.
0: Başım derde girecek. Evine gitsene. İyi. Defteri yakmasını engelleyeceğim, tamam mı? Git şimdi.

0: Nedir bu?
1: Bunlara otomaton denir.
0: Otomaton mu?
1: Müzede buldum. Tavan arasına atmışlardı.
0: Ne işe yarıyor?
1: Hurmalı bir alet bu. Müzik kutuları gibi. Bu zamana kadar gördüklerimin arasında açık ara en karmaşığı. Bak şimdi bu... Evet bu... Yazıyor. Londra'da üretilmiş olmalı.
0: Annemin doğduğu yer.
1: Annen Coventry'liydi ama oradan Londra'ya taşındı. Ben küçükken bunları sihirbazlar kullanırdı. Bazısı yürür, dans eder, bazısı şarkı söyler fakat işin sırrı çarkların çalışmasında. Şuna bak.
0: Tamir edebilir miyiz?
1: Bilemiyorum Hugo. İyice paslanmış. Uygun parçaları bulmak da epey zor olacaktır. Elbette tamir edebiliriz. Ne de olsa saatçiyiz. Ama önce dükkan ve müzedeki işleri bitirmem şartıyla. Hı? Tamam mı? Bunu tekrar takacağız. Sabitleyeceğiz. Çok güzel. Şunu görüyor musun? İşte bir güçlük daha. Yeni bir gizem.
0: Seni mutlu eder.
1: Kalp şeklinde bir anahtar. Ama ne yazık ki anahtar bizde değil.

0: çarkları onardım. Claude amca.
1: Yangın çıktı. Baban öldü. Toparla. Çabuk ol. Benimle geliyorsun. Hemen. Çırağım olacak ve benimle birlikte istasyonda kalacaksın. Sana saatlere bakım yapmayı öğreteceğim. Buralar yıllar önce saat bakımcılarının kalması için yapıldı. Ama şu an

0: kimse buraları bilmez. Senin yatağın şurada, köşede. Hemen yat uyu. Beşte iş başı yapacağız. Oh.
1: Okulum ne olacak?
0: Okul falan yok. Bu duvarların arasında okula vaktin yok. Hugo. Ben olmasam şu an yetimhanedeydim. Zaman. Zaman nedir? Bir dakikada 60 saniye. Bir saatte 60 dakika, evet. Zaman her şeydir. Her şeydir. Ah, zaman, ah.

0: Güzel bir fıkra okudum da size.
1: Yes. Bırak onu. Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır. Yapma. Hayır.
2: Ay. Çok şımartın sen artık. Küçük bir kız çocuğu gibi davranıyorsun. Herkese böyle mi yapıyorsun? Bıktım. Kim çeker?
3: Size de günaydın.

0: Seni yine göreceğimi biliyordum.
1: Defterimi almam gerek.
0: Onu niye bu kadar çok istiyorsun?
1: Bir şeyi onarmak için.

0: Yürü git. Lütfen git buradan.
1: Dur, nereye böyle?
2: Affedersin Ebe, ben...
1: Gördüm. Ağlıyor musun sen?

0: Hayır.
1: Dur bakalım. Bak. Ağlamak ayıp bir şey değil. Sydney Carton da ağlar. Hatta Heathcliff de. Hele kitaplarda sürekli ağlarlar.
0: Kendim hallederim.
1: Seninle konuşmam gerek. Bu çok mühim bir mesele. Ama burada olmaz. Burası çok... çok ortada. Gel hadi.
0: Nereye gidiyoruz?
1: Dünyadaki en muazzam yere gidiyoruz. Düşler Diyarı, Oz ve Define Adası'nın bir arada olduğu bir yer. Günaydın Monsieur Labis.
2: Isabel.
1: Size Monsieur Hugo Cabre'yi takdim edeyim. Çok sağlam ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır.
2: Monsieur Cabre.
0: Merhaba.
1: Evet. Kitap için sağ olun. David Copperfield'a resmen hayran kaldım. Fotoğraf bölümü nerede?
2: Arka köşede, solda. Üst rafta.
1: Teşekkürler.
0: Söylesene, bu kadar önemli olan ne?
1: Defterin hala George Baba'da duruyor. Onu yakmadı. Seni kandırdı sadece.
0: Niye ki?
1: Bilmiyorum. Tek bildiğim defterin onu son derece üzdü. Jen anneyle geç saatlere kadar defter hakkında konuştu. Hatta sanırım ağladı, biliyor musun?
0: Bana neden yardım ediyorsun?
1: Altından macera çıkabilirdi ondan. Ben hiç macera yaşamadım. En azından kitaptakiler dışında. Ve bana kalırsa bu macera çok güzel olacak.
0: Peki.
1: Bu arada benim adım Isabel. Kitap ister misin? Monsieur Labis bana ödünç kitap veriyor. Eminim sana da verir.
0: Hayır.
1: Kitap sevmiyor musun yoksa?
0: Hayır, severim. Eskiden babamla birlikte Jules Verne okurduk.
1: Evet. Hadi bakalım.
0: Defterimi nasıl geri alacağım?
1: Bana sorarsan karşısına dikeyim. Ama konuştuğumuzu söyleme. Ben sana yardım edeceğim. Lütfen sabırlı ol.
3: Git başımdan.

Tamir et. Tamir et dedim. Dükkandan parçalar yürüttüğünü biliyorum. Şu ana kadar çalmadıklarını kullanabilirsin.

0: Defterimi geri ver.
1: Bu konuda yeteneklisin. Ama bir hırsızdan fazlası olduğunu kanıtlamalısın. Defterini hak edeceksin.
0: Nasıl?
1: Her gün dükkana geleceksin. Çaldığın her parça için ne kadar çalışacağını söyleyeceğim. Defterini hak ettiğin zamana da tabii edersen ben karar vereceğim.
0: Benim bir işim var.
1: Hırsızlık iş değildir çocuk.
0: Başka bir işim var. Boş vaktimde gelirim.

0: delikanlı. Söyle bakalım, annem baban nerede?
1: Odor yok.
0: Ailenden kimse yok mu?
1: Yok.
0: Harikulade, senin yerin yetimhane o zaman değil mi?
1: Bırak.
0: Söyle bakalım, o adamın şişesiyle ne yapıyordun? Söyle. Söyle, senin şişen miydi o? Senin torban mıydı? Söyle. Söyle, senin miydi? Bence değildi. Çaldın onu değil mi? Evet, benim Gustav Tast'ı. Evet memur bey, bir yetim daha. Hem izinsiz girme hem hırsızlık efendim. Elleri içindekini almak niyetiyle bir torbanın içine izinsiz giriyordu yani. Çalmaya çalıştığı şey ne mi? Hamur işi. Sessiz ol! Kes şu zırıldamayı, seni küçük yaramaz. Zaten ağzında kokuyor. Elbette size söylemiyordum efendim. Size saygıda kusur eder miyim hiç? Hayır hayır, eşiniz hakkında bir şey söylemedim. Çok saçma.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Yolculuğa hazır mısınız?
6: Nereye gidiyoruz?
5: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
6: Burası neresi?
5: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada Safsu'yla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
6: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
5: Familyadan Safsu dokunuşu.
6: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
5: Tek dokunuşta farkı hissedin.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Damla.
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Familya'yla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
1: Burası neresi?
0: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
1: Yum yum yumuşacık.
0: Familya'dan saf su dokunuşu.
1: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yolculuğa hazır mısınız?
2: Nereye gidiyoruz?
1: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
1: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada Safsu'yla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan Safsu dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
13: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
1: Familyalar burada Safsu'yla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan Safsu dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Dedikodular benim kulağıma hiç gelmedi. Öyle mi? Aa, bakın bunu bilmiyordum. Eminim geri dönecektir.
16: Yürü seni küçük sıçan.
17: Hamur işi hırsızımız bu mu?
15: Evet,
17: hırsızlık bu. Yapmaya utanmıyor musun sen?
15: Karınızla ilgili özürlerimi sunarım.
17: Ne yapmamı önerirsin?
15: Hangi konuda?
17: Karım beni terk edecek.
16: Hey! Dur. Gir içeri.
17: Gir bakayım. Gir. Sence benden midir?
16: Ne?
17: Ne yapacağımı bilmiyorum. Kadın hamileymiş bir kere.
15: Peki sizden miymiş?
17: Başka kimden olacaktı ki?
15: Tabii ki sizdendir. En son ne zaman münasebet kurdunuz? Mesela bu sene?
17: Hayır, sanmıyorum.
15: O zaman durum şüpheli.
17: Görürsen şunu verir misin? Lütfen.
15: Dönmesini gerçekten istiyor musun?
17: Evet evet, onu çok seviyorum.
18: 1, 2, 3. Mükemmel. Harika.
19: Robin Hood. Filmini izlemiştim. Douglas Fairbanks'in oynadığı. Sen izledin mi?
18: Ben daha hiç film izlemedim.
19: Ne?
18: Korkunç bir şey değil mi?
19: Hiç film izlemedin mi? Bir tane bile mi?
18: George baba izin vermiyor. Bu konuda çok katıdır.
19: Ben filmlere bayılırım. Babamla doğum günlerimde giderdik.
18: Hugo... Senin baban öldü mü?
19: Bu konuda konuşmayalım. Isabel. Bir maceraya var mısın?

0: Başımız derde girecek şimdi.
1: Macera dediğin böyle olur ama.

0: Koç baba senin film izlemene neden izin vermiyor?
1: Bilmiyorum. Bana hiç söylemedi. Ama eminim ailem izin verirdi.
0: Onlara ne oldu?
1: Ben daha bebekken ölmüşler. George baba ile Jen anne vaftiz ailem oldukları için beni yanlarına almışlar. Pek çok açıdan çok iyi insanlardır. Film konusu aç tabii.
0: Benim babam beni sürekli sinemaya götürürdü. İzlediği ilk filmden bahsetmişti. Beyaz bir ekranın olduğu, karanlık bir odada bir roket uçarak aydaki adamın gözüne girmiş resmen. Tam gözüne. Uyanırken rüya görmek gibi bir şey olduğunu söylemişti. Sinemalar bizim özel yerlerimizdi. Birlikte gidip bir şeyler izlerdik. Annemi özlemeye fırsat olmazdı.
1: Onu aklından çıkaramıyorsun, değil mi?
0: Hem de hiç.
1: Hugo, sen nerede kalıyorsun?

0: Orada. Amcam saatlere bakım yapmayı öğretti. Ben de o işe devam ediyorum. Belki bir gün geri döner. Gerçi sanmıyorum.
1: Yerinin öğrenilmesinden korkmuyor musun?
0: Saatler çalışırsa ve ortada görünmezsem sorun yok. Doğal davran.
1: Ne?
0: Yürümeye devam et ve normal davran.
1: Şimdi nasıl davranıyorum ki?

0: Siz ikiniz durun. Buraya gelin.
1: İyi günler bayım.
0: Aileniz nerede?
1: Ben George babanın yanında çalışıyorum, oyuncakçıda. Daha önce orada görmüşsünüzdür. Bu da köyden yeni gelen kuzenim Hugo. Lütfen onu biraz mazur görün. Kendisi biraz kıt akıllıdır. Aptal da diyebiliriz. Zavallı şey.
2: Sanırım Maximilian'ın saç kesimini pek beğenmedi küçük adam. Yüz ifadenden biraz rahatsız oldu. Bakışlarından da tiksindi. Niye beğenmedik ki seni acaba? Ha?
1: Şey, belki de kedim gibi koktuğu içindir.
2: Kedin mi?
1: Evet. Adı Christina Rossetti. Şu ünlü şairin adı. Bir şiirini okuyayım mı? Kalbim şarkı söyleyen bir kuş gibi. Yuvası sulanmış bir filizdi. Kalbim bir elma ağacı gibi. Dalları bükülmüş tıknaz meyveli.
2: Tamam tamam. Biliyorum. Bugünlük bu kadar şiir yeter. Ben de şiir severim. Özellikle Christina'nın bu şiirini.
1: Rossetti.
2: Evet, en sevdiğim şairdir diyebilirim. Rossetti olduğunu biliyoruz herhalde. Rossetti tabii. Şiiri severim ama istasyondayken değil. Biz buraya trenle seyahat etmek için geliriz. Veya çalışmak için. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
2: Bastığınız yere dikkat edin. Hadi yürüyün.
3: Aptala.
1: Bak, hayatını kurtardığıma göre gizli sığınağını göstermeye ne dersin?
3: Neyi mi?
1: Kaldığın yeri, duvarların içinde.
3: Şimdi gitmem gerek, yapacak işlerim var.
1: Bekle! Sen benim evimi gördün, sıra bana gelmedi mi? Ne de olsa senin tek dostun.

0: nereden buldun?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Bana lazım.
1: Ne için?
0: Lazım işte.
1: Veremem. Önce nedenini söyle bana.
0: Gel hadi.
1: Bu muhteşem. Kendimi Jean Valjean gibi hissettim. Tanrım, bu eşsiz bir şey. Nedir bu?
0: Bu bir otomaton. Babam ölmeden önce tamir ediyordu.
1: Benim anahtarım babanın makinesine neden uysun ki? Üzgün görünüyor.
0: Bence sadece bekliyor.
1: Neyi?
0: Yeniden çalışmayı. Yapması gerekeni yapmayı.
1: Çalıştığı zaman ne yapıyor ki?
0: Bilmiyorum.

0: Sorun nedir?
1: Biliyorum aptalca. Ama sanırım onda babamdan bir mesaj saklı.

0: Ne aptalım. Tamir ederim sandım.
1: Bozuk bu. Başından beri bozuktu.
2: Hugo, böyle olması gerekmiyor. Onu onarabilirsin.
0: Hayır, anlamıyorsun. Bunu tamir edebilirsen yalnız kalmam diyordum.
2: Hugo. Hugo bak. Bak bitmemiş işte. Bitmemiş.
0: Yazı yazmıyor. Çiziyor.

0: George Melies. George babanın adı bu. Babanın makinesi neden George babanın adını yazsın ki?
1: Bilmiyorum.

0: Teşekkür ederim. Bu bana babamdan bir mesajdı. Şimdi anlamını çözmeliyim.
1: Hadi gel.
2: Zabel.
1: Jen anne, ben seninle konuşmalıyım. Bak bu Hugo Cabre.
0: İyi akşamlar efendim.
2: Bir hırsıza göre çok kibarsın.
0: Ben hırsız değilim.
2: Neler oluyor Isabel?
1: Şey, uzun ama bir o kadar da önemli bir hikaye diyebilirim. Hani birkaç hafta önce...
0: Dur!

0: çocuklar. Ne yaptınız siz? Bunu nereden buldunuz?
1: Söylesem inanmazsınız.
0: İnanırım.
1: Bunu bir mekanik adam çizdi.
0: Şu an sende mi?
1: Hayır, babam onu müzede bulmuş. Kimse istemiyormuş. Onu onardık.
0: Ama senin ana... anahtarım. Sana verdiğim anahtar.
2: Hayır, hayır anne, hayır.
0: Hayır, götür bunu buradan. Şimdi geçmişi kurcalamayalım. Ne olursa olsun George baba bunu görmesin.
1: Lütfen, neler olduğunu
0: dışarı
1: anlatın.
0: Dışarı, sizi ilgilendirmez. İkiniz de bunu unutacaksınız.
1: Babamla bunu onarmak için çok uğraştık. Bana ondan kalan tek şey bu. Anlamını öğrenmem gerekiyor. Lütfen.
0: Küçüksün, bazı şeyleri anlayamazsın sen. Bu tip acıları idrak edemezsin.
2: George baba geliyor.
0: Gelin. Sizi görmesin. Sessiz olun, tamam mı? Onu evden göndermeye çalışacağım. Çıtınızı bile duymayayım.
1: Gözü dolaba gitti.
2: Sana defterini arayıp bulamadığımı söylemiştim.
1: Ben de arayacağım. Sen kapıyı gözet.
2: Harika.
3: İzi yok mu?
0: Az önce çıktı. Merdivenlerden inerken ona rastlamadın mı? Çok tuhaf. Az önce çıktı. Sen gelmedin.

Bak. Hadi biraz karıştıralım. Bana bırak. Daha uzunum. Tıklatsana.

0: Yine karşıma çıktılar.
1: Dur, dur yapma. Yapma lütfen. Yapma, bu senin, bu senin eserin.

0: Serim
1: mi?
0: Neyim ben? Kurmalı bozuk bir oyuncağı olan beş parasız bir satıcıyım. Sana güvenmiştim. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Zalimsin. Zalim.

0: Özür dilerim, ben...
1: Sen bu baskıyı biliyor muydun?
0: Eskiden babamla birlikte okurduk.
1: Bunu vaktiz oğluma götürüyordum. Ama sanırım bu kez sana vereceğim, Monsieur Cabrel.

0: Bir fincan daha alabilir miyim?
1: Demleniyor. Birazdan. Çayın da diğer her şey gibi demlenmesi için zaman gerekiyor.
0: Keşke o anı daha önceden bilebilseydik.
1: Aa, Gustav. Biraz cesur ol. Git bir merhaba de. Hadi en güzel gülüşünü göster. En güzelini dedim. Bu çok güzel. Neşe saçıyor.
0: Teşekkür ederim.

0: Mademoiselle Lisette, en güzel akşamlar sizin olsun efendim.
1: Sayın şefim.
0: Evet, benim. Evet. Şu ne kadar da hoş bir demet öyle.
1: Teşekkür ederim. Gordon'dan geldiler. Trenle bir gecede geliyor. O yüzden tazediler.
0: Demek Bordeaux. Çok güzel bir şehirdir. Sağlam yerdir. Havası. Hele inekleri ve möhlemeleri. O kusursuz memeleri. Onlar kokuyor mu? Kokan çiçek mi onlar?
1: Evet yani biraz. Bakın.

0: Savaşta yaralandım ve bu yara ne yazık ki iyileşmeyecek. İyi akşamlar Matmazel.
1: Ben de kardeşimi kaybettim.
0: Nerede?
1: Verdun'da.

0: İyi akşamlar sayın şefim.
1: İyi akşamlar Mademoiselle Lizette.
2: Film Akademisi Kütüphanesi.
3: Anlamadım.
2: Film Akademisi Kütüphanesi. İhtiyacın olan tüm bilgiyi orada bulacaksın. İkinci seviye. Dördüncü sıra. Bölüm 3. Evet, üst raf. Rüyaların icadı. Yazan Rene Taba. Yapılan ilk filmlerin hikayesi.
4: ...1895'te gösterilen ilk filmlerden birinin adı İstasyona Bir Tren Geliyordu. Filmde bir trenin istasyona gelmesinden başka bir şey yoktu.
3: Tren ekrana doğru hızla geldiğinde seyirciler bağırdı. Ezilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını sandılar. Hiç kimse daha önce öyle bir şey yaşamamıştı.
4: Hiç kimse daha önce öyle bir şey yaşamamıştı. Başta küçük bir gösteri aracı olarak başlayan bu şey, film yapımcılarının hikayelerini anlatmak için bu yeni ortamı kullanabileceklerini keşfetmesiyle daha da önem kazandı.

0: Ay'a yolculuk.
1: Film yapımcısı George Méliès. Bak, filmlerin hayalleri yakalama gücüne sahip olduğunu ilk fark edenlerdendi.
0: Film yapımcılığının öncüsü ölmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda.
1: Ölmüş mü?
0: Birinci Dünya Savaşı'nda.
2: Melies'e ilgi mi duyuyorsunuz?
0: Evet.
1: Yasak değil ya.
2: Öyle mi?

0: Kendisi benim vaftiz babamdır. Çok teşekkür ederim ama gayet de hayatta.
1: Üzgünüm ama bu mümkün değil.
2: Şüpheniz olmasın efendim. Doğru söylüyor.
1: Size neden inanayım?
2: Çünkü gerçek bu.
1: Milis yaşıyor.

0: Ben Vaftiz Baba'nın büyük bir hayranıyım. Harika bir film yapımcısıydı. Bakın burada stüdyosunda. Bu da gösterisine ait bir el ilanı. Bu da akıl hocası Robert Houdin tarafından yapılan meşhur kristal gizemli saat. Bu da kendisinin asıl kameralarında.
1: O bir sihirbaz mıydı?
0: Evet, işe sahnede başladı.
2: Film yapmaya nasıl başlamış?
0: Kimse bilmiyor.
1: Bak, ne kadar da mutlu.
2: Profesör Tabar, onunla tanışmak ister misiniz?
0: Oo. Ben onunla zaten tanıştım. Kardeşim Melies'in setlerini hazırlayan bir marangozdu. Bir gün beni stüdyoyu gezdirmeye götürdü. Adeta rüyadan fırlamış gibiydi. Tüm bina camdan yapılmıştı. Aslında çekimler için gerekli ışık gelsin diye öyle yapılmıştı. Ama benim için büyüleyici bir şatodan başka bir şey değildi. Camdan yapılmış bir saray.

0: Daha fazla ışık gerek. Panjurları açın.
1: Hemen panjurları açın. Onları da hepsini.
2: Aktörler tamam. Hariç sette kimse kalmasın lütfen. Aktörler hariç sette kimse kalmasın.
3: Neden baştan çekiyoruz?
4: Deniz kızının önünde ıslak vardı.
3: Bir daha öyle olursa kestik diye bağır. Rüyalarının nereden geldiğini merak ettiysen etrafına bir bak. İşte burası orası.
0: Bayanlar baylar, güneş batmak üzere. Şövalyeler ve ıstakozlar yerine, deniz kızları yerlerine, motor.
5: Çektiği film sayısı 500'e kadar ulaşmıştı. O zamanlar inanılmaz derecede popülerdi.
6: Peki, ama işi neden bırakmış?
5: Bugüne dek diğer herkes gibi ben de savaşta öldüğünü sandım.
7: Birkaç filmini izleyebilir miyiz?
5: Keşke izleyebilsek. Ama geçen yıllar eski filmlere iyi davranmıyor. Geriye bir tek bu kaldı diyebiliyoruz. Yüzlerce filmden bir tane. Ve o hala gerçek bir başyapıt.
7: George babaya filmi göstermek için tabarı getirelim. Böylece unutulmadığını anlar.
6: Jen anneye söylemeli miyim?
7: Hayır. Bence sürpriz olmalı. Sihirbaz numarası gibi. Bence biraz daha... Jack'a satalım.
6: Jack'a mı? Aferin sana.

0: Neyse Claude. Orada mısın? Monsieur Claude sen misin? Anahtarlarına sahip olsana seni beceriksiz. Yine ortada dut gibi geziyorsun değil mi? Ayık mısın acaba? Kaç şişe devirdin? Kafan iyi mi? Sarhoş musun? Sızmış mıdır? Sızmıştır değil mi?
1: Seni pis ayaş.
2: Ya bir çocuk olsaydı?

0: Ne getirdin? Jules Verne. Çok güzel. Fransa'da pek tanınmaz.
1: Çok iyi baskıdır.
0: Kabı çok şık.
2: Monsieur Lobis dün akşam bana bir kitap verdi.
3: Bunu hep yapar. Güzel bir eve kitap göndermek. Böyle diyor.
2: Aslında bir amacı var.
3: Nasıl yani?
2: Her şeyin amacı vardır. Makinelerin bile. Saat zamanı gösterir. Tren seni bir yere götürür. Üstlerine düşeni yaparlar. Monsieur Lobis gibi. Belki bu yüzden bozuk makineler beni çok üzüyor. Üstlerine düşeni yapamıyorlar. Belki insanlarda da aynıdır. Gayeni kaybettiysen sen de bozulursun.
3: George Baba gibi mi?
2: Onu da onarabiliriz.
3: Senin gayen de bu mu? Bir şeyleri onarmak.
2: Bilmiyorum. En azından babamınki buydu.
3: Acaba benim gayem ne? Bilmiyorum. Annemle babamı görmüş olsaydım belki bilirdim.
2: Benimle gel. Babam öldükten hemen sonra buraya sık gelir oldu. Tüm dünyayı büyük bir makine olarak hayal ederdim. Makineler asla yedek parçalarıyla gelmezler. Çalışmaları için ne gerekiyorsa o vardır. Dünya koca bir makine ise ben o makinenin yedek parçası olamam. Burada olmamın bir sebebi olmalı. Senin de burada olmanın bir sebebi olmalı.

0: Buraya gel. Kabarı yarın akşam 7'de getireceğim. Hiçbir şey söyleme sakın.
1: Bundan emin misin Hugo?
0: Pek sayılmaz. Ama sanırım bu bizim tek şansımız.
1: Onarmak için mi?

Gaylerde bir çocuk var.

Evet. Bay Claude buranın bir çalışanı oluyor hanımefendi. Sen nehrinde mi? Ölmüş mü? Emin misiniz? Hayır efendim. Hayır, hiç yakını yoktu. Teşekkür ederim. Eşyasıyla ben ilgilenirim. Çok teşekkür ederim. Peki o öldüyse... O zaman saatleri kim kuruyordu acaba?

0: İyi akşamlar.
1: Bu taraftan efendim. Ben bakarım. Bu ne sürpriz? Gel hadi, gel.
2: Isabel, bu da ne demek oluyor?
1: Lütfen, bize kızma anne.
2: Bu küçük beyi burada istemiyoruz.
3: George, babanın kim olduğunu öğrendik.
0: Çok ama çok özür dilerim efendim. Bizi beklediğinizi sanıyordum.

0: Derhal gidip davetinizi alır almaz tekrar geleceğim.
1: Lütfen sesinizi alçaltın. Kocam uyuyor. Kendini şeyden beri iyi hissetmiyor.
2: Anne. Anne lütfen onları gönderme.
0: Size rahatsızlık vermek istemem Bayan Melis ama bu karşı karşıya gelebileceğimiz tek ansa... Lütfen izin verin de size kocanıza olan en derin şükranlarımı sunayım. Küçük bir çocukken bütün filmlerini izlemiştim. Bana ilham verdiler. Kocanız çok büyük bir sanatçıydı.
1: Kocamın filmlerini böylesine bir sevgiyle hatırlamanıza çok sevindim. Ama şu an çok hassas. Geçmişi hatırlamak ona çok acı veriyor.
0: O zaman sizi yalnız bırakacağız efendim. Umarım bunu söylediğim için beni bağışlarsınız. Şu an filmlerde olduğunuz kadar güzel görünüyorsunuz.
2: Anne?
3: Filmlerde mi oynadınız?
0: Neredeyse bütün filmlerinde oynadı.
2: Sen bir oyuncu muydun?
1: Bu çok uzun zaman önceydi çocuklar. Bambaşka zamanlardı. O zamanlar bambaşka bir insandım.
0: Onunla tekrar karşılaşmak ister miydiniz? Bir filmimiz var.
1: George'un mu? Bu imkansız, hepsi yok oldu.
0: Gösterelim mi?
2: Lütfen. Evet lütfen anne, lütfen.
1: Çabuk olun ama.
2: Bir aktris miydin? Gerçek bir sinema aktrisi. Bu gerçekten çok romantik anne.
1: Öyle bir şey değildi. Şimdiki film yıldızları gibi değildik hayatım. Ama eğleniyorduk.
0: Bayan Melies.

0: Bir film projektörünün sesini her yerde kolayca tanırım.
1: George, geçmişi unutmayı uzun zamandır deniyorsun. Bu sana sadece mutsuzluk getirmedi mi? Hı? Belki de artık hatırlamanın tam zamanı.

0: Bilmek ister misin?
1: Evet.
0: Ben de senin gibi tamir etmeyi çok severdim. İşe bir sihirbaz olarak başladım. Jen anne benim yardımcımdı.

0: Sürekli bir şeyleri tamir etmeye çalışırdım. Tiyatroda kendime ait bir odam vardı. Yeni illüzyonlar icat ediyordum. Hatta çalışan bir otomaton bile yapmıştım. Ah, o olağan dışı bir hazineydi. Ona kalbimi ve ruhumu verdim.
1: Gelin, eğlence burada. Hadi gelin.
0: Derken bir gece Jen anne ile birlikte gezici bir sirki görmeye gittik.
2: Hadi gelin.
0: Hünerlerini gösterenlerin yanından geçerken bir şey dikkatimi çekti.
2: Hadi, buraya gelin.
0: Çok garip bir şey.
2: Gözlerinize inanın.
0: Muhteşemmiş.
2: Kesinlikle harika. Gelin ve görün. Burası bambaşka bir dünya.
0: Lumière kardeşler filmleri icat etmişti. İcat aklımı başımdan almıştı. Nasıl bunun bir parçası olamazdım? Tıpkı yeni bir illüzyon gibiydi. Lumière kardeşlerden bana bir kamera satmalarını istedim ama kabul etmediler. Filmleri geçici bir hevesten ibaret görüyor, bunun bir geleceği olmadığını düşünüyor. Hatta söylüyorlardı. Böylece otomatondan geriye kalan parçalarla oturdum ve kendi kameramı yaptım. Bu yeni mucizenin bir parçası olmalıydım. Her şeyi tehlikeye attık. Kendimize ait bir film stüdyosu kurabilmek için tiyatroyu ve elimizdeki her şeyi sattık. Böylece büyük macera başladı.
3: Evet, şu kostümüne bir bakalım. Gayet güzel.
0: Yazdım, tasarladım, yönettim ve yüzlerce filmde de oynadım.
3: Hazırım.

0: Durun durun. Olayı anladım. İki dakika müsaade edin. Ondan sonra devam. Manny, konuşabilir miyiz acaba? Manny.
1: Evet efendim.
0: Sağa sola doğru kıvır. Sonra başı yukarı kaldır. Alttan. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim beyler. Yerlerinizi alın. Evet. Herkes yerlerine. Motor.

0: Çok iyi, çok güzel. Sarın etrafını. Evet, şimdi saldırın işte, şimdi saldırın. Bekle, saldır. Saldır, batır, batır, öldür onu. Evet, çok güzel. Harika, saldırı için ses. Evet, güzel. 3, 2, 1, şimdi. İskeletler harikaydınız. Gidebilirsiniz. Teknik ekip gelsin. Lütfen kıpırdamayın. Kimse kıpırdamasın lütfen. İşaretimi bekleyin. 3, 2, 1, motor.
1: Sihirbazlık ve illüzyon uzmanlık alanım haline geldi. Tam bir hayaller dünyasıydı. Güzel karım esin kaynağımdı. Yıldızımdı. Hiç olmadığımız kadar mutluyduk.
0: Motor!
1: Bunun hiç bitmeyeceğini düşündük. Nasıl bitebilirdi ki? Ama sonra savaş patlak verdi. Bu gençlik ve umutların da sonuydu. Artık dünyanın sihirbazlığa, film gösterilerine zamanı yoktu. Geri dönen askerler filmlerinden sıkılacak kadar çok gerçekliğe tanıklık etmişlerdi. Zevkler değişmişti. Ama ben ayak uyduramamıştım. Artık kimse filmlerimi istemiyordu. Ne oyuncuların paralarını ödemeyi, ne de işi yürütebilmeyi başarabildim. Böylece büyüleyici şatom harap oldu. Her şeyimi kaybettim. Bir gece amansız bir keder içindeyken bütün eski sahne dekorlarını ve kostümleri yaktım.

0: Ürünlerimi onları eriterek kimyasala dönüştüren bir şirkete satmaya mecbur kaldım. Bu kimyasallarla ayakkabılara topuk yapılıyordu. Sattığım filmlerden kalan parayla oyuncak standını aldım. Varım yoğun bu kalmıştı. Yerle bir etmeyi göze alamadığım tek şey kıymetli otomatonumdu. Bir yuva bulabilmesi umuduyla onu bir müzeye verdim. Ama sergilemeye başladılar. Sonra da müze yandı. Her şey yok olmuştu. Yaptığım her şey kül ve solmuş selüloid şeritlerinden ibaret artık. Hayatım bana hiç tahmin edemeyeceğim bir ders verdi Hugo. Mutlu sonlar yalnızca filmlerde oluyormuş.
1: Hemen döneceğim.

Kes şunu. Utanmıyor musun? Ne varmış orada? Neymiş o? Aman tanrım. Ne yapıyorsun orada? Ne oluyor sana ha? Canım. Canım. Canım. Aman tanrım. Müsifrik, nasılsınız?

0: İyi akşamlar.
1: Aa, merhaba.
0: Ne yazık ki size çok vahim bir haberim var.
1: Nedir o?
0: Monsieur Claude'u tanıyor musunuz? Hı-hı. Ölü olarak bulunmuş.

0: olmuş.
1: Ne? Neden? Ne olmuş?
0: Cesedini Sen Nehri'nde bulmuşlar. Görünüşe bakılırsa aylardır oradaymış. Bugün aradılar. Herhalde bir şekilde nehre düşmüş olmalı.
2: Sarhoşun tekiydi.
3: Hadi mi öyle?
2: Öyle ama. Sarhoşun tekiydi.
0: Bu sefer kendini Sen Nehri'nde bulmuş anlaşılan. Hatırlıyorum da. İçip içip tuhaf yerlerde sızardı. Neyse umarım artık rahattır.
4: Yakaladım.
1: Bırak beni.
0: Benden kaçabileceğini mi sen?
1: Bırak.
2: Gustav.
1: Lütfen. Yardım edin
2: senin.
1: Lütfen.
2: Lütfen.
0: Hayır. Uzun zamandır istasyonu soyup soğana çeviriyorum.
1: Bırak. Bırak beni. Bırak.
3: Yürü.
1: Bırak. Lütfen geri.
2: Çocuk ne yaptı ki?
3: Hadi bakalım. Yürü. Yürü.
1: Gitmem gerek.
0: Aileni bulana kadar hiçbir yere gitmiyorsun.
1: Ailem yok benim.
0: O zaman dosdoğru yetimhaneye gideceksin. Orada bir şeyler öğrenirsin. Benim öğrendiğim aşikar. Emirlere uymayı, insanlardan uzak durmayı, bir ailen olmadan ayakta kalabilmeyi. Çünkü ihtiyacın yok. Aileye ihtiyacın falan yoktur. Yetimhane müdürünü bağlayın lütfen. Evet, yine ben. Başka bir yetim daha. Çok yoğun bir hafta oldu. Mülke izinsiz girme, hırsızlık, cepçilik, çöp atma, trene tırmanmak. Ne ararsanız var. Lütfen derhal gelin ve onu götürün. Bu arada siz nasılsınız? Geri döndü mü? Sizdenmiş demek. Harika. Zaten birkaç ay sonra öğrenirsiniz. Affedersiniz. Demek Mart'ta. Evet, gelmeye çalışırım. O kadar uzun vadeli plan yapmam genelde. Emin misiniz? Ya o halde koltuklarım kabardı. Bu kadar zahmete değer mi yine de hiç bilmiyorum. Hayır, inanamıyorum. Maximilian! Çekilin! Hop! Kaçma! Hop!